0: Ali, bak bunlar sakat adamlar. Adı üstünde tefeci, ateşle oynuyorsun.
1: Abi ne yapsaydım ya? Yani bankaya gitsem o kadar parayı verirler mi? Sen söyle.
0: Ya ben de olsa vereceğim.
1: Yok abi, senden dünyayı aldık zaten ya.
0: Ya yine gül gibi geçinip gideriz. Nereden çıktı bu otel işi?
1: Ya çıktı işte.
0: Samim?
1: Ya bir şekilde söyleyeceğim ben, sen merak etme.
0: Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ah hadi ah, sen de az değilsin ha.
1: Abi ben şuralarda bir yerlerde indim.
0: Ya bir çay içseydik.
1: Yok içmeyeyim, biraz hava alayım abi be.
0: Ali bak, hala vaktim var, vazgeçebilirsin.
1: Tamam abi, sağ ol.

0: Baksana Allah'ın ayazında nasıl yürütüyor bizi.
1: Uf ya.
0: Ne of. İnsan bir araba tutar, bir gelir, bir şey yapar.
1: Gelecekti. İstemez dedim.
0: Niye?
1: Ya ne gerek var yani, biz gideriz dedim abla.
0: Ay uydurma Feride.
1: Ya ablam gözünü seveyim, huysuzluk etme ya.
0: Feride, böyle üç kuruşun hesabını yapacaklarsa ben huysuz olacağım.
1: Yapmazlar ya, sen de biraz uysal ol. Bak alışverişte ne isterlerse alacağız ona göre. Onlar da bize istediklerimizi alacaklar.
0: Ah, duyduğuna inanma.
1: Ya abla.

0: Seyhan.
1: Ali, ne haber?
0: Süper.
1: Ne oldu?
0: Bil bakalım.
1: Nereden bileyim?
0: Tahmin et.
1: Neyi?
2: Oteli kiralıyoruz.
1: Hangi oteli? Nasıl?
0: Bayağı. Parayı bulduk. Müdürü arayacağım. Sözleşme falan. Yarın bitiyor bu iş.
1: Ali.
0: Evet.
1: Ali.
0: Oo, yüzün gülsün biraz ya.
1: Sen ciddi misin?
0: Ya tabii.
1: Hayal mayal.
0: Hani gerçek olur sanmıştın.
1: Evet de yani ne bileyim. Parayı nereden buldun?
0: Ya buldum işte, orasını karıştırma.
1: Oteli devralıyorsun.
0: Ya devralıyoruz Sam abi, sen ben.
1: Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Ali bak, kandırıyorsan.
0: Ya şimdi müdürü arayacağım seni. Bak müdür.
3: Nerede kaldı bunlar oğlum?
4: Gelirler şimdi anacığım.
3: Bu kız daha alışverişe bile yetişemiyor.
4: Anacığım gözünü seveyim başlama gene.
3: Ev işi ne oldu?
4: Hiçbir şey olmadı. Bak ben aradan çıkıyorum. Siz Feride ile anlaşacaksınız.
3: Sen daha çok vuracaksın başını, çok. Anacığının hakkını ye bakalım daha.
4: Hah, geliyorlar.
5: Ya geç kaldık, kusura bakmayın.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Kenan. Nasılsınız Muazzez Hanım?
3: Nasıl olalım? Bekleye bekleye buz kestik burada. Akşama hasta olmayız inşallah.
5: Başladık. Başladık.
4: E hadi hanımlar, buyurun.
0: Evet müdür bey. Ya siz sözleşmeyi hazırlarsanız ben yarın öğlene doğru parayı getireceğim. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Hayırlı olsun.
1: Hala inanmıyorum ya.
0: Ya inan, bitti bu iş.
1: Alo Halim.
0: Seha Hanım. Nasılsın? Daha iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim.
0: Hayırdır?
1: Ya ben hani sabahleyin Sayın Maviler oteli kiralayabilir demiştim ya.
0: Ondan sonra da alışveriş merkezi kuracaklarmış. Öyle duydum.
1: Kiralayacaklarmış.
0: Oteli.
1: Evet, şimdi Ali söyledi.
0: Ali mi dedi? Nasıl yani?

0: Nereden bulmuş parayı?
1: Vallahi bilmiyorum Halim, işte bulmuş. Halim ben çok mutluyum ya. Şimdi eve gidip ablamlara haber vereceğim, tamam mı?
0: Görüşürüz ha.
1: Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal.
0: Ne diyor?
1: Hiçbir şey demiyor.
0: Ne bakıyor?
2: Hiç ustam.
0: Ay ne bakıyor? Çengi mi oynuyor oğlum burada? Ayı mı oynatıyoruz burada?
2: Estağfurullah ustam.
0: Hadi işin başına ya. Siz niye bakıyorsunuz kardeşim? He? Siz ne terbiyesiz, saygısız, sevgisiz adamlar mısınız be? Hadi!

0: vallahi sizi beklerken de biz donduk.
1: Muazzez Hanım, İstanbul'da maşallah her sokağın başına bir tane alışveriş merkezi var. Yani ne olurdu birine girsek?
2: Aralar ateş pahası hanım. Dükkan kirasını bizden çıkarıyorlar.
3: Anne.
2: Ne var Kenan, yalan mı? Aynı şey buralarda da var.
3: Ne oldu?
1: Ay şu talihin güzelliğine bak.
4: Allah canını almasın Feride, bir şey oldu zannet.
2: Nerede hani?
1: Aşırdı işte.
3: Göster güzelim.
1: Ay pembiş o var.
5: Feride. Abla biliyorum şimdi çok süslü falan diyeceksin ama.
2: Süslü mü? Kızım o filmlerde o şey kadınların giydiği terlik.
3: Ne?
2: Tövbe tövbe. Anlasana işte Kenan.
5: Feride gayet klas, çok asil bir terlik seçti.
1: Abla dalga mı geçiyorsun?
5: Bilakis kutlarım.
1: Kenan.
3: Bir gelin içeri bakalım.
6: Geridir. Can can sola kalktı oğlum.
1: Böyle mi?
6: Yok yok, öbür sola. Öbür sola böyle bırak. Ha ha, böyle bak.
1: Tamam
6: mı? Tamam. Geridir. Kımıldama. Gel şimdi.
1: Ama kıpırdama dedin.
6: Oğlum o öbür tarafa dönme diye dedim. Oğlum gelsene.
7: Hayrola Sami abi, çamaşır günü mü?
6: Göstereceğim şimdi sana çamaşır gününü ha.
8: Ver bakalım Berto.
9: İki dakika konuşabilir miyiz?
6: Ne konuşacağız?
9: Yukarıda sana iyi bir haberim var.
6: Can can sen çorapları kıp.

0: oldu Feride.
1: Zor bir model ama sana yakıştı.
0: Sağ ol aşkım.
2: Ne yakışması? Şeylere döndü ayol.
1: Anne.
2: Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
0: Feride'cim gülüm, sen şimdi bu terliği beğendin mi?
3: Evet. Ha. Ya aşkım, biz terliği her zaman alırız. Bunun bir özelliği olsun.
1: Olsun aşkım.
0: Tamam, biz bunu beğendik, istiyoruz.
2: Olur, tamam.
3: Üstüne bir de seten keçilik aldık.
4: Ver bir şey bana.
5: Ben alayım onu.
0: Al aşkım.
5: Hayırlı olsun. 62 lira.
0: Kaç? 62.
2: Olur mu ayol? Alt tarafı bir terlik.
5: Hanımefendi, özel bir model bu.
1: Anacığım, uzatma ne olur.
2: Oğlum, burada düpedüz kazıklıyorlar bizi.
1: Anne.
0: Sen büyüksün yarabbim.
2: Vallahi ben bunun daha iyisini yarı fiyatına bulurum. Sen ayakkabıcı değil misin?
1: Evet.
2: Getirtirsin oğlum, hem de daha güzelini getirtirsin.
1: Anne.
2: Oğlum, yazık değil mi paranıza? Daha gerekli yerlere harcarsınız.
5: Hanımefendi, alıyor musunuz?
2: Hayır canım, almıyoruz.

0: sahip mi yedin Ali ya?
1: Ya niye abi ya?
0: Ya tefeciden para alınır mı Ali ya? Delirdin mi oğlum sen?
1: Ya abi bir dinlesene ya.
0: Dinlemiyorum.
1: Ya başka türlü nasıl alacaktık oteli?
0: Alma Allah'ın akıllısı. Otel kim biz kim ulan? Tefecinin parasını nasıl ödeyeceğiz?
1: Ya bulacağız bir yolunu.
0: Ya sen de var ya. Hani kuş kadar akıl yok sende Ali ya. Bir tane canım var ondan da olacaksın ya.
1: Ya olayım abi yeter ya. Çok sıkıldım böyle kıvranmaktan.
0: Nerede o para? Nerede o para?
1: Yarın alacağım.
0: Almayacaksın.
1: Alacağım.
0: Allah Allah. Hacı seni yaktım biliyor musun bak.

0: Algo, Nacho. Yok, iyi değilim Anacım, iyi değilim.
1: Yok bir şey hanım, sinirimi zıplattılar gene durup dururken. Neyse, sen nasılsın? Sağ ol Anacım benim. Anam şimdi sana bir şey sormam lazım benim. Bir konuda rızanı alacağım.
2: Tamam Samim, tamam, haklısın. Ya biliyorum kardeşim. Da ne yapayım, dinletemedim. Yok. Almadı parayı daha. Ya ne bileyim, ha yarın alacak. Tamam tamam, geliyorum, dur. Evladım buraları topla, kapatıver dükkanı.
3: Tamam ustam, merak etme.
4: Melih abla, binelim şuradan bir taksiye, geçerken de size atarız, olmaz mı?
5: Yok anacığım, ben yürüyeceğim, gelmeyeceğim.
4: Feride.
5: Ne yapayım Kenan?
6: Kenan oğlum, hadi binelim şu taksiye.
4: Melih abla.
5: Yok anacığım. Abla. Feride, yürüyeceğim dedim, yürüyeceğim.
6: Hadi oğlum, taksimetre çalışıyor.
4: Akşam ararım aşkım.

0: Yani bir çift terlik için yaptıklarını gördün değil mi Feride?
1: Ablam tamam, gözünü seveyim, bir de sen başlama.
0: Hayır yani Feride, senin çekeceğin var bu kaynanada.
1: Ya biliyorum.
0: Bu erkek güzeli de öyle yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor. Of. Feride.
1: Sen git ablam.
0: Sebep?
1: Ya işim var, evde buluşuruz. Hadi.
2: Cumali. Benim mühim bir işim var.
3: Davet eder mi usta?
2: Yok yok. Ben hemen gidip geliyorum, siz dükkana bak.
3: Tamam usta.
2: Hadi.
4: Ben yazamıyorum.
5: Farklıyız bir de.
6: Gören de hapishaneye geldin sanır ha. Asma şu suratını, gül biraz.
7: Tamam.
6: Neyin var?
7: İyi hiç. Aklım evde.
6: Yiğitlerde.
7: Yiğit, Mertcan, dayım, hatta Ali abi.
6: Ya valla Melih abla bile geliyor aklıma.
7: Senin aile benimkinden kalabalık ha.
6: Elimde değil. Ya onlar evdeyken benim burada olmam tuhaf geliyor.
7: Buldum.
6: Ne buldun? Buradan bir hediye götür.
7: Buldu adam.
6: Evet, sizinkilerin hoşuna gidebilecek bir şey. Mesela ufaklık ne sever?
7: Mertcan.
6: Bilmem.
7: Düşün.
6: Ya gerçi kar deyip duruyor ama.
7: Tamam. O zaman biz de kar götürürüz.
6: Ne?
7: Evet. Bırak şu vicdan azabını artık. Bak onların hoşuna gidebilecek bir şey bulacağız illaki. Gül biraz, as bu suratını.
0: Ne demek parayı bulmuş?
6: Bulmuş abla.
0: Ali.
6: Evet.
0: Anacığım, banker mi bu çocuk? Nasıl kazandı bu parayı?
6: Ben de bilmiyorum ki.
0: Bak Seyhan, yani çalıp çırpmış olmasın.
6: Ay, abla, Ali yapar mı öyle bir şey?
0: Ya kızım, ne bileyim yani, nereden buldu bu kadar parayı?
6: Ay abla, bulmuş işte. Sen niye illa kötü düşünüyorsun?
0: Ha yani otel onların olacak.
6: Onların olacak.
0: Samim başında.
6: Evet.
0: Çoluk çocuk kurtulacak.
6: Kurtulacak abla. Ay Seyhan ya! Ben gideceğim.
0: Nereye abla?
6: Samim'e kutlayacağım. Abla önce bir Ali konuşsun, her şey yeni belli oldu da. Bir sonra.

0: Müdür bey buralarda mı?
1: İçeride odasında.
0: Seyhan Hanım'ın nişanlısı geldi der mi senin?
1: Tabii. Buyurun sizi bekliyorum.
0: Eyvallah.
2: Buyur Halim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Otur. Nasılsın?
0: İyiyim çok şükür, iyiyim.
2: Seyhan'ı sorarsan çıktı.
0: Yok, ben Seyhan değil de otel ile ilgili konuşmaya geldim.
2: Bizim otel?
0: He evet.
2: Hayırdır?
0: Şimdi müdürüm, ben düşündüm, taşındım.
2: Evet.
0: Sizin oteli devralmaya talibim kardeş.
3: Vallahi buradan pek bir şey belli olmuyor ama
4: birazdan gideriz abla.
3: Kız, bu çocuk seni kandırıyor olmaz.
4: Yok, ben de aynı şeyi sordum. Müdürü benim yanımda aradı.
3: Müdürü aradı.
4: Evet.
3: Ya hadi inşallah.
0: Ya müdürüm, bak ben bu mesele kafayı taktım. Ya baş koydum diyorum ya, tamam bitti.
2: Bak Halim kardeşim, biraz önce Ali ile konuştuk.
0: Ya Allah aşkına, sen Ali'yi tanımıyor musun ya? Ya o konuşur, sen ne bakıyorsun ona?
2: Yarın gelip parayı getireceğim dedi.
0: 50.000 lira.
2: Evet.
0: Öyle mi? Anam babam ya, Allah aşkına ya. Ya nereden bulacak o kadar parayı müdürüm? Bak sen tüccar adamsın, senin aklın kesiyor mu ya? Ya çok affedersin ya. Hırp onun ayağına giyecek donu yok. Koskoca otel alacakmış, öyle mi?
2: Bak Halim kardeşim, yarın olsun, parayı getirmesin, o zaman konuşuruz.
0: Müdür bak, yarın marın olmaz. Yarın olmaz ya.
2: Halim kardeşim, Ali'ye söz verdim.
0: Tut ki yarın parayı getirmedi. Ne yapacaksın ya? Beni de kaçırdın, soruyorum. Ben de kaçtım.

0: Hacettin, ben seni aklı başında bir adam zannederdim ya.
1: Sami.
0: Bu deli bozuk. Bu akılsız bu.
2: Ya abi.
0: Ne abisi?
2: Ya dün gece hayal kuran sen değil miydin o tuvaleti?
0: Hayal, o hayal. Tefeciden para alınır mı ya? Nasıl geriye ödeyeceğiz?
1: Ali, Sami haklı. Almayacağım de şu parayı. Tefeciyi arayıp iptal edelim ya.
2: Ya demeyeceğim.
0: Hayda. Allah Allah ya. Şu Cancan var ya. Cancan yapmaz seni yaptığını biliyor musun? Ya bütün antikalar beni buluyor ya. Aliço, şu keçi inadından vazgeç oğlum.
1: Samim,

0: Afiyet olsun.
1: Abla?
2: Ya hemen döneceğim dedin, ortadan kayboldun Feride.
0: Ya öyle gezdim biraz abla.
1: Bu ne?
0: Hediye.
3: Ne hediyesi?
0: Hediye dedim ya işte abla.
3: Nereden çıktı bunlar?
0: Kenan almış.
3: Kenan mı?
0: İşte kıyamamış. Öyle içine sindirememiş. Gitmiş almış.
1: Niye? Ne oldu ki?
4: Hoş bulduk. Haydi. Haydi.
3: Versene şunu.
1: Abla nasılsınız ha?
3: Ya şimdi bu Feride bir terlik beğendi. Bu Kenan'ın anası olacak Pinti de onu Feride'ye almadı.
0: Almışlar işte abla.
3: He almışlar. Geçti borun pazarı.
0: Ablam sana da yaranılmıyor ya. Vallahi billahi aşk olsun yani.
3: Ya tamam hadi git şunu bir dene bir giy.
0: Çeyiz o.
3: Feride şunu giy git dene.
1: Abla hadi bir görelim giy.
3: Feride.

0: Eda!
1: Ablam!
2: Alo dayı!
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim dayıcığım.
3: Ay bana da ver.
0: Dur oğlum dur, vereceğim.
3: Hadi dayı.
0: Ha iyiyiz ya, biz yemek yiyoruz işte. Taceddin var. Can can abi nele. Ha nasıl, güzel geçiyor mu tatil?
3: Hadi dayı.
0: Oğlum dur, çekiştirme. Eda kızım, bu canavar beni konuşturmuyor. Dur veriyorum. Dur al, al hadi al.
4: Mertcan ben de konuşacağım ha.
5: Ali abla.
1: Ablacığım nasılsın?
5: Seni çok özledim.
1: Ben de seni çok özledim bir tanem.
5: Ne zaman geliyorsun?
1: Yarın ablacığım.
5: Uyup uyanınca mı?
1: Evet canım, uyup uyanınca geleceğim.
5: Gel olur mu?
1: Geleceğim tabii ablacığım, sen hiç merak etme.
0: Tamam. Lan yapma.
6: Kapat.
4: Ben konuşacaktım.
6: Arayalım bir de.
4: Ya yok, yarın nasıl olsa geliyor da.
7: Nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş.
7: Ya hadi bakalım.
0: Lan Can Can, ne alem adamsın sen, biliyor musun? Çat dedi, kapatıyor.

0: beni de. Vallahi hiç benim tarzım değil ama sana çok yakıştı.
1: Ay benim de tarzım değil de abla. Özel günlerde giyerim.
0: Kız Allah seni de.
2: Hayırlı akşamlar. Ya ben münasebetsiz bir zamanda geldiysem.
1: Ay yok anam, kurban olayım, yok geç.
0: Yok yok, Feride'nin çay isterlikleri.
1: Otursana Halim.
2: Peki, al seni.
1: Sağ ol. Ben biraz uykuyayım şimdi.
0: Halim aç mısın?
2: Yok değilim ablacığım, dükkanda atıştırdım bir şeyler.
1: Dur ben bir sofra kurayım.
2: Dur Feride, otur otur. Ben zaten fazla kalmayacağım.
1: Çok güzel kokuyorlar Halim, sağ ol.
2: Bir şey değil, bir şey değil. Seher Hanım, sen de otursana şöyle azıcık. Gel, gel. Ben sizinle bir şey konuşacağım.

0: Ya sen çocukları yatırdıktan sonra bir konuşun.
1: Konuşacağım Taceddin, bu yapılacak iş değil bu ya.
0: Ya genç adam işte yaparım ederim zannediyor.
1: Ya bak biliyor musun, hata sende. Sen bunu biliyorsun, niye götürüyorsun tefecilere ya?
0: Ben götürmesem kendi gidecek.
1: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağız? Edeceğiz, bu çocuğu bu delilikten vazgeçireceğiz.
0: Bana haber ver ha.
1: Vereceğim.
0: Ver. Hadi. İyi akşamlar.
1: Hadi canım canım.
2: Hadi Hale. Halimciğim, ne söyleyeceksin? Hadi söyle.
3: Ablacığım, avucunu aç.
2: Avucumu mu açayım?
3: Aç avucunu.
2: Niye açacağım avucumu?
3: Ya aç avucunu.
2: Açmayacağım. Ay, açacağınızıma çatlayacağım meraktan. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

işi gücü belli olan bir adamım. Lokantacıyım. Başka işlerden anlamam. Seyhan'ımı mutsuz görmektense ölürüm daha iyi. Ablacığım, bu anahtar otelin anahtarı. Bundan böyle otel sizindir.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya geliyor. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon. Golden Job bu akşam 20'de A Parada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz?
1: 3 etapta.
0: 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap her soru 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımız gecenin kazananı oluyor. Peki kimle mi yarışıyoruz? Hemen başlatalım ve yeni yarışmacılarımızı tanıyalım. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde iki gönüllü yarışmacımızla miniklere destek anlamında stüdyomuzda toplandık ve bugün Halime Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Erkan
0: Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Hemen Halime Hanım, sizi tanıyalım lütfen.
2: Halime Altuner, 52 yaşındayım. Aslen Çorumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, iki çocuğum var, Koray, Feray. Çalışıyorum, memurum. Özel zevklerim arasında, hobim arasında yemek yapmayı seviyorum. Mutfağa girip böyle çeşit çeşit yemekler seviyorum.
0: Yöresel yemekler?
2: Ya kendimce, bazen kendim de bir harmanlama yapıyorum.
0: Harika, kendi tariflerinizi uyguluyorsunuz.
2: Aynen öyle.
0: Çok güzel. Ve çocuklarla nasıl geçiyor hayat?
2: Çocuklarla güzel. Çocuklarla çocukken güzel geçiyordu. Şimdi büyüdükleri zaman biraz böyle oğlum 24 yaşında, kızım 20 yaşında.
0: Maşallah, çocuk değillermiş evet. Artık. Gencecik delikanlı, evet, genç delikanlı. Evet.
2: Bazen özlüyorum çocuk hallerini.
0: Değil mi? Böyle bir kovalayayım, bir sıkıştırayım diye.
2: Evet, evet.
0: Artık büyüdüler. Peki inşallah torunlara. Hoş i̇nşallah. Geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Erkan Bey, sizi tanıyalım lütfen. Erkan tamam. Yamak.
4: İsmim Erkan Yamak. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Kastamonuluyum. 48 yaşındayım. Emekliyim ancak çalışmaya devam ediyorum. Bir Çin firmasının Türkiye ofisinde danışman ve ihale ile ilgili destek veriyorum. Hı hı. Hobilerim arasında su sporları ile ilgileniyorum. Havuzda yüzüyorum, kürek çekiyorum.
0: Aa, çok güzel.
4: Fırsat buldukça ara sıra da kortta tenis oynamayı seviyorum.
0: Hem tenis hem su sporları, bayağı aktif bir hayatımız var, spor hayatımız var. Ya
4: fırsat buldukça yapıyorum çünkü teniste partner bulmak zor olabiliyor. Doğru. Ona biraz ara verdim ama yüzme keyifli, kürek çekmek.
0: Toprak kort mu yoksa normal çim kort nasıl?
4: Amatör olduğum için çim kortta hiç oynamadım. Evet. Sert zeminde
0: evet, çok
4: oynuyoruz.
0: Biliyorum. Ama toprakta çok keyifli olduğu söyleniyor.
4: Evet.
0: Peki neyi yaptınız? Geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bu bölümde miniklerimize sizler destek olacaksınız.
2: İnşallah.
0: İki il belirleyeceğiz. O ilden iki okul belirleyeceğiz ve o okuldaki miniklerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman

0: Türkiye haritasını Halim Hanım sizin için açalım mı?
1: Açalım.
0: Peki. Zevkle. Buyurun gelsin Türkiye haritamız. Butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz.
1: Hadi bakalım basıyorum.
0: Butona basalım. Bakalım hangi ilimiz? Bu arada ağırlıklı biliyorsunuz daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesini ön planda da tutuyoruz. Özellikle Muradiye, Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
1: Hayırlı olsun.
0: Evet. Harika bir yer buldunuz. Oradaki ortaokuldaki kardeşlerimizi şimdiden gönülden tebrik ediyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açalım.
2: Tabii.
0: Erkan Bey buyurun. Siz de düğmeye bir basın, butonumuza basalım. Başladı. Bingöl'den başladık. Ardahan dedik, Erzurum dedik, Erzincan ve Muş. Muş'tayız. Arpayazı köyüne gidiyor. Arpayazı köyü okulu. Oradaki minik dostlarımız, kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde, bu yarışmada. O zaman ne yapalım? Okulları seçtik, illeri de belirledik. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hemen başlatıyoruz. Evet, birinci etaptayız. Her doğru sorunun 5 puan kazandırdığı, hanenize 5 puan kazandırdığı bölümdeyiz. 1 ile 27 arasında yarışacağız soru bloklarımız. 2 tane video soru gizledik ve sizin için de güzel sürpriz bir şifre kelime sakladık bu bölümde. Ne yapıyoruz? Halime Hanım, hemen sizinle başlıyoruz. Bir sayı seçmenizi, bir soru belirlemenizi rica ediyoruz. Kaçla başlayalım?
1: Evet, 5'le başlayalım.
0: 5'le başlayalım. Peki, geliyor. 2 harfli diyoruz. Mağara. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mağara.
1: İn.
0: İn. Tabii ki in doğru yanıtı. Tebrik ediyoruz sizi. Hemen sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 nolu soru. Bu sefer de 3 harfli bir kelime açıyorsunuz. Peki. Yassı, demir, çelik ürünü. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Yassı bir demir çelik ürünü.
1: Tel.
0: Tel değil. Süremiz doldu. Şimdi Erkan Bey hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Bir harf açacağım, süreyi de sizin için başlatacağım. Bir harf açtık, süreyi de sizin için başlattık.
2: Saç.
0: Saç. Zaten daha sorar sormaz Erkan Bey oradan gözümün içine baktı, yakalamıştı cevabı.
2: Evet.
0: Peki şimdi sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç tane soru açalım?
2: 10 olsun.
0: 10. Var mıdır rakamın bir önemi, yoksa iki harfli güzel kıyıdan emniyetli bir yerden gideyim diye.
2: Balıkesir'de okudum üniversiteyi.
0: Oradan yakaladık. Peki gelsin. Bir bağlaç. Sorumuz bir bağlaç. İki harfli. Başladı süreniz. Ne olabilir?
2: Ki.
0: Ki değil. Başka ne olabilir?
2: Ve.
0: Ve tabii ki ve doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. Şu ana kadar hiç şifre harf bulamadık. Ona da dikkat etmenizi rica ediyorum. Geniş kelimeleri yakalamanız ve şifre harf bulmanız önemli.
2: 4.
0: 4. Gelsin 4 nolu sorumuz. Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan 6 düz bir tekne soruyoruz. Size 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Sal.
0: Sala çok yakın ama sal değil. 6 düz sala benzer bir tekne. 6 düz ve daha çok sığ sularda kullanılıyor bu tekne. Hemen bir harf açacağım. Süreyi Halim Hanım sizin için başlatacağım. Süreniz başladı. Acaba ne olabilir? Son harfi T. Ne olabilir?
1: Bot.
0: Değil. Peki. Bir harf daha açıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz bu zor? Sığ sularda yüklenen
2: şat şet şut şit şot şöt şut şut.
0: Geldi.
1: Şat.
0: Şat. Doğruydu. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 18.
0: 18 geliyor. 18 nolu sorumuz. Dans.
2: Raks.
0: Tabii ki raks doğru yanıttı. Bir doğru yanıt daha aldık. Yavaş yavaş Erkan Bey arayı açıyor. Halime Hanım dikkat edin lütfen. Evet, sizinle başlıyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 2 olsun.
0: 2 nolu sorumuz geliyor. Hazır. Genişte bir kelime buluyoruz. İhtiyarlama. Sürenizi başlattık. Acaba

0: olabilir.
1: Yaşlanma.
0: Yaşlanma doğru yanıt. Böyle genç, dinamik bir beyefendiden yaşlanma cevabı
1: çok
0: geldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Buyurun efendim.
1: İki harf çıktığı için bir diyeyim.
0: Bir. Gelsin bakalım bir. Bozkır'da yaşayan tilkiden küçük bir hayvan soruyoruz. Sürenizi başlattık. Bozkır'da yaşıyor, tilkiye benziyor ama tilkiden birazcık daha küçük, çok tatlı, çok sevimli bir hayvan soruyoruz size. Peki bir harf daha açıyoruz bakalım. Tilki benzeri hayvanımızın adı nedir? Halim Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Kar.
2: Ne olabilir?
0: Direkt kar. Koyun.
2: Tilki. Gelmiyor aklıma. Ne olmadı?
0: Peki biz harf desteğinde bulunalım. Bir harf daha açalım. Erkan Bey, şansı tekrar size geldi. Evet. Süreyi sizin için başlattık. Bakalım ne olabilir bu hayvanımızın adı? Süreyi başlattık.
2: Kars.
0: Kars çıktı. Ne olabilir? Kars.
1: Karsak.
0: Karsak. Doğru.
2: Karsak. Vallahi ilk defa duydum.
0: Daha küçük, tilki karsak. Benzeri. Gerçekten resimlerine de baktığınız zaman göreceksiniz. Çok da sevimli. Doğada yaşayan vahşi bir hayvan.
2: Yaşmadan
0: kürkü
2: sonra bakacağım.
0: Kürkü de aynı tilki kürkü gibi. Çok da tatlı bir hayvan sormuştuk size. Karsak da adı. Sizinle devam ediyoruz. Erkan Bey, kaç tane soruyu açalım?
1: Yine iki harf çıktığı için 19 diyeceğim.
0: 19 köşeden. Güzel. İki harften de destek alarak 19'u yanıtlamak istiyor Erkan Bey. Beyaz eti için avlanan kabuklu deniz canlısı. Sürenizi başlattık. Kabuklu bir deniz canlısından.
1: Istakoz.
0: Istakoz. Doğru. Hayvanlar aleminden gidiyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
1: Köşeden devam etmek istiyorum. 27.
0: 27 geliyor. 27 nolu soru. Doğru sesi vermesi için yapılan bir çalgıdaki ayar. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Akort.
0: Akort. O da doğru yanıt. Bir doğru daha aldık. Ara yavaş yavaş açılıyor ama hiç merak etmeyin. Her soru 5 puan değerinde. Halime Hanım oradan bakıyor.
2: Yanında sıra bana geçsin Erkan Bey. Bakıyorum.
0: Erkan Bey de böyle saç örgüsü yapa yapa çöze çöze harf desteklerini evet. alarak emniyetli kıyıdan gidiyor. Nasıl yapalım? Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu anda tabloda hiç harf açılmadı. Yani şifre kelimeden hiç harf açamadınız daha. Evet, arayı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Çünkü gitgide fark açılıyor. Bu hatırlatmayı yaptık Erkan Bey.
1: 8'den devam edelim.
0: 8'den devam edelim. Erkan Bey hiç istifini bozmuyor. Emniyetli kıyılardan devam ediyor. Gülmece. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Mizah.
0: Mizah. Doğru yanıt. Harikasınız. Tablodan olmuşlarından yavaş yavaş topluyoruz şöyle. Buyurun.
1: 6 ile devam edelim. Bir harf eksik.
0: 6 ile devam edelim. Peki. Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri efendim. Başladık süremizi saymaya.
1: Askıt.
0: Askıt değil.
1: Askat.
0: Askat doğru. Tek harf koyacaktık ve çok zor bir kelime saklamıştık ama tek harfle Erkan Bey orayı doğru bir strateji sonra uyguladı ve çok zor bir kelimeyi çok güzel çözdü aldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 3 diyelim.
0: 3 dolu soruya gidiyoruz. Yaklaşık 4 harf bulacak. Burada bir videomuz var. Bir görsel izleyeceğiz hep beraber. Gelsin görüntülerimizi izleyelim. Onun üstüne de sorumuzu soralım.
3: Robert Stroud, American, a convict, a paradox of a man who has lived in an aura of violence. Yet who out of defiance and sheer strength of will taught himself in a prison cell half a dozen languages and mastered the intricate...
0: Evet, nokta nokta nokta kuşçusu. Yabancı bir film soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi de başlatıyoruz.
1: Evet, çok...
0: Nokta nokta nokta.
1: Çok sevdiğim bir film. Alcatraz Kuşçusu.
0: Alcatraz Kuşçusu doğruydu. Harika, ben de kuşçusunu söyleyemedim. Alcatraz doğru yanıtı verdi. Erkan Bey, sizle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20 olsun.
0: 20 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Efendim, buluş soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki harf koyacağız.
1: İcat.
0: İcat. Orayı da aldık. Tebrik ediyoruz. Bir doğru daha yazdınız haneye. Sizinle devam ediyoruz Erkan Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Harika. Efendim, ilkel silah.
1: Ok.
0: Ok geldi. Halime Hanım diyor ki bu sorular niye bana
2: yani,
0: gelmedi?
2: Yani sol köşeyi
0: niye
2: doldurdu.
0: Niye bana gelmedi? Efendim ilk bölümün maalesef durumu bu. Yani ilk etapta biraz köşelerden küçük küçük açıyor ama şöyle bir şey, tabloyla karşı karşıyayız. Hiç harf açamadınız.
2: Evet.
0: İlerleyen sürede gerçekten sizi çok zorlayacak. Son iki sorumuz kaldı. İki soru içerisinde zaten belirleyeceğiz. Size devam edelim. Kaç açalım Erkan Bey?
1: 9'u gözüme kestirdim.
0: Peki. 9 gelsin 9 nolu soru. Emekli. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Emekli. Ne olabilir emekli? Emekli. Bilmiyorum. Hemen bir harf açıyoruz. Eski bir kelime. Biraz zor bir kelime ama beraber bulacağız. Halim Hanım, sıra sizde. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? M.
2: Ne olabilir?
0: Ve T.
2: Yani elime bir fırsat geldi. O da madde. Evet.
0: Ne olabilir acaba? Emekli. Eski bir kelime dediğim gibi bir harf daha açıyoruz.
2: Gelmedi.
0: Peki. Hemen Erkan Bey'e geliyor cevap hakkı. Sizin için süreyi başlatıyoruz Erkan Bey. Bakalım siz bulabilecek misiniz?
1: Mütekayit.
0: Tebrik ediyorum. Mütekayit doğru yanıtı buldunuz. Bulmacayla aranız gayet iyi galiba, kelimelerle aranız. Mütekayiti.
1: Valla kelimeyi...
2: Antrenmanlı gelmiş Erkan
0: evet,
2: Bey.
0: Evet kesinlikle antrenmanlı gelmiş. Son soruyu açıyoruz. Arkasından birinci etabı tamamlayacağız. Kaç tane soruyu açalım? Mütekayit yanıtından sonra.
1: 16 olsun.
0: 16 olsun. Gelsin bakalım 16 nolu sorumuz. Ham maddeleri mamullere dönüştürme işlemiyle ilgili olan.
1: Üretimsel.
2: Üretimsel.
0: Üretimsel. Doğru.
2: Ve L'yi açtık.
0: Evet. Yaklaşık 15-16 sorumuzu bitirdik bu etapta. Birinci etabın sonuna geldik. Önce bir kaç kelime bildik ve kaçar puan topladık, onlara bakacağız. Nasıl geçti ilk etap? Küçük bir değerlendirme alayım.
1: İyiydi.
0: Sizin için
2: Erkan Bey adına güzel geçti, zevkli geçti. Ben dinledim ve öğrendim. Bilmediklerimi de öğrendim.
0: Bildiğiniz birçok kelime vardı. Biraz şansınız
2: vardı.
0: İki kelime de çok
2: evet.
0: Ters geldi. Ama gerçekten Erkan Bey'i tebrik ediyorum. Bayağı
2: sohbette
0: kalmış kelimeleri çok iyi buldunuz. Mütekayit burada akılda bayağı kalan kelimeydi. Zorlanabileceğimizi düşündüğümüz.
1: Hafızam güçlüdür. Bir yerden aklımda kalmış ama... Yani
0: evet.
1: Tam %100 emin değildim. Şans.
0: Ama ticaretle de uğraştığınız için ve genelde bu tip belki terimlerden dipte kalmıştır diye düşünüyoruz. Bir bakalım mı kaçar puan topladık ve kaç soru bildiğinizi.
2: Bakalım.
0: Peki bakalım. Bu bölümde Halime Hanım 5 puan aldık. Bir doğru yanıtımız var. Erkan Yamak, Erkan Bey bu bölümde 75 puan topladı.
2: Ne maşallah.
0: 75'e 5 olarak birinci etabımızı tamamlıyoruz. Ama hemen hatırlatmak istiyorum. İkinci etapta her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etapta her soru 10 puan değerinde. Üç etabı da önde bitirebilirsiniz. Finaldeki doğru kelimeyi bulamazsanız yine diğer yarışmacımız kazanıyor. Ama biz ne diyoruz? Kaybedenin olmadığı yarışma.
2: Evet.
0: Sır küpünde ikinci etaptayız efendim. İkinci etaptayız. İlk etapta Halime Hanım ve Erkan Bey arasında küçük bir fark oldu ama önemli değil. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Şimdi Erkan Bey ile yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız Erkan Bey?
1: Hazırım.
0: Çok güzel. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video sorularımız ve sesli sorularımız da olacak. Bilemediğiniz soruya pas deme hakkınız var. Pas dedikten sonra o soruyu süreniz kalırsa tekrar size yönlendireceğim. Hazırsak başlıyoruz. Geliyor ilk sorumuz. Eriyen saatler hangi ressama aittir? Eriyen saatler.
1: Salvador Dali.
0: Harikasınız. Salvador Dali tabii ki. Dünyanın en kalabalık ülkesini soruyor.

0: Soruyoruz size, neresidir?
1: Hindistan.
2: Tebrik ediyorum.
0: Doğru. Hemen bir sesimiz var, bir sesli soru yönlendiriyoruz. Dinleyelim bakalım.

0: sorumuz, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Höşmenin tatlısının ana malzemesini soruyoruz. Nedir acaba?
2: Peynir.
0: Harikasınız. Sait Faik Abasıyanık'ın en bilinen öykülerinden birini soruyoruz size. Ne
1: pas
0: olabilir? Pas dedik. Hemen bir videoya gidiyoruz. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Domates. Domates.
4: Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor.
5: Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyek.
0: Evet efendim, izlediğiniz Nesli Çöl Geçen yönetmenimizin filminin adını soruyoruz size. Şener Şen'in oynadığı, çok büyük bir oyuncu kadrosu vardı.
1: Pas.
0: Peki geçtim. Satrançta çapraz hareket eden fil soruyoruz. Harikasınız. Tüm kenarları ve açıları eşit olan dörtgene ne ad veriyoruz?
1: Kare.
0: Kare, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dünyaca ünlü grubun adını soruyoruz acaba. Bu grubun çıkarabilecek miyiz adını?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen ilimizi soruyoruz size.
1: Çankırı.
0: Çankırı değil. Neresi olabilir?
1: Yozgat. Pas.
0: Peki, geliyorum hemen. Biraz önce dinlediğiniz türküyü seslendiren türkücümüzü değil.
1: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş, tabii ki Neşet Ertaş doğruydu. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk size.
1: Pas.
0: Pas diyelim. Peki, bir nesli çöl geçelim.
1: Züğürt Ağa.
0: Züğürt Ağa, doğru. Devam ediyorum. Dünyaca ünlü İspanyol grubunu sormuştuk size. Biraz önce sesimizi de dinledik.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, Samsun, Tokat, Çorum ve Yozgat ile çevrilen olan ilimizi soruyoruz.
1: Amasya.
0: Harikasınız. Ve son saniyede süremizi ucu ucuna yetiştirdiniz. Hemen ben bilemediğiniz iki soruyu yanıtlıyorum. Sait Faik Abasıyan'ın en bilinen öykülerinden birini sormuştuk. Ne olacaktı? Semaver olacaktı. Doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz gelmişti. Dünyaca ünlü İspanyol grubunun adı nedir demiştik. Gypsy King olacaktı. Biliyordunuz değil mi?
1: Evet, hatırladım.
0: Son iki soru kaçtı. Sağlık olsun. 10 soruda 120 saniyede 8 doğru yanıt aldık sizden. Ve hemen Halime Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Size dönüyorum. Sizin hadi için bakalım. 120 saniyemizi kuruyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını soruyoruz size. Neydi acaba Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adı? Sürenizi başlattık.
2: Pas.
0: Pas dedik. Peki, Avrupa Birliği'nin merkezini soruyoruz. Hangi şehirdedir?
2: Brüksel.
0: Doğru. Tabii, hiç tedirgin olmayın lütfen. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim bakalım. Gelsin sorumuz.

0: Dinlediğiniz türküyü seslendiren kişiyi soruyoruz size. Bulabilecek miyiz?
1: Mustafa Keser.
0: Harikasınız, Mustafa Keser tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi nedir? Van'a ait bir yemek soruyoruz.
1: Keledoş duydum.
0: Ana malzemesi.
1: Et mi?
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. 9. Hariciye Kuğuşu kimin eseridir diye soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım.

0: Evet, izlediğiniz Çağan Irmak filminin adını soruyoruz size. Bayağı da yüksek gişeliydi.
1: Evet, çok duygusaldı. Issız Adam.
0: Issız Adam, harikasınız. Satrançta yatay ve dikey hareket eden taşı soruyoruz size.
1: Kale
0: tabii ki. İç açılarının toplamı 180 derece olan geometrik şekil.
1: Üçgen,
0: doğru yanıt. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz. Gelsin görüntülerimiz, seslimiz. İsveçli bir grubu soruyoruz. Dinlediğiniz İsveçli grup çok da bilinir.
1: Biliyorum aslında ama pas, sürem gitmesin.
0: Belki hemen bir Türkiye haritasını canlandıralım. Adana, Niğde, Konya ve Antalya ile çevrilenen ilimizi soruyoruz. Antalya, Niğde, Konya ve Antalya.
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Hemen gittim. Leonardo da Vinci'nin ünlü eserinin adını tekrar soruyorum size. Çok güzel bir kadın portresi.
1: Mona Lisa.
0: Mona Lisa tabii ki. Keledoş yemeğinin ana malzemesi diyoruz. Çok da...
1: Keledoş.
0: Hamur vardır içinde, et vardır. Un. Bir şey daha vardır böyle. Ay, oh. Çok da... Ekmek de, ekmeğin ana malzemesi
1: buğday.
0: Diyebilirim. Buğday tabii ki. Hemen gittim. 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir diyelim. Gelmedi.
1: Pas.
0: Peki. Çok güzel çıkarttık burada da. Sizde yaklaşık 2, 4, 6, 7 doğru yanıt aldık. 1, 2, 3 tane yanıtımız eksik kaldı.
1: Evet.
0: O eksikleri biz tamamlayalım mı?
1: Tamamlayalım.
0: Hadi
1: merak
0: tamamlayalım.
1: Ediyorum.
0: Efendim, 9. Hariciye Koğuşu kimin eseridir? Peyami Safa olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Dinlediğiniz İsveçli grup.
1: Kesin biliyorum, dur.
0: Tabii. Abba, Abba diyeceğim.
1: Ah,
0: eyvah
1: abbe,
0: diyeceksiniz.
1: Ah, abba.
0: Peki. Adana, Niğde, Konya ve Antalya,
1: evet,
0: ile çevrili olan ilimizi soruyorum size. Neresiydi?
2: Mersin.
0: Mersin.
1: Mersin
0: olacaktı. Doğru yanıtımız. Peki nasıl yaptık? Kaçar puan topladık. Bir bakalım mı puanlarda
1: bakalım.
0: Nasıl, evet, bir durumdayız? Gelsin bakalım puanlarımızı görelim. Ve ikinci etabı da tamamlayarak üçüncü etaba doğru geçelim. Bakalım ikinci etapta nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada Halime Altuner 75 puanda, bayağı bir 70 puan aldı. İlk etabı 5 puanla geçmişti kendisi. Erkan Bey ısrarla ben önde gideceğim dedi.
1: Yakalayamadım bir türlü.
0: İddiasını sürdürdü. Harikasınız. 155 puanla bu etabı tamamladı. Birinci ve ikinci etabı bitirdik.
1: Evet.
0: Ama esas şimdi butonlar devreye giriyor. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazırsanız üçüncü etaba geçiyoruz efendim.
1: Hazırız.
0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün üçüncü etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele gidiyor. Tek kelime bulacağız. Fakat iki etabı geçtik. Henüz bir harf bulduk tablomuzda. Tablomuzu açıyoruz. Şu anda 55 soru üstünden istediğimiz soruyu seçebiliriz. Hemen hatırlatayım. 34, 39 ve 54 nolu sorularımız da video sorudur, sesli sorudur. Bunlardan destek alabiliriz. Ne yapıyoruz? Kimle başlıyoruz? Erkan Bey, sizle başlayacağız. Ama butonları lütfen ihmal etmeyin. Eller butonda. Seçen yarışmacımız değil, butona önce basan yarışmacımız şansını yakalayacak. Hazırsak başlıyor muyuz?
2: Başlayalım.
0: Peki. Halim Hanım, butonu elinizi yaklaştırın.
1: Evet, hazırım.
0: 10 saniyeyi başlattığım dakikada butona basmanızı rica edeceğim. Evet, kaç son soruyu açalım?
2: 28.
0: 28'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz. Gürültü, patırtı 10 saniye başladı. Kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
2: Takatuka.
0: Takatuka. Harikasınız.
1: Evet.
0: Çok güzel. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız burada?
2: 22.
0: 22. Dikkat edin Halime Hanım. Bende olun. Elinize 3 harfli geliyor. Kenar. kim basıyor? Tabii ki Erkan Bey bastı.
2: Yan.
0: Yan. Doğru yanıtını da aldık. Halim Hanım, önce basın sonra düşünün. Bakın.
1: Evet.
0: Tek
1: evet.
0: şey söylüyorum size. Önce düşünüyorsunuz, basmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Önce basmanız lazım. Hakkı kazanın, sonra düşünün.
1: Dikkat Bakın. Edeceğim.
0: Hazır. Çünkü burada öbür türlü soru asla kapamazsınız.
1: Aynen.
0: Kaç nolu soruyla devam edelim Erkan Bey?
2: 12 olsun.
0: Rakibiniz de bayağı dişli. 12 nolu soru geliyor. Negatif yüklü elektron benzeri bir temel parçacık sürenizi başlattık. Erkan Bey, ne olabilir? Süreniz belki... Ne olabilir? Bir yanıt alamadık. Bakın harf açacağız. 10 saniye tekrar başlatacağız. Eller butonda lütfen. Tek harf koyacaksınız. Ne olabilir? Basın önce. Basın. Sesli bir harf koyun. Alfabenin ilk başından.
1: Tau.
0: Tau doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Tau'ydu.
1: Ben de kendimi tebrik ediyorum.
0: Harikasınız. Doğru yanıtımızı aldık. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru seçin lütfen. Eller butonda, basmayı ihmal ediyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Tamam, kaç nolu soruyu açalım?
1: 11. Ne seçelim? Ne seçelim?
0: Kaç nolu soru olabilir? Mesela boş yerlere gidebilirsiniz. Destek alabilirsiniz. 34 olabilir. Bu arada isterseniz
1: olsun.
0: Video...
1: 34 İstanbul.
0: Videonun soru ayrıca bir görselimiz var, izleyelim, arkasından devam ediyoruz hemen.
3: Bunda mı? Bunda mı? Ne oluyor lan? Dur. Hacı ne oldu buyur? Bunda mı? Kime baktın? Kumbara mumbara diyorsun, yanlış söylüyorsun. Barış sen misin lan? Senin tipine ben.
0: Evet, izlediğiniz oyuncu ve komedyen kimdir? 10 saniye butona basalım, öyle düşünelim. Butona basın, öyle düşün. Evet, Halime Hanım. Cevap hakkı sizde. Kim olabilir bu
1: isim? Hakan.
0: Evet.
1: Hakan.
0: Peki, eller yine butonda. Bakın, Hakan. Kaybetmediniz şansınızı. Eller butonda, basan kazanacak. 10 saniyeyi başlattım. Kim? Tekrar Halime Hanım sizde.
1: Hakan.
0: Kim olabilir? Hakan
1: Yılmaz.
0: Harikasınız. Tabii ki Hakan Yılmaz.
1: Hakan Yılmaz.
0: Hakan Yılmaz. Şifre hattı buldunuz. İki tane hem de. A ve Z harflerini yakaladınız. Şifre kelimeden. Evet. Halime Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26'da ne var? Gelsin 26. Bakıyoruz. Lenin tarafından ortaya konulan Rus ekonomi politikası. Süreniz başladı. Ne olabilir? Hiç açılmamış bir yere gittiniz Halime Hanım. Neden öyle bir şey yaptınız diyeyim. Hem de çok zor bir soru seçtiniz. Evet. Üç harfli olmasına bakmayın. Bir harf açıyorum. Eller butonda. Acaba ne olacak bu? Süreyi başlattım. Hangi harf koyacaksınız? Yarışmacılarımız tedirgin. Bekleyiş. Stüdyoda gergin dakikalar diyoruz. Bir harf daha bizden size hediye olsun. Biz açıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harf koyacaksınız? Sürenizi başlattık.
1: Net.
0: Hangi harf koyalım? Ne olabilir?
1: Net. Net.
0: Net değil.
1: Net.
0: Peki. Tekrar başlatıyorum. Eller butonla tek şey söyleyeceğim. Bakın. Para politikası diyor. Hangi harfi koymak gerekir? Süreyi başlattım. Erkan Bey kaptı.
2: Nef.
0: Nef değil.
2: Nez.
0: Nez de değil.
2: Ney.
0: Ney de değil efendim. Bakın. Tekrar küçük bir şifre veriyorum. Eller butonda. Diyorum ki tek harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Para politikası. Pa. Erkan Bey.
2: Nep.
0: Nep. Doğru yanıt. Para politikası. P koyduk. Nepti doğru yanıtımız.

0: Erkan Bey, sizinle devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14 olsun.
0: 14. Gidiyoruz hemen 14 nolu soruya. Sorunuz geliyor. Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Erkan Bey.
1: Klepe.
0: Klepe değil ama çok yakın bir şey söylediniz. Ne olabilir acaba? Bir harfi biz açalım. Eller butonda. Kim basacak? Kim tahmin edecek? Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Klapa.
0: Klapa. Tabii ki klapa olacaktı. Siz bir arada kaldınız. Klepe evet. Dediniz. Klapa. Galiba son dakika süreniz yetmedi.
1: Kibarca süre.
0: Klepe dediniz. Doğru, biz birebir yazılış olarak klapayı kabul ediyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Arapçada ben anlamına gelen kelimeyi soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı. Erkan Bey.
1: Ene.
0: Ah, ene.
2: Ah be. Ah Erkan Bey.
0: Doğru. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 olsun.
0: 13'e gidiyorum. 13. Bakalım 13'te ne arıyoruz? Bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Halime Hanım. Evet Halime Hanım.
2: Sıkılma, bir şeyden.
0: Hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelme.
2: Usanma.
0: Süreniz doldu Halime Hanım.
1: Bulmuştum.
0: Bir harf açıyoruz. Bakın daha kaybetmediniz. Butona basarsanız butona karar
2: İnşallah
0: verecek.
2: Basacağım.
0: Hazır, süreyi başlatıyorum. Kim bastı? Erkan Bey kaptı yine. Buyurun
1: Usanma.
0: Erkan Bey.
1: Usanma.
2: Usanma.
0: Doğru yanıtımızdı. Evet, siz seçiyorsunuz. Halime Hanım butonu çok boş bırakıyorsunuz. Lütfen önünüzde bakın ve butonu boş bırakmayın. Evet Erkan Bey, kaç nolu soruyu açalım?
1: 23 olsun.
0: 23 bir video soru. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Evet, görüntülerde de izledik. Kazakistan'ın başkentini soruyoruz. Kim basacak, kim yanıtlayacak? Halime Hanım. Neresi? Ana ne? A. Ana neresi acaba?
1: Ana
0: Peki. Ama süreniz dolduğunda yanıt veriyorsunuz. Dikkat, el butona gidiyor. Biz bir harf açıyoruz. Hazırsak süreyi başlatıyoruz. Basan soruyu alır. Ve Erkan Bey aldı.
2: Astana.
0: Doğru yanıt efendim. Halime Hanım bana bakın. Monitörünüze bakın. O buton sizi. Siz biraz soruyu da düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Önce bulup sonra yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Erkan Bey oradan tabii hemen sıra topluyor.
1: Erkan Bey işi çözdü.
0: Peki. O zaman sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Geliyor 11 nolu soru. Elde veya makinede işlenmiş süslü, şeritli olan, süreyi başlattık. Buyurun Halime Hanım.
1: Misli.
0: Ne olabilir?
1: Kesin.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz ve eller butonda diyoruz. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Kim? Erkan Bey.
2: Pistüle.
0: Pistüle değil ama yakın.
2: Pistile.
0: Pistile de değil. Harikasınız. Pistile. Eller butonda Halime Hanım. Pistile. Dikkat edin. Önce basın sonra düşünün. Süreyi başlatıyorum. 10 saniye başladı. Halime Hanım sizde.
1: Pistoli.
0: Pistoli değil de ama Pistolu. Tabii ki fistolu yanıtınızla doğruyu verdik ve son saniyede biraz reji desteğinde aldık. Doğru yanıt olarak fistoluyu kabul ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Halime Hanım.
1: Evet.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Lütfen eli butondan çekmeyin. Kaç soruyu açalım.
1: Şimdi.
0: Emniyetli kıyılarda gidin. Bakın açılmış yerleri lütfen
1: 24.
0: Seçin. 24. Peki, geliyoruz 24 nolu soruya. Lübnan'ın başkenti

0: aldık. Doğru yanıtı verdik. Bakın 35'e birazcık daha tablonun aşağılarına inmeniz lazım. Harfleri bulabilmeniz için şiddetle öneriyorum. 37 öneriyorum, 35 öneriyorum, 53 öneriyorum. Bu arada 54'ü öneriyorum. Bunlar da video soru. Nasıl gidelim?
1: O zaman 37 olsun Kastamonu.
0: 37 Kastamonu gelsin bakalım. 37 nolu soru. Eller butonda, izin onay. Ne olacak? Süre başladı. Halime Hanım.
2: İzin onay
0: verdi. İzin verdi. Onay verdi. Peki, hiç merak etmeyin. Butonu sakın bırakmayın. Önce basın, sonra kazanın. Süreyi başlattım. Kim basacak?
2: İcazet.
0: Erkan Bey.
1: İcazet.
0: İcazeti aldı Erkan Bey. İki tane de şifre harf buldu. Şifre kelimemizden bugün sır küpüne gizlediğimiz kelimenin iki harfini daha açtı Erkan Bey. Hızla finale yaklaşıyoruz. Sizle devam ediyoruz. 54'ü söylemiştim video soru diye.
1: Evet.
0: Arzu ederseniz
1: olur.
0: 39'u isterseniz seyredebiliriz. 54'ü açalım mı?
1: 54 olsun.
0: Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soruyu yanıtlayacağız. Gelsin bakalım, sesimizi dinleyelim.

0: ki çok sevdiğimiz değerli bir arkadaşımız sevgili Aydilge'nin sorusunu şarkısını soruyoruz. Acaba şarkımızın adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Sevgili Aydilge'ye de buradan kucak dolusu sevgiler olsun, selamlar olsun. Buyurun Erkan Bey.
1: Hadi koş.
0: Hadi koş değil. Bu koş değil, tam tersi diyeyim ben size. Öyle bir yardımcı olayım. Burada bir davet var. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açacağım. Evet, süreyi başlattık ki Halime Hanım. Halime Hanım, ne olabilir? Bir yere davet, bir çift arasına geçen bir duygu.
2: Aşka gel.
0: Aşka gel tabii ki. Sevgili Aydilge'mizin şarkısıydı. Aşka gel. Şimdi... Bir de şifre harf bulduk. G harfini açtık. Siz seçmeye devam ediyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Tekrar butonları hatırlatıyorum. Kaç dolu soruyla devam edelim?
2: 41.
0: 41. Gelsin 41 numaralı sorumuz. 4 harf geliyor. Siirt'in ilçesi. Süre başladı.
1: Ebu.
0: Erkan Bey, tebrik ediyorum sizi. Erkan Bey butona da öyle bir basıyor ki. Ya buton artık itiraz edemiyor Erkan Bey'e. Sizinle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Erkan Bey?
1: Harf çıkmasını istiyorum.
0: Harf çıkması istiyorsanız yardımcı olayım. 53'e gidebilirsiniz mesela.
1: Rize'ye mi gidelim? Tamam, 53 olsun.
0: Peki, o zaman geliyor hemen sorunuz. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Tüccar efendim, tüccar. Süreniz başladı. Ne olabilir? Tüccar. Buyurun Halime Hanım. Hakkı bulduk ama düşünme payını aldı.
2: Ticaretçi.
0: Tüccar. Ticaretçi olmadı. Ticaret. Biz bir harf açalım. Bakalım hangi harf açtık? Son harfimiz neymiş? 10 saniyeyi başlattık. Başladı 10 saniye. Ne olabilir? Son harf ne?
2: Ne olabilir? Yani tüccar.
0: Eski bir kelime arıyoruz. Buyurun Erkan Bey.
1: Mütüccan.
0: Tüccar değil. Bir harf daha açıyoruz sizin için. Ve tekrar başlıyoruz. Ne olabilir? Başladı süremiz. Kim basacak?
2: Ah, hiç gelmiyor. Bir harf
0: hiç gelmiyor.
2: Hiçbir şey gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açacağız. Eskiden bir masalda da geçer adıydı. Bir masalda geçer. Tekerlemede pardon Erkan Bey.
1: Bezirgan.
0: Bezirgan.
2: Aa,
0: bezirgan başı. Bezirgan başıydı. Evet. Bir de şifre harf açtık. B harfini açtık. Ve geliyoruz son sorularımıza. Hazırsanız son iki soruyu açıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet.
0: Peki. Buyurun. Erkan Bey, siz seçiyorsunuz.
1: Harf açtırmak istiyorum ama aşağıdan kaç olsun?
0: Artık burada çok yardımcı olmayacağım çünkü son iki tane kaldı.
1: O zaman...
0: Erkan Bey, size bir de iki harf açarsam zaten yarışmayı direkt teslim etmiş olurum. Buyurun.
1: Tahmin yürüteyim.
0: Yok. Biraz sonra yürüteyim. Biraz sonra alacağım.
1: Tamam. 35 zaten. Olsun.
0: 35. Peki gidiyoruz. Hemen 35'e. İki sorumuz kaldı zaten. İtalya'da bir yanardağı soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başlattım. 10 saniye başladı. Erkan Bey seçti.
1: Etna.
0: Etna yanardağı. Etna doğruydu. Son sorumuzu açıyoruz. Son yanıtımızı alacağız ve kelimeyi tahmine gideceğiz. Kaç tane soruyu açalım Erkan Bey?
1: 51.
0: 51. Geliyor 51 nolu soru. Canlının tüm özelliklerini taşıyan molekül. Kim basacak? Erkan Bey.
1: DNA.
0: DNA.
2: DNA.
0: Doğru yanıttı. Evet. Yaklaşık 17 sorumuzu, 17-20 soruya yaklaştık ve etabımızın sonuna geldik. İki harfimiz kaldı. Bir tahminimiz var mı?
1: Var.
0: Peki. O zaman önce ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puanla buraya geldik. Evet efendim. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. İlk etapta Erkan Bey biraz arayı açtı. İkinci etapta farkı korudu. Üçüncü etapta butonu güzel kullandı, yönlendirdi. Ve bakalım şu anda kaç puan topladık. Halime Hanım, Halime Altuner bu bölümde 115 puan topladı. Erkan Bey bu bölümde de 13 doğru yanıt yakaladı. Butonu çok iyi kullandı ve 285 puanda birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda 285 puan toplayarak ipi göğüsledi diyelim ve Hemen soruyorum. Tabii ki birinci tahmin hakkı Erkan Bey sizde oluyor. Öncelikle cevap hakkı size geliyor. Bir tahmininiz var sanırım. Kelimeyi bulabildiniz mi? Burada şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakın, kelimeyi doğru söyleyebilirsiniz ama bir önce yarışmanın içinde geçti biliyorsunuz benzeri bir durum. Hatta sorumuzu da hemen hatırlatıyorum size. Sorumuz neydi? Klapa'dı. Klepe evet. demiştiniz. Şimdi benzeri bir hatayı burada yapmanız maalesef çok tatsız bir sonuç doğurur. Çünkü yanlış bir harf koyarsanız cevap hakkı, hem cevabı vermiş olursunuz hem de cevap hakkı Halime Hanım'a geçer. Halime Hanım lütfen dikkatli dinleyin. Henüz yarışmayı kaybetmiş değiliz. Ve sizi dinliyorum. Lütfen koyduğunuz iki harfi net telaffuz edin. Sizdeyiz.
1: Belagatsiz.
0: Bir daha.
1: Belagatsiz.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: Edirne ve Adana sırasıyla.
0: Edirne ve Adana harflerini koydunuz. Belagatsiz. Biliyor muyuz kelimeyi?
1: Belagat kelimesini biliyorum.
0: Belki kelimeyi de biliyorsunuz, yakaladınız. E ve A harflerini boşluklara koydu Erkan Yamak. Çok da başarılı, güzel bir yarışma çıkarttı bu bölümde.

inandırma, sözle inandırma yeteneği olmayan kişi anlamına geldi. Evet. Belagatsiz sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelime. Gönülden tebrik ediyorum ve hemen gidiyoruz bakalım hangi okul bu bölümde kazandı. Okulumuza bakıyoruz efendim. Evet efendim, çok keyifli bir bölüm geçti. Çok güzel bir mücadele gösterdik ve hemen okulumuza gidiyoruz. Sevgili Erkan Yamak çok güzel bir yarışma çıkarttı. Birçok kelimeyi hatırladı, buldu ve hediyelerimiz Muş'a gitti efendim. Evet. Muş'ta Arpayazı Köyü Okulu'na gidiyor. Oradaki dostlarımızı, oradaki minik kardeşlerimizi, gençlerimizi, öğrenci dostlarımızı bu akşam tebrik ediyoruz bu bölümde. Peki sizin adınıza Van'da, Van kesinlikle kaybetmedi. Başka bir bölümde ama başka bir yarışmacımıza mutlaka oranın da hediyelerini, kitaplarını, İnşallah. Eğitim setlerini göndereceğiz. Oradaki dostlarımıza da ulaşacağız. Biz size verdiğiniz destek, katıldığınız için çok

0: Çok teşekkür ediyoruz. Apara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var.
1: Teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de miniklerin gelişimine katkıda bulunmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Sizi de misafir edelim, beraber yarışalım. Ama kaybeden olmasın, tek kazanan olsun. Onlar da minikler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Allah'ım yağmur ver Allah.
5: Amin.
4: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
6: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
7: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
8: Alacağım parçayı.
6: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
9: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
6: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
10: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
11: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
6: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimiz, İnsan Hali programına hoş geldiniz. Bugün İnsan Hali programlarının en özellerinden birini çekeceğiz. Çünkü mesleğinin zirvesindeki iki dostumu stüdyoda konuk ediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama uzun yaşarken sağlıklı da kalalım istiyoruz. Ama uzun yaşayıp sağlıklı kalırken akıl sağlığımızın da pırıl pırıl var olmasını istiyoruz. Bu mümkün mü? Onu soracağımız harika bir İnsan Hali programı.

0: Uzun yaşayalım diyoruz, psikolojik esenliğimiz yüksek olsun diyoruz, fiziksel sağlığımız hep gençliğimizdeki gibi olsun istiyoruz. Bir de istiyoruz ki güzel konuşalım, etkili olalım. Şimdi geçen haftaya bir pas atacağım, ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama geçen hafta güzel ve etkili konuşma üzerine harika bir program yapmıştık. Çünkü bu güzel ve etkili konuşma aslında psikolojik durumumuzla da çok ilişkili. Yani böyle birçok konuşmayla ilgili sorununuz olsa bile o özgüven o konuşmayı çok güzelleştirebiliyor. Nasıl durduğunuz, nasıl gülümsediğiniz, nasıl baktığınız. İsterseniz geçen haftaya şöyle bir gidelim. Koran Sezin'le Hande Kütüktü konuklarımız. Bakalım son sözleri ne olmuş, bir hatırlayalım. Sonra Longevity ile devam edeceğiz. Ve Hande Kütük hanımefendi, acaba önümüzdeki hafta hangi sözleriyle programımız başlasın ister?
1: Duyguları ifade etmekten, kendimizi rahatlatacak alanlar bulmaktan fazlasıyla bahsettik. Ben o yüzden şunu söylemek istiyorum. Herkesin, çocukların, yetişkinlerin duygularını rahatlatabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri alanları bulması. Ama sanat, ama spor, ama başka bir alan. O yüzden arayışımıza devam edelim ve kendimizi, duygularımızı rahatlatacak alanları bulalım diye söylemek istiyorum.
0: Çok güzel bir son söz oldu bence ve şöyle denebilir, yani o duygu düzenlemeyi yapacağımız sağlıklı alanları geniş evet. bulabilirsek şayet sağlıksızları çok seçmiyor oluyoruz gibi gözüküyor sanki. Evet. Söylediğiniz çok değerli. Hı hı. Koran Sezin, Doktor Koran Sezin, acaba önümüzdeki hafta programımız hangi sözleriyle başlasın ister?
2: Öncelikle vokal hijyeni tekrar hatırlatalım, aslında çok güzel olur. Vokal hijyene herkesin dikkat etmesi önemli. Ama profesyonel ses kullanıcılarının daha da önemli. Ve bunun yanı sıra belki yoğun ses kullanımından önce seslerini ısıtmaları son derece faydalı olur. Bir son sözde, etkili konuşma sosyal hayatın en önemli becerilerinden biridir. Bu mesajım da kulaklarda kalsın isterim.
0: Şimdi gelelim günün programına, konusuna. Uzun yaşam, sağlıklı yaşam, psikolojik esenliğin yüksek olduğu, hem psikolojik olarak iyi hissettiğimiz hem fiziksel sağlığımızın yerinde olduğu bir uzun yaşam mümkün mü? Ama ondan önce şunu sorayım. Akademide bir televizyon yıldızı olur mu, mümkün mü? Evet, olur. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam stüdyomda. Canım hocam, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bu kadar şımartma.
0: Hayır yok, bu böyle yani. Bu böyle. Teşekkür ederim. Gerçekten akademi dünyasının ekranda insanlar gördüğünde en güvendiği, yaşasın dediği uzmansındır. Her zaman, yıllardır bu böyle.
3: Teşekkür ederim.
0: O yüzden verdiğim bilgiler hocam çok değerli. Çünkü bilgi kirlilerinin çok olduğu bu dünyada insanlar Oğuz hocanın söylediklerinin bir filtreden geçtiğini bilirler.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Ben de ona göre soracağım soruları. Tamam, uzun peki. yaşamak mümkün mü? O belki mümkün.
3: Çok şey söyleriz tabii. Ben öncelikle bir küçücük bir şey söylemek istiyorum.
0: Ha, tabii ki.
3: Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili uzun uzun çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, evet.
3: Tabii bu konular da onların içine giriyor zaman zaman. Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden özellikle Nişantaşı Rüştü Özel eskiden kız okuluydu. Şimdi biliyorsun Karma. Sana çok güzel bir el işi hediye yapıp yolladılar.
0: Hocam, neden
3: ben torba ile getirdim böyle.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Rüştü Özel Anadolu Lisesi.
3: Çok
0: şöyle
3: eski.
0: Gösterelim.
3: Bir içini açalım. Kabı bile
0: güzel. Ha, ben sadece torbayı getirdim sadece. Bak, beklentilerimin düzeyi.
3: Çok özel.
4: Çok iyi.
3: El işi
0: harika.
3: Altın sırmayla yapılan.
0: Muhteşem.
3: Evet.
0: Muhteşem. Şöyle göstereyim. Oradaki kardeşlerime saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. El işiyle, alın teriyle, emek harcanarak yapılan her şey bizim başımızın tacı. Memleketinde alın teri döken, el işiyle hala bir yerlere varmak evet. isteyen öğrencileri, kişileri çok değerli hocam.
3: Aynen.
0: Çünkü
3: öyle.
0: Bu ara biraz kestirme yollardan bir şey
3: doğru.
0: olabilir mi diye insanlar fazla düşünüyor. Şöyle gösterelim. Cimye tutalım. Tamam, şöyle. Hocam ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Oradaki kardeşlerin. Sen ne kadar güzel işler yapıyorsun orada.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yani orada olman, onlara bir şekilde

0: elini uzatman bence ülkenin geleceği için önemli.
1: Vallahi Milli ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel'in çok selamları var. Biz böyle çılgınca çalışıyoruz.
0: Vallahi
1: kolay. Sosyal sorumluluk çok önemli. Çocuklara dokunmak çok önemli. Çünkü bu yaşlarda ne verirseniz onu alırlar. Hani konuşacağız bugün. Çok uzun yaşamak mı, kaliteli yaşamak mı? Benim takıntım bu,
0: biliyorsun.
1: Güzel
0: soru. Evet, aynen öyle. Evet hocam, çok güzel bir soru. Hocam ben de bugün Çerkezköy ve Çorlu'da iki tane etkinlik yaptım. Oradaki bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, ilçe eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir ilçeye geldiğinizde hocam, öğrencileri görünce, okulları görünce orada iyi bir eğitim müdürünün olduğunu hissediyorsunuz.
1: Değil mi?
0: O his geliyor. Benden daha fazla bu bilgi sizde vardır.
1: Doğru.
0: Bir devlet kurumuna girdiğinde, o ilk fotoğrafı çektiğinde burada iyi bir yönetici var. Yani bunu dedirtiyor yöneticilerimiz ve iyi ki varlar.
1: İyi ki varlar.
0: Ve devletimiz o açıdan da bizim için gerçekten her zaman en önemli yerde. Sağ olsunlar. İnsanlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Evet. Sizin de desteğinizle.
1: Hep beraber.
0: Ve tabii ki değerli dostum, şimdi kongrelerin yıldızları olur mu? Kongrelerde gündüz bilimsel söyleşiler yapıp akşamları stand-up'a yakın bir sunum yapan Profesör Doktor Tunç Akkoç efendim aramızda. Tunç hocam hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük keyif burada olmak.
0: Bir mukavele seni görmek harika.
2: Şekilde. Bir de bir şey söyleyeyim, yani Oğuz hocamla beraber burada
0: evet.
2: olmak. Demin dedi ki çocuklara dokunuyoruz dedi. O zaman ben de çocuk gibiydim.
1: Öyle. Biz çok eski tanışıyoruz. Öğrencimdi.
0: Bir 30 yıl var. Bir 30 yıl var işte.
2: Ay, 30 yıl daha fazlası var. Hani ben Oğuz hocam, hatta Oğuz abim diyorum evet. her zaman için bir örnek, rol modeldir. İlk ben akademik hayata girdiğimde, yüksek yapmaya karar verdiğimde onun yanına gittim. Hocam dedim, ben böyle bir şey istiyorum.
0: Evet.
2: Dedi tamam, çok güzel bir şey ama çetrefilli bir yol dedi. Ona göre karar ver dedi. Bu kadar çetrefilli olduğunu bilmiyordum ama hakikaten yani öyleymiş, ama şu an onun yanında oturuyor olmak da büyük bir heyecan ve
0: benim çok güzel bir şey.
1: Benim için de çok gurur verici.
2: Yani.
0: Tam onu diyecektim. Şimdi yani. Tunç Hoca dedi ki, ben dedi Oğuz Hoca'yı ilk gördüğümde dersimize girmişti. İnanılmaz akıcı bir İngilizceyle yabancı hoca zannettim.
2: Evet evet.
0: Sonra adam Türkçe konuşmaya başlayınca, aa yabancı hoca ne güzel Türkçe konuşuyor. Hocam o nasıl bir duygu? Yani bir öğrencinizle, o profesör ve çok başarılı olmuş bir öğrenciyle aynı masada oturmak da değişik olmalı.
1: Şimdi evet, benim için Tunç'un, yani şimdi Tunç Hoca tabii bütün Türkiye için, ama benim için Tunç, sevgili Tunç'un benim hayatımda çok farklı yeri var. Yani ben işte tavşan daha küsmüş dağına bir olmamış hesabı bir ara böyle akademiye kırgınlığım olduğu bir dönemde İngiltere'de uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Geri geldiğimde Tunç profesör olmuştu. Ben doçent olmak için çaba
0: tamam,
1: sarf ediyordum. Doçent oldum. Tunç'a telefon açtım. Dedim ki atanmam lazım. Abi ben senin raporunu nasıl yazarım?
0: Tamam, çok iyi.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemesi doğru mu bilmiyorum ama Oğuz Hoca ile bir programdayız. Belki 8 yıl önce, 9 yıl önce.
1: Doğrudur.
0: Dedi ki, yani dedi bu akademi camiasında gıcık oldum da profesör oldum dedi. Ben öyle bir karar verdim geçenlerde.
1: Evet, evet.
0: Madem öyleyse siz olun diye böyle bir şey vardı.
2: Ama şey çok önemli yani burada Oğuz abinin o akademi yaklaşımı, o işte bu sağlığa karşı olan ilgisi ve koruyucu yaklaşımları falan çok değerli. O zaman yaptığı deneyler, yani bir yıl içinde 8-9 tane yayın çıkartıyordu. Dişe dokunur yayınlar.
0: Maşallah. Yani çok önemli hakikaten.
2: Çok önemliydi. Her şey üzerine. O zaman biz beraber mikrobiyoloji çalışıyorduk.
1: Doğru.
2: Ben farmasi mikrobiyoloji çalışıyordum. Ve sabahları, bak çok enteresan bunu. Herkes bilmez abi. Söyleyeceğim bunu.
1: Söyle.
2: İzin ver. Sabah 7'de gelir. 6.30-7'de gelir.
0: Evet,
2: her tarafı temizler, masasını temizler, siler. Her gün siler. Ondan sonra böyle tertiple oturur. Ben de onun tam karşısında bir oda yapmış. Küf odasının yan tarafında biliyorsan. İşte benim masamda kilim falan vardı o zaman, o dönemlerde. Orada çalışırdım, ederdim ve hep ona bakarak ben kendimi geliştirmeye çalıştım.
0: Ondan erken o öyle ben niye böyleyim falan diye düşünüyordum.
2: Ondan erken gelemedim o dönemlerde.
0: Eyvallah tamam. Hayır gerçekten erken uyandığınızı biliyorum. Ben hatırlıyorum yani öyle, başarının sırrı olarak hep onu öyleyim. Söylersiniz erken hep uyanmayı.
1: Öyle. Yani işte insanlar böyle değişik algılayabilirler. Evet. Ben kendimi şöyle ayarlıyorum. Yaz kış tabii bu gün ışıması, biyoritim hep değişiyor. Ben onu ezana göre ayarlamışım kendime. Evet, ezan doğru. Okunmadan ben ayaktayım mutlaka.
0: Hocam gün ışığını yakalıyorsunuz aslında değil mi? Bu ezanın zaten sağlığa en önemli, faydası ama gün ışığını uyanmak. Tabii. Bütün canlılarda büyük
1: yani, bütün enerjiniz orada. Yani işte longevity falan filan da çok modern tanımlamalar olabilir. Yeni yarın yeni bir şey de olacaktır. Tunç da tamam. Benim gibi mesela çok tamam. Seviyor. Ha. Yeni konulara dalsın, evet. Onu anlatsın. Evet. Bizim en büyük heyecanımız o anlatmak. Bir şey yakaladık mı topluma anlatmak. Yani bilim insanı demek o demek. Ben bunu yıllar önce söyledim. Bilim insanı sokağa inmeli dedim. Anarşist mi olacaksın dedi adam.
0: Allah Allah. Ya.
1: Bakış açısı var, bakış açısı var yani.
0: Olmazmışlar. En çok eleştirdiği odur ya bilim insanları için. Evet. Sırça köşklerden falan gibi. Aslında biraz sosyal bilimler için bunun haklılık payı var. Biraz bir görmek lazım, dokunmak lazım.
1: Topluma yani bazen, dokunmadan hiçbir şey
0: hani televizyon programı izlemek bile bazen belli televizyon programlarını izlemek bile hayata dair bilgiyi arttırabilir diye konuştuk Chris'te.
1: Tabii.
0: Doğru bir yer. Tabii. Programımıza yavaş yavaş o zaman bu tabii ben de uzun, sağlıklı uzun yaşam diyorum yani. Longevity kelimesi çok moda. Longevity başlıklı 15 günde bir büyük etkinlik yapılıyor. Bazen haftada 2 tane yapılıyor. Evet. Çok moda. Ve bu işin içinde çok fazla kişi var. Önce Oğuz Hocam onu sorayım. Yani bu sağlıklı yaşam kavramının içine hangi branşları, alanları biraz daha yakın görüyorsunuz?
1: Tunç herkes girmeli. Evet. Ama herkes haddini bilerek girmeli.
0: Tabii.
1: Yanlış
0: doğru.
1: Mı söylüyorum?
0: Çok doğru.
1: Benim çok önemli bir lafım vardır. Sevgili Mehmet evet. Şakiroğlu. Haddini bil. Hattını bil diyorum.
0: Güzel,
1: yani nereye kadar geleceğini doğru. Bil. Şimdi doğru. Mesela ben bugün gene sizin kanalınızda A Haber'de evet. Program yapıyorum ve aynen şunu söyledim. Dedim ki özellikle klinik virologların cümleleri çok önemli. Herkes konuşmasın her konuyu. Bir hantavirüs var. Evet. Hurra! Herkes
0: yağmur gördük bitiyoruz.
1: Oo, yok öyle bir dünya.
0: Nasıl hocam hantavirüs şimdi durum ne? Hazır konu açılmışken.
1: Ya şimdi sevgili Mehmet yani o kadar önemli bir şey ki koronavirüste de öyleydi.
0: Evet.
1: Halkıma ne anlatacağımı bilmem lazım.
0: Tabii doğru.
1: Şimdi bir enfeksiyon ortaya çıkmış. Evet küreselleşen bir dünyada küçülen minicik olmuş bir dünyada çok hızlı yayılır. Ama şunu bilmek lazım. Bu viral partikülün bu dünyadaki yayılma hızı nedir ne değildir? Daha önce ne olmuş? Evet. Daha önce de bu hastalık vardı.
0: Ha, varmış.
1: Vardı.
0: Orada onun yayılma hızını öngörebiliyoruz.
1: Kore'de görülmüş, Türkiye'ye gelmiş tamam. O savaşla beraber falan filan. Sonra 2000'ler, 2009'larda falan işte teşhisler, tedavi yöntemleri şu bu. Şimdi tedaviye girip bulaşamazsın ve bunu konuşmamalısın. Bunu senin Sağlık Bakanlığın zaten tanımlar.
0: Zaten bugün de açıklamayı yapmışlar.
1: Bugün haberlerde babalar gibi her şey açıklandı. Otur adam gibi dinle. Evet. Lüzumsuz yorum yapmaz çünkü sen hekim değilsin.
0: Evet.
1: Sen koruyucu sağlık uzmanı değilsin. Sen eczacı değilsin. Sen halk olarak dinle. Gereksiz yorumları da halka verme. Şimdi
0: doğru,
1: benim en korktuğum
0: doğru.
1: Şey şu. Sosyal medya.
0: Evet, orada patlayan.
1: Orada için. Kimin ne çaldığı, ne söylediği, ne yaptığı belli değil. Ha. Halkı galeyana getiremezsin. Korku iklimi yaratamazsın.
0: Evet doğru. Doğru. Ama bu hocam bu da bundan nemalananlar var
1: ama
0: yani.
1: Olmayacak.
0: Hedefi bu olarak yapıyor zaten. Haberi ama yaymak değil korku iklimi. Onun üzerinden sosyal medyada bundan nemalanan çok fazla insan var. Yeni
1: sabah,
0: sen biliyorsun.
1: Tabii ki. Bugün sabah A Haber'le yaptığımız röportaj, konuşma birçok şeyin önünü kesti biliyor musun?
0: Evet iyi ki yapmışlar hocam.
1: Sabah işte, gazetesi yazdı, o oldu, bu oldu falan. Dört dörtlük ilerledik. Niye? Çünkü toplumda gereksiz infial yaratamazsın.
0: Doğru. Tabii.
1: Bakanlık denen bir kavramımız var ve bakanlığımız bu konuda dört dörtlük çalışıyor. Ben her zaman bunu söyledim.
0: Evet.
1: Türkiye Sağlık Bakanlığı her zaman çok iyi işler yürüttü.
0: Gerektiğini
1: Covid açıklamaya döneminde yapıyor. De
0: tabii.
1: Her şeyi
0: Fahrettin Bey tabii çıkıp ki ayar gün açıklamasını
1: yapardı.
0: Çok açık
1: yapardı. Ve net. Burada titiz olmak gerekir. Yani illa karşı geleceğim. İlla ben yani oradan 8 8 tane like alacağım, 9 tane şakşak alacağım diye olmaz
0: maalesef
1: bu işler.
0: Maalesef öyle oluyor hocam.
1: Olmaz. Olmamalı. Dolayısıyla bizim kanallarımız, yaptığımız programlar, biraz evvel sen ifade ettin çok güzel, toplum senin söylediğin her şeye değer

0: veriyor.
1: Ben ağzımdan çıkan cümleyi filtreden kuyumcunun terazisinde tartarım.
0: Evet tabii doğru. E çünkü böyle bir prestij kaybı da var sonunda.
1: E tabi olur yani mu canım?
0: Olmaz tabii.
1: Sonra seni tefek koyar çalarlar. Evet. Gerek yok.
0: Evet. O zaman hantavirüsten şu anda korkmak için bir neden yok ama bir virüs var. Bu da belli yerlere dağılabilir. Ama şu anda böyle bir endişe edecek bir şimdi, durum yok diyoruz yani şimdi o bakın, zaman kabaca.
1: Biraz sonra işte sevgili Tunç da anlatacak bir sürü konu falan filan. Her şeyin ucu dönüyor, psikolojiye dayanıyor. Hı. Sen benim yaşam kalitemi bozamazsın. Evet. O korku iklimini yaratamazsın.
0: İnsanlar yine evi kapanacaklar, bir, korkular
1: hiç
0: başlayacak.
1: Hiçbir şey. Ya işte ilacı var mı bilmem. Bana soruyor.
0: Gerek mesela, yok, o daha o konu
1: abi
0: gelmedi.
1: Abi biz daha oraya gelmedik.
0: Tamam, çok güzel.
1: Ama şimdi çok önemli bir şey var. Eğer ortalıkta gerçekten bulaş kaynağı varsa, benim ülkemde hastanem var, yoğun bakım ünitem var, karantinalarım var.
0: Tabii.
1: Bitti.
0: Çok da iyiyiz o konuda.
1: Bitti.
0: Doğru.
1: Yani böyle biz izole bunu ederim. Kapatın.
0: Değerli hocam, en iyi sen biliyorsun. Pandemide Türk sağlık sistemiyle ilgili soru işaretleri, şunlar bunlar çok şey vardı. Fakat Avrupa ülkeleri ve benzer ülkeler gözden geçirildiğinde, Tunç hocam ne der bu konuda bilmiyorum. Yani
1: önde
0: kötü
1: gittik,
0: değildik
1: önde
0: bence.
1: Gittik biz.
0: Bence önde gittik evet o süreçlerde. İyi kurtulduk ama çok fazla bir zorluk olunca da zaten hiçbir sistem ona dayanamaz. Zor zamanlarımız
1: yani
0: oldu. Ama yine de o canla başla çalışan sağlık ordumuza da her şeyden önce her zaman güveniyoruz ve
1: kesinlikle
0: sevgilerimizi, saygılarımızı
1: kesinlikle
0: sunuyoruz. Zor durumda onların yanındayız. İşler
1: kesinlikle
0: böyle. O yüzden işler yolundayken de saygıyı hak ediyorlar. Yani
1: kesinlikle
0: bunu söylemek önemli. Peki hocam, Tunç hocam, sen şimdi bağışıklıkla ilgili Türkiye'ye çok fazla şey anlattın. Kök hücreyi sen adınla biz açıkçası
1: duyduk,
0: öğrendik ve bildik. Ve orada çok da frenleyerek konuştun. Dedin ki öyle bir mucize yok.
1: Evet.
0: Çalıştıkça olacak. Tamam. Şimdi biz insanlar kök hücreyi Tunç Hoca kadar çalışmamışken üfürürken, hoca dedi ki öyle bir durum yok. Keşke olsa. Çünkü ben yapıyorum zaten. Peki var mı şimdi şöyle bir düşündüğünde, bağışıklık sistemimiz eşittir uzun yaşam gibi bir denge sağlanabiliyor mu hocam?
2: Bağışıklık sistemi muhakkak etkili bir kere. Yani bizim işte o zaman dedi o stres yönetimi, çevresel faktörler, işte genlerimiz, hepsini konuşacağız bugün burada. Ama bağışıklık sistemimizin gücü bizi uzun yaşamaya doğru yönlendiriyor.
0: Evet.
2: Uzun yaşam dediğimiz şey tabii ki kaliteli yaşamdan bahsediyoruz. Yani o kum saati dönüyor. O kum evet saati ağır ağır iniyor aşağıya. O son evet kum tanesine kadar. Evet. Hatta ben konuşmalarda diyorum yani size müjde, hepiniz öleceksiniz.
0: Yukarıdan biraz kum ekleyemiyoruz. Ona.
2: Yok. Ama önemli olan şey bu süreyi nasıl kullanıyoruz.
0: Evet, doğru.
2: En önemlisi bu. Sağlıklı mı kullanıyoruz? Çünkü şu hastaneler yürüyemeyen, konuşamayan, evet, yemek yemeyen yani insanlarla dolu. Onlar da yaşıyor.
0: Doğru. Tabii ki.
2: Sonuç olarak. Tabii. Ama önemli olan şey bunu ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi burada çok önem arz ediyor.
0: O durumlardan dönüyor insanlar. Sağlıklı bir hayata kavuşabiliyorlar. Doğru adımları atarlarsa.
2: Doğru adımları
0: kaybedilmiş
2: atarlarsa
0: bir şey yok.
2: Evet.
0: O motivasyon önemli.
2: Mesela antifragil yaşam. Bu bana çok iyi geldi Oğuz abi. Antifragil yaşam terimi. Yani bir stres karşısında, bütün olaylar
1: evet
2: karşısında, engelleme karşısında güçlenerek çıkmak.
0: Evet.
2: Bunu mikroorganizmalar yapıyor. Yani evet zorlukla karşılaşıyor ve güçlenerek çıkıyor. Bunu
0: evet
2: pandemide gördük biz. İnsanlarda da bunu yapmak lazım. Antifragil çok benim hayatıma dokunan bir terim oldu son zamanlarda.
0: Evet.
1: Çok önemli.
2: Biz de yani ne kadar çok strese karşılaşırsak, ne kadar çok dalga kıranla karşılaşırsak orada evet güçlenerek çıkmamız gerekiyor neticede. Bağışıklık evet sistemi de böyle.
0: Evet.
2: Yani biz ne kadar erken yaşta mikroorganizma ile karşılaşırsak bağışıklık sistemimiz o kadar kendini güçlü hale getiriyor.
0: Evet. Hocam sana şöyle söyleyeyim. Çocukluk yaşantısında travmalarla dolu bir takım insanların ileriki yaşlarda psikolojik problemler çıkaracağı psikolojinin bir sayıltısıydı. Yani
2: evet
0: ön kabulüydü. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar, bizim de bir SCI yayınımız var bu konuda. SCI yayınımız. Çocukluk dönemindeki bu travmatik yaşantılar bazılarında ileriki dönem çok güçlendirebiliyor.
2: Kesinlikle doğru.
0: Tam söylediğiniz şey aslında. Çünkü evet bir yaşam deneyimi kazanıyorsun ve bunu artı haneye yazabiliyorsan tekrar böyle bir sorunla karşılaştığında problem çözme becerin yüksek oluyor. Bir yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun. Belki böyle bir şey.
2: İşte hocam önemli olan şey burada nasıl yol izlediğiniz ve olayları nasıl algıladığınız.
0: Evet.
2: algılama şekli önemli burada. Evet. Ya ben bunu fark etmeden yıllarca öyle yaptığımı hissediyorum kendimce. Yani her girdiğim kaostan güçlenerek çıktığımı hissediyorum.
0: Evet, tabii, doğru.
2: Yoksa ne

0: Demin de bu noktada olabilir. Tabii aynı de sağlık açısından bu noktada olabilir.
1: İnsanlar böyle bakıyorlar, şey sağlıklı profesör, işte parası var, kongreler, hani oh ne kadar güzel, hijyenik parası var derken, yani inşallah vardır. Yani öyle bir şey ki sanki hep o noktadaymışsın gibi düşünülüyor. Aynen, oysa ki değil, neler yaşanıyor.
2: Tabii tabii.
1: Neler aşılıyor ki artık o noktaya geliyor insan. Yani ben diğerlerine faydalı olacağım düşüncesi de 7-8 yaşındayken insanda bulunmuyor. Bu belli badireleri atlattıktan sonra ondan bir borç sonra gibi ortaya çıkıyor. Tabii. Ve sizin güçlenme hikayeniz de böyle.
0: Hatta Oğuz abi şey demişti, o zamanlarda konuşuyorduk. Yani akademik hayat bir yaşam tarzı. Tabii hatırlıyorsan. Ki. Yani şey değil. Hani sen yapacağın, edeceğin olacak. İşte akşam şu saatte eve gittim, bu saatte kalktım geldim değil.
1: Değil tabii.
0: Bu bir yaşam tarzı.
2: Yaşaman gerekiyor.
0: Zorundasın.
2: Sen de içindesin.
0: Bu dersini yaptın aynı evet. Şey neticede.
1: Oğuz hocanın yani. Öyle bir çalışma odası vardır. Yani Oğuz Hoca eve gittiğinde de çalışıyor.
0: Evet evet.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Çünkü arada o online bağlantılardan falan sürekli çalışma odasında oldu.
0: Ben bizzat gördüm yıllar öncesinde. Sen gördün. Panikliydin o zaman değil mi? O dönemlerde görmüştüm.
1: Çok yani. Özendiğim bir şey benim. Ben öyle bir çalışma düzenim olmadı açıkçası. Yani eve oturduğum zaman çalışayım falan gibi. Çok böyle onu bilmiyorum. Onu hocalarımızdan görüyoruz yani.
0: Benim hayatım boyunca bir odam olmuştur. Bu aileme evet. Teşekkür ediyorum bu noktada evet, ben evet, yani. Evet. Hep bir odam olmuştur. Kardeşimin ayrı bir odası olmuştur. Çalışma masam olmuştur.
2: Özel bir şey.
0: Kütüphanem ayrı olmuştur. Bana bu ortam sağlanmıştır evet, evde.
1: Çok güzel bir şey.
2: O zaten. Ayrı bir mutluluk veriyor evet. Zaten.
1: Sana. Benim oda vardı da işte bilgisayar oyunu falan o şekilde. O imkanı o şekilde değerlendiriyor.
0: Bizim o şeyler bilgisayar yoktu o dönemlerde. Yani
2: biz tabii ya.
0: PubMed'den 5 çeyreklik evet disketlerle eski Haydarpaşa'da kütüphanede çıktı alırdı Oğuz abi. Çok iyi hatırlıyorum onları. Yani.
2: Asetatları yazardık.
0: Asetatlar Tepegöz'e yazardık.
1: Sonra markalar artık yok. Commodore'la Amstrad çıkmıştı.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Bu da bir longevity biliyor musun?
2: Evet. Tabii ki.
0: Yani biz o dönemler ki. Abi yani kalkıp da okuyarak, araştırarak, muhakeme gücümüzü evet. Kullanarak bir yerlere geldik. Şimdi benim korkum o. Artık bu dönemde şu ChatGPT bilmem ne abi yazıyorsun her şeyi oraya. Her türlü bilgi geliyor ve artık zihnini yoğurmuyorsun. Olaylar karşısında çözümsüzsün.
1: Yazma becerisi bile
0: yol yavaş tarifi yavaş için bile öyle değil mi?
2: Yok, çivi devrine döndü çocuklar. Evet. Böyle böyle yazıyorlar.
1: Gerçekten öyle.
2: Çünkü gerçekten şu iki öyle. Parmağını falan koy. Benim evet, bayağı hala nasırım var. Evet. Öyle onlar böyle. Şimdi
1: ha, tabii o yazma
2: ama
1: şey.
2: Ama yani doğru. Yazmayı bıraktıkları gibi bir kaydırma yöntemiyle yaşıyor.
0: Evet,
2: yani
0: evet.
2: Önünde cep telefonu var. Doğru. Şakkıdı şakkıdı. Orada mesela işte Tunç hep şeyi söylüyor, psikolojiyi söylüyor. Seni mutlu etmeyen ne bir haber, ne bir program, ne bir konu. Dolayısıyla senin bir şeye kendini adapte edip onun üzerinde konuşma ve tartışma lüksün yok.
0: Yok.
2: Yok. Kendi kendine yaşadığı fıtır fıtır fıtır fıtır kaydırdığı bir yaşamla yüz yüze. Ya sen çok yaşasan ne olur mübarek.
1: kaydıra fazla
2: kaydıra, kaydıra
1: ama dopamin arayışı işte. Yani o keşfetmenin coşkusu yok insanlarda. Bir şey bulmanın, bir şey üretmenin coşkusu yok.
2: Ya, hiçbir şey yok onda.
1: Hocam o coşkuyu ama çocukların yaşaması lazım. Yani evet. Keşfetme, evet. Merak ettiğin bir şeye ulaşma ama bunun yoksunluk. İçin çaba sarf ederek
2: oluyor. İşte bu hediyeyi sana o yüzden getirdi.
1: Evet çok değerli hakikaten.
2: Çünkü
1: çok
2: bu çocuk evet. Kendi çiziyor.
1: Evet ne güzel.
2: Bu
1: bravo.
2: Çocuklar mesela bugün başka bir mezun olduğum lisedeydim. 4 yaşındaki çocuklar da bilgisayar üzerinde yapıların kodlamanın üzerinde çalışıyor. Kodlama çalışıyor. Doğru. 4 yaşında. İşte eğitim bu. Ondan sonra bakıyorsun lise sona kadar devam ediyor evet. Ve ödüller yağıyor.
1: Evet,
2: durup dururken gelmediğini çocuk öğreniyor.
1: Çok
2: bugün
1: doğru, çok
2: okulu
1: doğru,
2: çok ziyaret ederken beni en çok vuran ne oldu biliyor musun? Öğlen saatinde millet yemeğe yetişmeye çalışırken 12 evladım orada ertesi yani yarın bir kodlama şenliğine katılacaklar bir fuara. Onun programını bitirmeye çalışıyorlardı. Budur olay.
1: O da ilginç.
2: Böyle yetişen çocuk.
1: İyi öyle mi olmalı hocam ya? O biraz daha ağır değil mi çocuklar?
2: Hiç ağır değil bence.
1: Uçurtma şenliğine katılsalar daha iyi değil mi o yaşta?
2: Hayır.
1: Ona da katılıyorlar.
2: Ona da katılsın ama yani bak şimdi Tunç o kadar güzel bir şey söyledi ki hard disklerle, kartuşlarla canım, bilgi tamam. Taşıdık.
1: Doğru.
2: Şimdi senin o parmağının ucunda zahmet edip onu yapmıyor.
1: Hocam şey ben mesela şeye de ilgimi çekiyor. Şimdi senin bahsettiğin 12 tane çocuk karşısında bir oyun çıkacak. Onda kaybolacak. ya da karşısında bir sosyal medyayı kötü kullanmaz ki bilgi sahibi ise. O çocuklar gelip de kötü kullanmaz. Öğretiyor, üretiyor.
2: Ne maketler
1: üretmeye
2: yapmış öğreniyor. İşte, tamam inanamazsın yani.
1: Yani biz çocukların yasak yerine nasıl kullanacağını öğreteceğiz.
2: Teşvik, bu kadar
1: net teşvik
2: lazım.
1: Etmek evet, lazım. Evet. Nasıl kullanacağını öğrensin. Mevzu bu.
2: Başlarında iki tane öğretmen var. İşte. 12 çocuk, 2 öğretmen. Baktığın zaman çılgın bir bakış açısı. Zaten o rol modelini seçmiş hocası evet. Ve üretiyor. Yani bize böyle iş yaparken el sallıyor bir yandan falan o vaziyette.
1: Ama böyle kodlama gibi. Hocam longevity kavramlarının şöyle bir turunu atsak hangi branşlar olabilir içinde acaba diye o soruya döneyim tekrar. Psikoloji var diye kendinden söyleyeyim.
2: Bende her şey var. Yani Tunç özellikle psikolojiyi çok seviyor. Orada zaten mutluluk hormonları şunlar bunlar. Zaten hayatın çok önemli bir parçası. Ben sürekli stres yönetimi, işte zorbalık, akran zorbalığı, evet, akran nezaketi, bu tip alanlarda devamlı hem yazıyorum hem anlatıyorum hem konuşuyorum. Ama bana göre buradaki en önemli konulardan bir tanesi spor. Yani hareket.
1: Hareket, evet.
2: Sen bir kere muhteşem bir mekanizmaya sahipsin. Kasların ne kadar çalışıyor hayatım, bana onu anlat. Yani ben hep şunu söylüyorum. Teyzeciğim, apartmanından çık, iki mahalle aşağıya git, alışverişini günlük yap, 2 kilo bir eline, 2 kilo bir eline torbalarını al, yürü, şu kasların gelir.
1: Evet, doğru. O çok güçlü yani, bir hareket hakikaten.
2: Tabii canım.
1: Alışverişten dönüşte torba
2: zaman,
1: taşıyorsun ve yürüyorsun.
2: Tabii 20 dakika
1: dengeli olacak sadece.
2: Yürüdüğünü düşünsene, bakkala gitmek için 20 dakikada yukarı geldin, 40 dakika. Evet. O sana yeter artık. Evet. Bana diyor ki, ay işte bütün gün yırtındım, halıları sildim, kapıları sildim. Beni hiç ilgilendirmez. Saçını süpürge etmiş. Ben altın çalı süpürge ödülü vermeyeceğim kimseye.
1: Tabii, harekete bakarım.
2: Ben harekete bakarım. Tabii canım, yani standart harekete bakarım. Ritmik yürüdün mü, yürümedin mi?
1: Ay, spor salonuna gidip de ağırlık kaldıran çocukların yerine kapıyı silenleri de tercih ederim yani.
2: Ama
1: bir işe yarıyor en azından.
2: İş yapacaksın tabii. Yani sadece göğüs kabartmak, işte
1: değil yani,
2: kas
1: değil,
2: abartmak.
1: Kimseye faydası
2: değil
1: yok.
2: Yani
1: o çocukları da alıp tarımla uğraştırmak lazım. İnşaatla çalıştırmak lazım bence.
2: Bence de
1: çok
2: yani.
1: Büyük enerji gidiyor orada. Sonra da hapur hapur yemek yeniyor. Tavuk yemem lazım falan diyor. Yazık günah. Boşa giden enerji üzerine aşırı gıda takviyeleri falan. Ne gereksiz.
2: Biz sokakta çamurla oynadık. Evet. Bahçede toprak kazdık. Domates ektik, patlıcan ektik falan. Yani çocukken böyle büyüdük. Beylerbeyin göbeğinde böyle tamam, büyüdük. Oldu. Anladın mı? Levent'in göbeğinde büyüdüğümüz yerde.
1: Bana bir şey geldi bir an. Levent'in göbeğinde yaptık deyince evet. Şey oldu.
2: Tabii öyle Anadolu'da falan değil de İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Levent ve Beylerbeyi arasında ve Mecidiyeköy. Gittik geldiğimiz alanlarda her yerde yeşil vardı.
1: Evet.
2: Büyüklerimiz elimize çapa verirdi. İşte bir şeyler taşıttırırdı, ederdi. Sürekli bir iş yapma
1: doğru.
2: Şeyi vardı.
1: Var, gerçekten
2: ve
1: öyle.
2: Ekosistemi öğretirlerdi. Evet. Kes Oğuz domatesi 2. Böyle göbekten keseceksin. Camın önüne koy. Kuruyacak tohumlarını seneye kullanacaksın.
1: Ne kadar güzel.
2: Şimdi
1: yani.
2: Bu çok önemli
1: müthiş bir
2: eğitim.
1: Şey. O dönüşüm, o gelişim, o dünyanın varoluşu.
2: Senin işte bu. Ben yani çılgın bir çocuktum. Babam bana, dedem çiftçiydi. Lahana döneminde lahana tırtıllarını eve getirip ona lahana yapraklarıyla beslerdim ki acaba mide bağırsak sistemi nasıl çalışıyor, böyle hareketini izleyeyim.
1: Hocam ondan çok ilginç bir şey.
2: Yani biyoloji izleyerek öğreniyorsun. İşte o
1: biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz?
2: Ben vallahi anlatırım.
1: Anlatırım.
2: Kesin anlatırım. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Yaşama heyecanın var.
1: Evet,
2: çünkü
1: işte
2: o canlının yarın yediklerini nasıl dışarı atacağını izlemeye
1: müthiş
2: çalışıyorsun.
1: Şey müthiş bir merak.
2: Yani
1: o doğanın tam kendisi işte.
2: İşte doğa.
1: Varoluş ve üretim. Yani. Her şey var. Dünya zaten, doğa bizden başka ne bekliyor ki? Zaten onu takip etmiş oluyorsun.
2: Tamam.
1: Tırtıldan takip ediyor olmak da en kolay belki de takip edilecek.
2: Ama öyle sonra canlı yani. Başlıyorduk karıncayı takip etmeye.
1: Tabii aynen.
0: Ne kadar büyüyor? Fasulyeyi büyütüyorduk şeyde,
2: tabii, pamukların içinde fasulyenin boy boy büyümesi
1: lazım. Yani. Bundan mesela ama, niye vazgeçilir acaba? Bu ne kadar değerli bir şey.
2: Vazgeçilmemesi sabrı, gereken.
1: Sabır var orada bir kere. Yani kaç günde oluyordu? İşte 20 günde.
0: Tabii.
1: Oradaki sabır izlemek çok en doğru. İhtiyaç duyduğumuz şey bence o sabır. Hani şu ekran kaydırma kültürünün yerine bir sabır koyman lazım. Sabrederek bekleme.
0: Çim adam
1: sonra geçti. Evet aynen.
2: Birçok toplantıda söyledim. Bu hafta Sayın Kaymakamımızla beraber yan yanayken gene söyledim.

0: Hobisi olanın fobisi olmaz. Ha, bu kadar fobi ortaya çıkmasının nedeni
1: çok güzel bir
0: adamın hiç
1: güzel.
0: Uğraşacak bir şey
1: çok
0: yok. Yani işte
1: çok
0: korku güzel. İklimi denen şey yok. Hobin varsa, hadi dur, benim çocukluğumda büyük kadınlar, teyzeler şey, kapının kenarına bir yastık atarlar, çocukları izlerler bir yandan tığ, işte bir şeyler örerler falan, danteller işlerler. Bu büyük heyecan.
1: Evet, geçim sıkıntısı olanın can sıkıntısı olmaz gibi.
0: Evet ama öyle.
1: Hobisi olanın fobisi olmaz. Bu biraz da böyle durup kendini dinlemekten ben, ortaya çıkan bir şey biraz dedim. Da yani.
0: Yani. Doğru bak diyorsunuz. Orada da bir şey söylemek istiyorum. Ha. Çok önemli. Ben kendimi dinlerim biliyor
1: tabii,
0: musun?
1: Tabii. İstesinden memnunsan ama işte.
0: Ama ben istesinden hiç memnun olan değil bir mi? Adam değilim. Neden? Ben huysuz bir herifim yani.
1: Estağfurullah. Ama yok canım.
0: Öyle canım.
1: Hayır yani öyle bir şey kabul eder miyim ya?
0: Ama yok ya.
2: Şeker gibi. Şimdi öğrencisi olmadığını bilmiyorsun.
0: Tabii canım. Beni böyle pamuk dede gibi görüyorlar. Ben yok, çıldırdığım tabii. Noktada hiç öğrencime bağırdığımı hatırlamam. Yani. Arkamı dönüp kızarım. Duvara kızarım yani. O kadar enteresan. Bir şey. Hayır ben şöyle gün boyunca yoruluyorsun ya aşırı bir kortizol yükleniyorsun evet. Ve tabii onu boşaltman lazım. Ev dolu tıklım tıklım misafirlerim var arkadaşlarım. Ben dedim ki arkadaşlar bana biraz izin verin köşeme çekilmek istiyorum. Evet. Artık yoruluyor beyin. Yani çok fazla karıştırıcı faktör var. İster müzik dinle ister dinleme. Televizyon falan açmam. Sakin o köşede. Bir bugün ben neler yaptım? Yarın yeni neler yapmalıyım? Benim hayatımdaki en büyük düsturum dünkü Oğuz olmamak. Ben 70
1: evet,
0: yaşındayım.
1: Evet o gelişim olayı çok
0: her
1: önemli gerçekten.
0: Her gün yeni bir şey üretmem.
1: Bu arada maşallahınız var hocam. Güzel. 70 dediniz ama. Peki hocam sana döneyim. Aynı şekilde soruyu sormak istiyorum. Hangi disiplinleri görüyorsun
0: ya,
1: bu
0: bitiremedik.
1: Yolculuk?
2: Ben tahmin hayır, ettim zaten.
1: Detaylarda yani. Söylüyorsun hocam tabii ki ama.
2: Şeyden yine de bahsedeyim o, abi ben bak o çok önemli. Oğuz abinin alıp lafı.
1: Tamam.
2: O hareket dedi ya mesela. Çok önemli. Mesela benim bu longevity'de incelediğim konular içinde yücesel mekanizmalar var. İşte mitokondri sağlığı
0: tabii,
2: çok
0: tabii,
2: önemli.
0: Tabii tabii.
2: Enerji her metabolizmamızın şey enerji metabolizmamızın geriye gidiyor olması, işte mitokondri fonksiyonlarının bozuluyor olması, kök hücre ve hücresel tedaviler, egzozom tedavilerinin işte etkinliklerin hala araştırılıyor olması, ozon tedavileri, işte bu hücresel tedaviler yanında bu tarz molekül tedavileri ve mesela bir NAD diye bir şey var. Yine bizim için bu
0: evet.
2: Enerjide çok etkindir. Evet. Şimdi dışarıdan insanlar bunu almaya çalışıyorlar doğal
1: evet,
2: olarak.
1: Tabii, tabii.
2: İşte intravenöz olsun, hap olarak vesaire.
1: Evet.
2: Ama mesela demin ki o konu işte egzersiz dediğimiz olay.
1: Hı-hı.
2: Artı bakın hı-hı. doğal yaşam aslında bize bunların hepsini veriyor. Üretebileceğimizi evet. Veriyor. Değil mi abi? Mesela egzersiz, bir başka şey uyku.
0: Çok önemli. Hı-hı.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim soğuk.
1: Soğuk.
2: Üçü, mesela üçü bize NAD sentezini zaten içeriden destekliyor.
1: Soğuk biraz açar mısın hocam soğuğu? Soğuk pres mi yapalım yoksa böyle soğuk suyla yüzümüzü mü yıkayalım yoksa soğuk havada mı duralım? Nasıl bir şey?
2: Hepsini
1: söyleyeyim?
2: Yapabilirsin aslında soğuk.
1: Hepsini bir arada yapmayalım.
0: Çok hocam. Soğuk da davranabilirsin.
2: Abi soğuk davranmak bile o da psikolojik olarak
0: evet
2: şeyi
0: ya.
2: Arttırıyor. Yani insanlarla ilişkilerde bir sınır koyuyor.
1: Mesela kovaya giriyorlar. Yani. Buzdolu kovaya giriyorlar. O olur mu?
2: Bu
1: fazla
2: program
1: soğuk.
2: Bitmez. Bu program bitmez. Şöyle mesela soğuk dediğimiz olay soğuk duş almaktan bahsediyorum mesela.
0: Evet, evet.
2: Soğuk direnç. Dedim ya antifragil yaşam. O da soğuğa karşı bir direnç mekanizması
1: şey
2: oluyor.
1: Tut,
2: o dediğim şey o.
0: Yani.
2: Buna karşı vücut da bir reaksiyon veriyor.
0: Tabii.
2: Bir koruyucu bir noktaya geliyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu önemli işte. Soğuk dediğim olay o.
1: Mesela Rus devlet başkanı Putin'in hep böyle bir soğuk suya girme. Soğuk su da kendine gel falan böyle.
2: Ne kadar zinleri
1: var.
2: Adam?
1: Çok çok.
0: Tabii iklimlerin
1: ya.
0: De etkisi var. Hayatım.
2: Tabii,
0: yani
2: tabii,
0: şimdi,
2: tabii.
0: Ekvatorda soğuk suyu nereden bulacak? Dalı canı içine yani.
1: Yani.
2: Doğru.
1: Hocam ama soğuk dedin, uyku önemli. Dedin, harekete
2: soğuk, uyku,
1: bu ikisini
2: egzersiz,
1: ekledin.
2: Egzersiz, kas mikrobiyumunuzun olması. Bakın kaç
1: o zaman NAT'a
2: olalım,
1: gerek olmaz mı diyorsun?
2: NAT'a şöyle gerek olabiliyor.
1: Bu, hani bunları ben, tam yapmadığımız için oraya bir ihtiyaç oluyor
2: NAT'a
1: gibi diyorsun.
2: NAT'a çok yorgun olduğunuz zaman, işte evet. Çok tempolu olduğunuz zaman küçük takviyeler olabilir. Ama o takviyelere bağımlılık olmaz.
0: Ben en çok korktuğum şey o.
2: Takviyelere bağımlılık olmaz. ne bileyim şey, D vitamini almak gerekebiliyor. B evet. vitamini eksikliklerimiz var. Eminim problemler olabiliyor. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında ya da işte bazı otoimmün hastalıklarda olabiliyor. Hı-hı. Mutlaka kan tahlili yapıp işte hekiminize danışmanız lazım. Yani durup durduk yere evde ben D vitamini ampulünü kırayım da içeyim.
1: Değil. Olmamalı değil mi yani? Değil.
2: Evet.
0: Hemen yazmışım buraya, onu söyleyeceğim. Yazdım mı onu?

0: Çok sıkıntı yani.
1: Bazılarında evet, da evet, bu hani devir eksikliği Türk kadınlarında sıkça gözüküyor. Ama bazılarında yüksek oluyor mesela.
2: Demir yani ve D vitamini.
1: Kulaktan dolma hikayelerinde.
2: Evet. Tabii.
1: Yani işte bir ferritin onu... destek alayım, yok D bilmem nesini alayım, oradan magnezyumu alayım. Bu hazır kodlar böyle dolaşıyor ortalık.
2: Aynen
1: ama
2: öyle.
1: Herkes için evet, tek bir doğru herhalde olmaması
2: mümkün
1: lazım.
2: Mümkün değil. Kişisel mümkün, sağlık, kişisel anlamda iyi, bana iyi gelen bir şey yan tarafa iyi gelmiyor.
1: Fazla gelebilir.
0: Yani.
2: Şimdi bir şey olur. Mesela ben bir rahatsızlık geçtiğim zaman arkadaşlarım herkes bir şeyler söylüyor. Doğru şeyler söylüyorlar. Hı-hı. Ama benim
0: bana uydu,
2: kullandığım ilaçlar bana uydu mu? Ya da ben onu metabolik olarak, genetik olarak ona karşı cevap verebilir potansiyel demeyeyim. Onları da bilmiyoruz neticede. Yani bu doğru ama net doğrular var. İşte hı-hı, bu yaşam tarzımız. Uykuya ben son zamanlar çok önem veriyorum abi. Bilmiyorum, uyku olayı evet, gerçekten insanın...
1: Ben de sana direkt onu sordum hatırlıyorsun şeyini, içeride.
2: Evet.
1: Uyuyor musun iyi diye.
2: Bravo, doğru.
1: Bence de önemli.
0: Ama çok kimse uyuyamıyor
2: evet,
0: ki.
2: Evet,
0: eskisi
2: evet,
0: gibi değil. Covid'le beraber bir kere uyku düzeni değişti.
1: Hocam çok katılıyorum. Yani o sizin tarzınız uyku, sabah erkenden uyanma tarzı uyku abi çok azaldı. Gece uyuyor insanlar.
0: Kaliteli uyku yok yani. En güzel şey o. Kaliteli uyku kaliteli niye yok, yok? Bir kere şu tabii, çok enteresan. Cep telefonunun yastığın altında olduğunu düşünebiliyor musun? Gece saat 2'de sen uyumuşsun. Bing bing bing ötüyor.
2: Evet.
0: Ve uyanıyorsun.
2: Evet.
0: Hemen bakıyorsun uyudun mu yazıyor.
1: Uyudun mu?
0: Allah kahretmesin seni. Niye yazıyorsun bunu?
1: Yazıyorsun.
0: Zaten uyanık olsa bir şey yaparsın.
1: Var, ne olur zaten.
0: Uyandırıyor. O da oradan daha bir devam edeceğim diye. O remler var. Ne oldu? Çöp oldu. O remler.
2: Kesinlikle.
1: Gider mi hocam uyku?
0: Çöp oldu.
1: Çöp oluyor, gidiyor.
2: Gidiyor.
0: Tamam. Daha yeniden
1: o
0: nasıl
1: zaman mesela bu cep telefonunu yatak odasına sokmama kararını net vermek lazım.
2: Net
1: yani.
2: Çocukların da iPad alabilirsiniz.
1: Tabii daha büyük bir ekranmış
0: olsun. Daha büyük.
1: Garantili uyandırır.
0: Tabii. Ben bir de televizyon karşısında uyumayı hiç sevmem. Çünkü şöyle
1: doğru,
0: bir şey seyrediyorsun muhteşem. Çok sevdiğim bir program. Uykuya daldın. O program bitti. Bir kabus bir program çıktı. Cinayet.
1: Onları
0: sen
1: beraber,
0: onun içinde devam
2: aynı
0: ediyorsun.
2: Çok doğru söylüyorsun.
0: Tam senin konuların yani.
2: Rüyanda görüyorsun ve terliğe de
0: düşünebiliyor musun? Kortizol yükleniyorsun.
1: Yani. Sonra sabah bir uyanıyorsun. Sonra ne kadar diken, güvensiz diken, bir dünyada yaşıyorsun. Ben ne oldu, bir şey olmadı. Böyle uyandım.
2: Ama merhaba, uykuyla alakalı sözünü kesin.
1: Yok, hayır, estağfurullah.
2: Yani uykuyla alakalı şöyle bir şey var. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Çünkü arka plan devamlı
0: evet,
2: şeyler
0: çok çalışıyor.
2: Bir şey izleyerek, arka planda bir şey dinleyerek aslında ışıksız uyumaya çalışıyorum ama onun evveliyatında işte bir ılık duş almak, papatya çayı içmek gibi hafiften böyle ekranın uzak kalmak, daha az böyle sakin
1: bir hazırlığı var yani.
2: Ya uykunun bir hazırlığı var aslında.
0: Evet.
2: Hani direkt olarak ben yatayım uyuyayım olmuyor. Bir uykuya bir hazırlık ritüelinin yaşanması.
1: Ya o oluyorsa da çok şanslı birisindir yani.
2: Evet, evet.
1: Yani ben de oluyordu her
2: çok
1: zaman.
2: Çok duyarsız.
1: Peki hocam şimdi hareketi koyduk buraya. Uykuyu kaliteli yapmak ve uygun saatte yapmayı koyduk.
2: Doğru.
1: Soğuk duşumuzu koyduk. Bu bizim hücrelerimizi harekete geçirecek türden bir küçük
2: direnci,
1: bir stres olarak.
2: Direnci
1: arttıracak bir şey. Peki araba, trafik, bu konforlu şeylerden de mi birazcık arada uzak durmak lazım? Mesela küçük yolculuklar, yürüyüşler, bisiklet. Henüz bu kültür bize tam gelmedi. Yurt dışına baktığımızda, bir Hollanda kültürüne baktığımızda.
2: Hareket burada var işte. Hareket,
0: evet.
2: BMW bisikletim var.
1: Hı hı.
2: Pandemide aldım bisikleti de işte o dönemde. Arada biniyorum mesela 20 dakika 25 dakika kendi binmeye çalışıyorum. Ama yürüyüşler çok değerli.
0: Ya Avrupa'ya döndüğümüz zaman benim yaşımdaki adam bisiklet biniyor.
2: Doğru.
0: Çünkü bunu alıştırmış çocukluktan
2: doğru,
0: yani
2: doğru, tabii,
0: bazı şeyler onları... gençliğinizde olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben Londra'da uzun yıllar yaşadım. Hı-hı. Şunu gördüm. 50 yaş üstü bir popülasyon göremiyorsunuz Londra'da. Hı-hı. Çünkü emekliliğini alan o şehir stresinden uzaklaşıyor ve tamamen kırsala gidiyor.
1: Ha,
0: çünkü bu şart yani yaşamdaki o döngüyü de kendi içinde devinimini sağlaman lazım. Yani yeşile gitmen lazım. Hı-hı. Oturman lazım doğada ya.
2: Evet. Doğru.
0: Yani yanına bir kuzu mu gelir, bir köpekçik mi gelir, ne gelir bilemiyorum. Bir kuş
1: nehir
0: mu?
1: İzlersin, bir denizi izlersin, yani bir gün batımını izlersin.
0: Ben hep onu gördüm. Londra'nın içi hep park dolu. Sincaplar gelip sağınıza solunuza gelip oturuyorlar falan. Sizi harika mutlu ediyorlar tabii ki.
1: Harika bir şey. Peki hocam, biraz yavaşlamak gerekiyor mu diyorsunuz uzun yaşam için? Yani belli bir yaştan sonra o frene basmak gerekiyor.
0: O frene nasıl basarsın bilmiyorum. Ben

0: frene falan basan bir adam değilim.
1: Sen hocam basmadın, evet.
0: Hayır ama ben şöyle frene basıyorum. Bazı şeyleri hayatımdan çıkarıp diğerlerini dengesini ayarlamak.
1: Seçici davranıyorsun.
0: Yani şöyle idarecilik yapmak istemiyorum. Çünkü benim yaşıma uygun bulmuyorum.
1: Okey tamam ama çok yaptın yani.
0: Yani yıllarca idarecilik yaptım. Her kademesinde bulundum akademinin. Daha üstü olmayacak bir yerden sonra sizin egolarınızdan vazgeçip ben akademisyen olarak devam edeceğim. Yani ben her gün kalkıp yazı yazabilirim. Ben her gün kalkıp gidip bir yerde küçücük konferanslar verebilirim. İşte bu çocuklarla yaptığım gibi hayatımı ben bundan mutlu oluyorum.
1: Ne güzel. Bu kararı verebilmek için de
0: ama bu kararları vermen lazım. Hırslarından arınman lazım. Yani illaki ben bunu buraya oturacağım, bu koltuk benim falan, bunlar çok tehlikeli şeyler.
1: Hocam bunlar zaten o koltuğun üzerinde seni yok edip
0: götürüyor.
1: Sen o koltuğu dünyanın kendisi zannediyorsun.
0: Ama öyle bir dünya yok zaten.
1: Kesinlikle yok. Şimdi hocam o zaman birazcık yavaşlamak, frene basmak.
0: Evet.
1: Ama bunu kendi tercihlerinde ne istediğini bilerek yapmak.
0: Bravo.
1: Ve hırslardan arınıp özellikle bu hız çağının sana emir verdiği hırstan biraz arınarak.
0: Bravo.
1: Kendi hedeflerin doğrultusunda hırslı olabilirsin.
0: Evet.
1: Bu doğrultuda hareket etmek, uykuna dikkat etmek ve arada da kendine küçük stresler yaşatmak. Şimdilik konuştuğumuz
0: konuları
1: şey.
0: Ama Tunç'um yani hemen şeyi de söyleyelim. Şimdi reklama falan gidersin de biraz.
1: Birazdan gideriz. 5 dakikamız var da.
0: Yemek.
2: İşte beslenme ne, tam onu söyleyecektim.
0: Ne yedin ne içtin değil mi beslenmek? Çok, ben çok böyle antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Tunç'un çalışmaları çünkü o noktada ilerlediği için. Senin bağışıklığın 14 yaş civarında oturuyor. Yani 14 yaşına kadar bir çocuğun gelişimini çok iyi takip etmen lazım. Hı hı. Yedirdiğin, içirdiğin. Yani benim mesela bir dizi konferansım olmuştu. Besleyen ama doyurmayan gıdalar. Şimdi mesela böyle bir kabus var ortada.
1: Tamam, çok güzel.
0: Haldır huldur yiyorsun, doydum.
1: Tamam.
0: Hay.
1: Sonra bir daha acıkıyorsun.
0: Ha, tuz yedin, şeker yedin. Karbonhidratla şiştin. Ve tabii yağlar. Ondan sonra gencecik yaşta işte şeker hastası olanlar mı işte diyabetler mi, obezler mi ne istersen geliyor.
1: Evet, doğru.
0: 12 yaşa indi obezite ya.
1: Hocam neydi? Doyuran ama beslemeyen.
0: Doyuran ama beslemeyen.
1: Yani besin olarak değeri düşük ama bir doygunluk hissini psikolojik olarak yapıyor.
0: Tabii.
1: Hem fizyolojik olarak
0: bir
1: yapıyor.
0: Bir paket cips yiye kesin doyarsın.
1: Onu da hocam
0: yani.
1: Şöyle yapıyorum. Şunu görüyorum. Kimse oturup da sadece cips yiyerek cips yemiyor. Ya burada bir telefon ekranı var.
2: Tabii.
1: Ya bir şey izliyor
0: o
1: ya da bir ekran var. O
0: da
1: otomatik olarak yiyor. Ne yediğinin farkında değil. Mindful bir yeme değil o yani.
0: Annen %100 yapmıştır. İki şeyi aynı anda yaptırmamıştır.
2: Evet,
0: yemek
2: evet.
0: Yerken çok konuşmanı istememiştir.
2: Çok doğru.
0: Oyuncağını getirmeni istememiştir.
1: Tabii doğru.
0: İki sevdiğin iş, iki iş aynı anda yapmayacaksın. Ben ağır yemek yerim. Hızlı yemek yemem.
1: Evet.
0: Çünkü bir sindirim sistemi denen kavram var. Sana yüce yaratan bir ağız vermiş.
1: Evet.
0: Onun içine de enzimleri doldurmuş. Onlar ne işe yarıyor?
1: Döndüreceksin yani. Tamam,
0: yani doğru. O fast food kavramı benim için bir kabus.
1: Hocam dünyaya yapılmış en büyük kazıklardan biri bence bu fast food kavramı zaten.
0: Tabii ki.
1: Hem ömrü kısaltıyor, hem senin paranı çalıyor, hem de yemek keyfini elinden alıyor.
0: Şurada yanlış anlaşılsın asla istemem. Türkiye çünkü gıda endüstrisi muhteşem. Ben hamburgere bayılırım. Ama nerede yiyeceğin önemli.
1: Tabii. Yani yemek keyfini de elinden alan şey oradaki fast lafı. O yüzden yemek önemli bir şey.
0: Hızlı yemek
1: belki.
0: Ye. O ne ya?
1: Tabii yanlış.
0: Ayakta. Bir kere ayakta yemek yenmez. Yediğin her şey 3-5 dakika içinde bağırsaklarına çöker. Yani ondan sonra kabızlıklar başlar. Ondan sonra problemler. Hızlı bir şekilde ayakta soğuk bir içecek tüketmek.
1: Hocam Hollywood filmlerinden biliyoruz biz bu hızlı yemek yemeyi. Ayakta yemek. Hemen bir şey alıp yürürken. Çünkü acelesi var. Yürürken bir şeyler yemek.
0: Ben çok merak ediyorum. Bu acele nedir ya?
1: Hiçbir anlamı yok yani.
0: Mesela İtalyanlara sor. Sabah kahvaltısı. Oo, ben köşeden işte kahvemi alıyorum. Kapıçını
1: öbür köşeye gidiyorum. Bir de ne kadar yavaş aslında İtalyanlar normalde. Bunu nereden öğrendiler?
0: Sabahın köründe yani? Niye kahve içiyorsun? Ondan sonra cadaloz gibi bütün gün gözlerini açık.
1: Uyarılmış bir halde.
0: Uyarılmış vaziyette. Niye böyle geziyorsun?
1: Doğru.
0: Deli misin?
1: Doğru. Ve biz bunu niye transfer ediyoruz?
0: Niye transfer ediyoruz?
1: Şimdi Tuncay Hanım şöyle bir şey var. Anne işte yaprak sarma yapacak mesela. Onun içini hazırlıyor. yaprakları hazırlıyor. Sonra sarıyor.

0: Tabii. Sonra değerleştiriyor. Evet. Sonra işte tencereye koyuyor, önüne falan koyuyor. Facebook'a alışmış çocuk da onu bir buçuk dakika içinde yiyor. Kesinlikle. Şimdi onunla o örtüştü mü? Onun yeme hızıyla, olmadı, yapma hızı. Olmaz. Saygısızlık zaten.
1: Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani o aile olayında dediği çok doğru Oğuz abin. Yani bir annem, babam, işte kardeşim, biz çekirdek ailede hep birlikte yemek yedik.
0: Çok önemli. Tabii.
1: Yani bir masa kültürü vardı ve
2: çok önemli.
1: Babam gelmeden biz yemeğe başlamazdık mesela.
2: Kesinlikle.
1: Hatta derdi çocuklar, siz yiyin, elin yok baba, sen gel biz bakalım. Örneğin,
2: büyük heyecan.
1: Yarım saat.
0: Birçok heyecan.
1: Ve hep beraber biz masada yemek yerdik. Televizyon bir yerde çalışır çalışmaz ama o masada sohbeti işte, bugün
0: halatır sorma var işte. Halatır gibi var.
1: Yani sohbeti. Şimdi bireysel, her şey bireyselleşti. Telefon şöyle konuyor ve burada yemek yeniden.
2: Korkunç.
0: Evet, evet, herkes için öyle.
1: Bu muazzam bir şey.
0: O zaman şunu da söylemek lazım. Şimdi yatak odasına telefonu sokmayın dedik. Bu çok kritik. Şimdi hoca dedi ki o ışığı bir kez alırsan uyku içerisinde, evet, bir cevap yazarsan uykun gidiyor, çöp bir oluyor gidiyor, dedi. Çöp. Çünkü uyku da çok önemli. Ama yemek masasına telefon getirmek de benzer bir şey. O zaman da aile üyelerinin birbirine hal hatır sormasını engellemiş oluyoruz. O zaman yemek masasına da telefonlarımızı getirmeyelim sevgili kardeşlerim, uzun yaşamak istiyorsak.
2: Ama çok önemli bir şey söylüyorsun orada. Ayrıca başka bir sıkıntı var. Vücut yemek yeme esnasında, değil mi, bir intestinal sistem var, sindirim sistemi var. Sen onu çiğnerken, midene giderken o öyle kendi kendine gidip dolanmıyor. Beyinle beraber hareket ediyor. Bütün mekanizmayı uyaranlarıyla beyin görüyor. Sen bir de buradan başka bir uyaranla beyni kurcalıyorsun.
0: Evet. Aa, tabii tabii, evet, doğru, evet, doğru.
2: Ya ondan sonra da uzun orada yaşamak istiyorsun. Başka türlü, 90 yaşına gelip de elim ayağım titreyip sinir bozucu bir karakter olacağım ama böyle sakin yaşayayım, huzurlu, doğru, olayım, bin kat daha iyi.
0: Doğru. Şimdi sınav yaklaştı. Sınavlardan birine 34 gün var, birine 45 gün var. LGS ile üniversite sınavı. Onlar onu söyledim. Yani dinç bir zihinle girdiğiniz sınavın matematik formülünü de hatırlarsınız.
2: Tabii ki.
0: Okuduğunuz paragrafı da öğrenirsiniz. Önemli olan zihninizin sınavda ne kadar temiz ve sınav odaklı olduğu. Aynı şey yemek için de geçerli. Evet. Yemek yerken başka bir şeyle uğraşın. Bu arada aynı anda iki iş yaptırmaz da ailelerimiz, lafı çok çok önemli bence.
2: Tabii ki.
0: Çünkü iş yerinde de aynı anda iki iş yapanlar sonuçta gün boyu hiçbir işi bitiremedim diyenler.
2: Başarılı olamıyorlar.
0: Başarılı olamıyorlar.
2: Hiçbir zaman.
0: Tam atıp kişi özelliği. Ama şöyle bir toparlayacak olursak, bu telefon ve teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hem avantaj hem avantaj değil. Robot süpürgeyi evi temizletmek de sizin için çok doğru bir tercih değil. Hareketi azaltıyor diye düşünüyorum. Arabayla kısa mesafelere gitmek yanlış.
1: Yanlış.
0: Telefonla evdeki siparişi verip kapıya getirtmek de yanlış. Çünkü bunu böyle taşımak aynı zamanda bir hareket. Evde bir hal hatır sormak, konuşmak için yemek masalarının kullanılması gerekiyor. Ve yatak odasına telefonu sokmayıp bir o uykuyu da temiz almak gerekiyor. Hareket, uyku ve beslenmenin de genelde anahtarları bunlar gibi gözüküyor.
2: Biz alışverişi söyledik. Çok basit bir şey. O da ayrıca bir zihinsel faaliyet. Yani online alışveriş yapabilirsin. Buradan, evet, istediğin her şeyi, hiç kimseyle karşılaşmazsın. Hızlı hızlı geçersin. Ama bir mağazaya girdiğinde o beyin seni hareketlendiriyor. Tamam. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Ona mı dokunayım, buna mı dokunayım? Onun tadına bakayım. Görsel dokunma, yani her şey, bütün fonksiyonlarını aynı anda çalıştırıyorsun ve mesela bu birçok hastalıkların da temelini önleyen bir şey. Yani bir Alzheimer konusu şey, mesela çok önemli bir şey. Parkinson'u önlemek için sürekli, yani müzik dinlemek ayrı bir şey, bir şeyler yazmak. Yani ben sürekli bütün kaslarımın çalışması için hareket ediyorum.
0: Güzel.
2: Bunu sağlamaya çalışıyorum.
0: Güzel. Alışverişte hocam bir de sosyalleşme tarafı da var tabii.
2: Tabii.
0: O da önemli.
2: Benimki çok korkunç oluyor.
0: Fazla sosyalleşme
2: çok
0: oluyor.
2: Fazla
0: çünkü sana gelip merhaba hocam diyorlar.
2: Öyle yapmıyorlar. Hı. Yani bir gün böyle zincir mağazalardan birinde Troiler'la geziyorum. Bir şeyler alıyorum. Kuzenim dedi ki arkana bakar mısın dedi. Beş hanım Troiler'ları. Ben ne alırsam onu koyuyorum.
0: Bu iyi fikir. Her şeyi yapar. Yani. Biz de öyle bir kongrede Nazan Uysal Harza dedi. Ne yiyorsa onu yiyeceğiz demiştik. Kulakları çınlasın. Hocam buraya ekleyeceğim bir şey var mı? Yani, bu ilk bölümün şeyine, şimdi reklama gideceğiz.
1: Son şunu söyleyeyim. Mesela beslenmeden bağlayacağım bir nokta da, ne yediğimiz, işte fast foodlar vesaire, bizim mikrobiyotamızla long gibi bitimizi etkiliyor.
2: Tabii ki.
1: Yani mikroorganizmaların içerideki evet. düzenli ve yararlı mikroorganizmaların bulunuyor olması da hem kendi bağırsak sistemimizi, sinir sistemimizi hem de beyin fonksiyonlarımızı hem de mutluluk hormonlarımızı etkiliyor neticede. Yani o yüzden bu beslenmedeki faktör ve işte belirli yerlerde yediğimiz, aileyle yediğimiz birçok şeyi mutluluk hormonu da arttırıyor.
0: Evet.
1: Bu da etkili. İşte beyinle bağırsak arasındaki o hatırlıyorsun sormuştun
0: evet,
1: ikinci
0: evet,
1: bağırsak,
0: evet.
1: ikinci beyin
0: i̇kinci
1: diye.
0: Beyin diye konuştuk.
1: Hakikaten o noktada önemli. O yüzden o mikrobiyotanın gelişmesi açısından da besinler çok değerli. İleride işte bu kanser gibi hastalıkların oluşmasında, inflamatuar bağırsak hastalıklarının oluşmasında etkinliği var. Ve oradaki epitel bariyer dediğimiz sisteminde bozulmuyor olması, tutuyor olmamız bizim düzen tutuyor olmamız da çok önemli. Yani epitel bariyer kavramı çok değerli bir kavram. Bunu hem beslenmemizde hem giydiklerimiz üzerinden de bunu hissediyoruz. Ve onu bozduğumuz anda da bütün mikroorganizmalara karşı açık oluyoruz. Yani biz kendi bariyerimizi hem ruhsal bariyerimizi hem hücresel bariyerimizi hem mukozal bariyerimizi
0: güçsüzleştirmiş oluyoruz
1: evet,
0: bu yanlışlar.
1: Güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki bunu güçlendirmek gerekiyor. Uzun yaşamak istiyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Hocalarımızın anlattığı da şu. Bunun için yarın yaşam düzeninde belli, basit ama belki biraz daha böyle alışık olmadığımız bir sisteme geçmemiz lazım ama zor değil. Uyku, hareket, beslenme ve telefonla teknoloji kurduğumuz ilişki değiştirilebilir şeyler, bir güne değiştirilebilir şeyler. Devam edeceğiz az sonra. Oğuz Özyaral ve Tunç Akkoçlu bir insan hali programı hemen reklamdan sonra devam ediyor olacak. Bekliyoruz.

0: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy,
3: gelişi güzel, lafları döndü, yeminlerin tövbelerisin.
0: Ve Nil Karataş.
4: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ağbara'da.

0: Evet efendim, Tunçak Koç ve Oğuz Özyaralı harika bir insan hali programı. Biz daha uzun yaşayabilir miyiz ama uzun yaşarken nasıl sağlıklı olacağız sorularına cevap aramaya çalışıyor. Harika cevaplar aldım. Hem yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım ama bunlar büyük değişiklikler değil. Basit önlemlerle büyük sonuçlar alabiliriz. İşin içinde psikoloji var, beslenme var, egzersiz var, iyi uyku var. Daha çok içsel mekanizmalarda yapılacak değişiklikler var. Ama hemen şunu sormak istiyorum. Kimisi de bu inflamasyon olayı kronik halde ve sürekli bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da iyi mi? İyi mi kötü mü? Onu bir sormak istiyorum. Bununla ilgili bir beslenme yöntemleri de var galiba. İnflamasyonla ilgili ne dersin?
1: Muhakkak. Hocam? Şimdi benim bir konuşmam vardı. İnflamasyon iyi mi kötü mü diye başladık. İnflamasyon vücudun verdiği bir cevap.
2: Yangı.
1: Yangı. Yani herhangi bir mikroorganizma vücudumuza girdiği anda vücudun onu tanıyor olması.
2: Evet.
1: İlk etapta ona cevap veriyor olması ve onu bertaraf ediyor olması immünolojik bir yanıt ve bu da inflamatuar bir cevap.
2: Evet.
1: Bu kesin olması gerekiyor. Ama kronik
0: bu bir savunma sistemi gibi
1: savunma
0: yani.
1: Sistemi. Ama kronik inflamasyon dediğimiz olay ise düşük düzeyde ama devamlı olan bir inflamatuar yanıt o hasar modelini arttırıyor. Hatta belirli rahatsızlıklar kansere kadar gidebilen kronik inflamatuar yanıtlar oluşabiliyor. Mesela hani buna en basit ve en çok bilinen örneklerden bir tanesi inflamatuar bağırsak hastalığı, Crohn hastalığı dediğimiz hastalık. Devamlı sürekli bağırsaktan o salgılanan ya da işte bağışık sisteminden salgılanan TNF-alfa diyeceğim bu bildik bir sitokin. O inflamatuar sitokin devamlı orada inflamasyon tetikleyip

0: orada bir problem varmış gibi bağışıklık sistemi oyalıyor, evet, ve devamlı yanıt oluşturuyor.
1: Sürekli bir uyarıcı gönderiyor yani. Uyarım burada bir sıkıntı oluyor, var, evet, gibi. Teyakkuzda kalıyor beden yani, öyle düşünebilir miyiz? Anladım.
0: Doğru bir tanım. Ve bu teyakkuzda kalma durumu strese de yol açıyor. Evet. Stres de bunu etkiliyor.
1: Hücreye de zarar veriyor.
0: Zor zarar veriyor. Hatta biz bir çalışma yapmıştık. Şizofreni hastalarında, ilaca dirençli hastalarda sabah erken dönemde kan aldık hastalardan. Ve onlardaki işte stokin düzeylerine baktık. İnflamasyon düzeyi ilaca dirençli hastalarda yüksek. Mesela inflamasyon belirli hastalıkların daha kötü ilerlemesine sebep olabiliyor. Otizm. Otizmde de inflamasyon yüksekse
1: ilacın etkisi azalıyor.
0: Spektrumun ağırlaştığını görüyoruz. Yani inflamasyon bunu çok etkili. O yüzden bunu kontrol altına alıyor olabilmek lazım. İşte bunlardan belli mekanizmalar, işte doğru yaşam koşulları, evet, işte uzay banacak beslenme kısmını.
1: Tabii, tabii. Hocam inflamasyon böyle vücutta gezen bir şey de olabiliyor değil mi? Bedenin çeşitli yerlerinde karşımıza çıkabiliyor mu? Yani
0: tabii, bu varsa. Yani nerede hasar varsa orada olur netice. Yani, değil mi?
2: Savaş neredeyse orada savunma yani.
0: Peki, sistemik de oluyor. Yani,
1: psikolojik durumumuzu da o zaman etkileyen ama çok da üzerine çalışılmamış bir şey gibi
0: tabii,
1: sanki.
0: Etkiliyor. Mesela değil mi? Şizofrenide bile, evet, yani mental bir problem değil.
1: İlacın etkisini azaltıyor.
0: Hatta düşünün, tamam, yani geceleri artar çoğunlukla değil mi? İnflamatuar yanıtlar. Yani hasta sabah çıkmaz dediğimiz noktada o yüksek inflamatuar yanıt. Ataklar gece artar çünkü inflamasyon da gece artıyor.
1: O zaman hocam şöyle düşünüyorum, yani ağır bir psikolojik rahatsızlıkta bir yandan inflamasyon varsa bununla yapılan mücadele aynı zamanda psikolojik artık tarafı da kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.
0: Doğru.
1: Oradaki orayı frenleyebilirsek, soğutabilirsek. Yani.
0: Doğru. Doğru.
1: Tamam, bu çok önemli.
0: Ama beslenme çok önemli burada yani. Hı-hı. Beslenme yolu faktörleri, yediğiniz şeyler inflamasyonu baskılayacak mı, baskılamayacak mı?
1: Mesela kızartmayı böyle şokur şukur şokur şukur yaptık.
0: Çok güzel.
1: Haşur şur haşur şur yedik.
0: Evet. Bu tam bunun
1: coşturacak kadar şey.
0: Coşturur.
1: Tamam. Yani. Okey. Peki hocam, var mı bu konuda söyleyeceğin, beslenmesiyle ilgili bir şey ekleyeceksin? Başka bir soru soracağım yoksa.
2: Beslenmeye eklenecek çok şey var tabii. Yani
1: inflamasyon temelli beslenmeye diyeyim.
2: Şunu üzerinde çok duruyorum, en sevdiğim şey. Yani Akdeniz tipi beslenmemiz lazım. Biz bu iklimin
1: böyle
2: insanlarıyız.
1: Yani.
2: Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Paketlenmiş gıdalar dünyanın her yerinden senin önüne getiriliyor.
1: Evet.
2: Yani sen chia tohumunu bilmiyorsun. Burada yeni bunu hayatına sokmaya çalışıyorsun. Evet. Ne gibi bir tepkisi olacak haberin bile yok. Ve burada anamurumuzun varken orada işte bir şeyler geliyor uzak doğudan. Gemilerde onlar olgunlaştırılıyor.
1: Hocam anamurumuzu da şu anda gitsen yani Aydın'da pazara 55-60 liraya satılıyor yani, evet, kilosu. Bir kilo, evet, az değil yani.
2: Tabii canım. Yani, ben yerli muz.
1: Vaktinde ye yeter ki yani.
2: Ya tabii. Yani hayatında mesela eksiltmemen gereken şeylerden bir tanesi margarin değil. Tereyağı ve zeytinyağı. Evet. Yani bunları pişirme tekniklerin Anadolu'nun, ben mesela çalışıyorum. Arkeogastronomi ve arkeofarmasi çalışıyorum.
1: Yani, ne kadar güzel.
2: Tabii antik çağdan günümüze, evet, ne yediler ne içtiler ve
1: zeytin hep var herhalde değil mi hocam? Zeytin
2: var.
1: Yağı hep var.
2: Yani üzüm hep var.
1: Üzüm hep var.
2: Yani sirke olmuş işte, o şaraba dönmüş şu olmuş.
1: Çok kullanım
2: hep
1: var.
2: Hep tedavi amaçlı.
1: Pekmez olmuş.
2: Hep pekmez olmuş. Evet. Hep tedavi amaçlı. Evet. Hayatımıza sürekli girmiş. Evet. Yani bunu keyif verici olarak değil tamamen tedavi amaçlı, kullanmışlar. Evet. Mesela hayatımızdan çıkmaması gereken şeyler lifler. Bağırsak sisteminin o demin biraz evvel de konuştuğumuz konu, lifli gıda yemeniz gerekiyor.
1: Bağırsağın çalışıp görevini yapabilmesi
2: tabii,
1: için.
2: Tabii yani şimdi sizi besleyen ama doyuran ama beslemeyen gıdalar eninde sonunda kabızlığa neden oluyor. Bizde ikinci beyin bağırsak diyoruz, mikrobiyata beslenmiyor. Takoz gibi bir bağırsak sistemi var. Aklın fikrin burada. Dışarıya boşaltım yapamıyorsun. Evet.
1: Çok nasıl, ciddi bir psikoloji.
2: Nasıl sağlıklı olmayı
1: hocam
2: düşünün.
1: Psikoloji de çok etkiliyor zaten bu.
2: Etkilemez.
1: Yani gün boyu gündemin orada
2: gündemin
1: oluyor
2: orası.
1: Yani yesem mi yemesem mi hikayesinde de bu çok boşaltım da gidiyor. Ama bu orada bir nörotransmitter akışı varsa mesela serotonin bağışıklık sistemi ya da işte o bağırsakta da var diyorsak şayet, o zaman o kabızlık benim psikolojimi de çok etkiliyor olması lazım. Otomatik olarak nörotransmitter düzeyinde.
0: Bir katkı aslında aslında soruyla beraber
2: değil mi?
0: Abi ne kadar su içiyoruz?
2: Ayva

0: Duyum. Bunun dışında mutlak surette altın sütüm var. Yani zencefil, zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve tereyağı birlikte kaynattığım bir sütüm var.
1: Allah Allah.
0: Evet. 250-300 mililitre.
1: Wow,
0: o ya sabah karışımı erken ilginç. Saatte ya gece
1: içilecek.
0: Hocam
1: şu karışımı bir kez daha söyleyebilir misin?
0: Tabii.
1: Yani insanımız bunu uygulasın. Yani
0: şöyle bir bardak süt alın.
1: Ha, gerçekten süt de var içinde.
0: Süt. Sütün içine bir çay kaşığı kadar karabiber taze çekilmiş olsun. Hmm. Bir çay kaşığı kadar zencefil, yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. O bir tık daha az olsun. Evet. Biz porsiyon olarak şöyle gösteririz tereyağı. Bir parmak, baş parmak kadar tereyağı.
1: O da onun içine.
0: O da onun içine. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Birlikte kaynatacaksın.
1: Hocam mideye zarar bozmaz.
0: Tam tersi bağırsaklarını.
1: Müthiş.
2: Muazzam bir şey.
0: Çok iyi bir
2: deneyeceğim. Ben deneyeceğim ama.
0: Altın süt benim bu. Altın içeceğim. Mutlaka bu var. Onun dışında çorban var. Mesela bir kase çorban mutlaka var. Hmm. O da çünkü sıvı. Bir 200-250 mililitre de öyle almış oluyorsunuz. Günde bir tane maden suyum var. Bu tabii bu değerlere çok iyi bakmak lazım. Her marka olmaz. Hmm, ona göre hesabını kitabını.
1: Maden yapacak. Suyu su olarak görmüyorsun ama onu ayrı bir sıvı olarak.
0: Sıvılarım görüyorsun. İçinde.
2: Hmm. Mineral takviyesi şeklinde.
0: Evet, mineral takviyesi. O bravo. Hmm. Yani çünkü sodyum dışındaki minerallere de ihtiyacım var. Yani mesela potasyum var, şu bu. Eğer bir muz yiyorsam günlük potasyum ihtiyacını zaten alıyorsun.
1: Zaten karşıladım bir muz.
0: Ve inanılmaz bir destek alıyorsun. Hem lif olarak da alıyorsun.
2: Ama saati de önemli yani maden suyu. Gece içersen saati yani maden suyu gece mi içmek ya da şey mi içmek
0: sen
2: bilmiyorum.
0: Sen söyle.
2: Ya daha erken bir saatlerde herhalde.
0: Ben bir kere gece öyle bir şey içmem. Böyle garklıya kurklaya yatılmaz yani.
1: Doğru,
0: söyleyeyim. O mide çözücü değil. Onu bir kere herkes aklına soksun.
2: Yiyor.
0: O diyor abi maden suyu için diye.
1: Öyle bir şey faydası yok.
0: Diyor. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Hmm. O asit değil ya. Hmm. O sen beyin olarak.
1: O lavabo açacağı gibi yok.
0: Öyle bir şey değil yani. Onun için mesela bir limonu mutlaka sıkarım ben. Hmm. Gün içerisinde tükettim. Ve iki kaşık sirkem vardır. Suyla karıştırırım. Elma sirkesini mutlaka içerim.
1: Ama bu sıvı takviyeleri veya yani sıvı üzerinden bu kadar ağırlıklı bir beslenme de az duymuştum. Çok güzel.
0: Benim boyum 1.70. 70-80 kilo arasında olan boyu 1.70 bir erkeğin tüketmesi gereken toplam sıvı miktarı 3-3,5 litredir. Hmm.
1: Çay dahil olabilir mi?
0: Çay burada biz onu kabul etmiyoruz.
1: Yapmayın hocam ya.
0: Yani
1: edin ya şunu.
0: Hayır.
1: Şunu gelin anlaşalım. Çayı çok içiyoruz çünkü.
0: Orada hayır, istediğin şeyler kadar çay içebilirsin. Karşılığında mutlaka sıvı tüketmen lazım.
1: Ha, tamam.
0: Çünkü bu her şeyi alabora eden bir şey.
2: Kahve de öyle.
0: Bu olduğu gibi aldığın sıvıyı dışarı attırıyor sana.
2: Ozan bir şeyi çok sever. Sabah kalkar kalkmaz kahve içersen.
0: Evet. Kıyamet koparttığım konudur o.
1: Doğru.
0: O nedir ya?
1: Doğru, o alışkanlıklardan geldi bakıyorum. Kahve içmeden uyanamıyorum.
0: Amerikan filmlerinde.
1: Ne kısa öğreniliyor bu? Ne kadar hızlı öğreniyor?
0: Çok hızlı öğreniyor.
1: Ama kahve de uyarıcı. Öyle alıştığında o gider ama bırakman lazım.
2: Sabah bir daha yükseltiyorsun.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Senin anneannen, dedene kahvemi içirdi sabahın köründe.
1: Yani hayır.
0: Tarhana çorbası içirdi. Evet.
1: Hadi çay olabilir belki.
0: Çay da bizim hayatımıza
1: sonradan girdi.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Biz Orta Asya'dan kalkıp gelen kuşakların süt ve tereyağı aynı anda kaynatırız, ekmek doğrarız içine.
1: Hayvan sana ne veriyorsa o sonuçta yani.
0: Ekmek doğrarız. Onu ister kaşık kaşık yersin. İşte Nogay çayıdır onun adı.
1: Hmm.
0: Onun içine normal çay da konur.
1: Evet. Bu tarihsel kökeni olan beslenmenin şu anda da iyi geleceğini düşünüyorsunuz.
0: Ay bilseydim sana Cengiz Han'ın kitabını yazmıştım. Mutfağına onu getirirdim.
1: Ama hayır, yani bu doğru beslenmenin tarihsel kökenimizden gelen bir öğrenilmiş tarafı öyle. Var. Hücre boyutunda, DNA boyutunda falan da mı bunu öğreniyoruz acaba?
0: E tabi biz her şeyi terk ediyoruz. Şimdi bilim adamları dönüyor, onu araştırıyor.
1: Tekrar geliyor.
0: Antik çağda her şey başarılı mıydı? Hayır, öyle bir şey yok. Tek

0: beslenme, işte avcı toplayıcı ne bulursa onu yedi falan filan. Biz şimdi gerçek bir avcı ve toplayıcı kuşak olduk. Markette ne var onu avlıyoruz, onu topluyoruz, eve getiriyoruz. Yani paket avcısıyız biz. Öyle korkunç bir yaşamımız var şu anda.
1: Marketten topluyorsunuz. Mesela noodle'lar falan oluyor paketlerin içinde. Sıcak suyla şey oluyor.
0: İşlenmiş gıda kağıdı.
1: Ama diyor ki mesela aman çok ucuz diyor mesela. Sağlığın o kadar
0: senin de hayatın o kadar ucuz ve oluyor ondan
1: sonra. Yani bazen bu yanlış anlaşılıyor. O sizin tabii tuzunuz kuru deniyor ama pazardan zamanında bir alışveriş yapmak hakikaten en doğrusu her açıdan. Tabii ben şimdi Aydın'da yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum ve oradan pazarlara hakikaten ekonomik olarak insanı çok koruyor.
0: Korumaz mı? Yani korumaz mı?
1: Yani doğru
0: hareket. Bir de şu var yani genetik olarak da baktığın zaman zaten işte Tunç'un anlatmaya çalıştığı çok önemli bir şey. Enflamasyon, bir takım iltihaplı şey bağırsak sendromlarının ortaya çıkış nedeni falan. Yediğin garip yiyecekler bunu içeride. Bakın şunu şöyle düşünmek lazım. Mikrobiyatayı bozarsan onun yerine başka mikroorganizmalar gelir yerleşir.
1: Bunlar da
0: yani mesela kandidalar yerleşir.
1: Kötü ajanlar geliyor.
0: Tabii kötü ajan. Sonra ne olur? Gençler deyip duyuyorum. Ciddi anlamda fistüller ve işte bağırsaklarda problemler ve tabii işte tabii pul dökülmeler falan filan ve bir mikrobiyal kandidal yük ortaya çıkıyor ve bağırsakla beraber tabii, ortaya doğru, çıkıyor. Doğru. Şimdi bunları engellemenin yolu doğru düzgün beslenme. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ha, bu kadar çok yemek zorunda değilsin.
1: Tabii doğru.
2: Tabii.
1: Yavaş yemenin böyle bir avantajı da var.
0: Yavaş
2: yemenin. Otofajiyi destekler. Longevity otofajı. Abi
0: ama o kadar basit yani.
1: Peki bir şey daha ekleyeyim hocam. Bir şey soracağım. Şimdi hani bu şey bugün diyor arkadaş hapşırdı. Ben biraz huylandım böyle. Alerjik dedi. Korkmana gereken bir şey yok. Bu hep oluyor bende. Şimdi hep oluyor da mesela hep oluyorsa çözmemiz gerekmez mi? Çünkü bu hep oluyor. O kırmızı burun. Alerjik hastalıklar ortalıkta. Bu psikolojimiz de çok etkiliyor. Çünkü kendini de hazırlıyorsun bunu. İşte dışarı çıkarsan bu olacak. Şuraya gidersen bu olacak diye. Alerjik hastalıklara nasıl bakıyorsun bu uzun yaşam açısından?
2: Şimdi alerjik hastalıkların mekanizması biraz daha farklı bir mekanizması var yani. Ve çok artıyor. Hijyen de burada etkili işte. Kesinlikle. Çocukluk çağında erken dönemde mikroorganizmalarla karşılaşıyor olmak bağışıklık sistemini alerjik hastalıklardan biraz daha uzak noktaya getiriyor.
0: Tabii.
2: Şimdi vücudumuzda regülasyon yapan hücreler var. Bizim regülatör hücre dediğimiz. Hatta Nobel ödülü aldı bu sene o hücreler. Bizde o hücreler sayısını ve düzeyini arttırıyor olmamız gerekiyor. Ve erken dönemde mikroorganizmalarla işte doğru bir şekilde karşılaşarak bağışıklık sistemimizdeki bu alerjik hastalıklara karşı koruma mekanizmasını arttırmak lazım. Karşılaşmak lazım. İşte immün sistemin güçlenmesi gerekiyor. Bu doğru. Evet, bazı insanlar güneşe çıktıkları zaman soğukta ya da ne bileyim belirli polen dönemlerinde
1: tam da onun dönemine böyle yakın zamandayız galiba.
2: Hapşırmaya başlayabiliyorlar. Bu vücudun verdiği bir tepki. Çünkü normal şartlar altında bizim yabancı olarak algılamadığımız bir polen onda yabancı olarak algılanıyor. Vücut yanıt veriyor. Buna karşı yapılan tedavilerde ona karşı duyarsızlaştırma tedavileri yapılıyor. İmmünoterapiler o. Evet. O senin işte vücudun kendince zararlı gördüğü şeyi düşük düzeyde vücuda vererek ona yeniden tanıştırılıyor. Ve diyor ki yok diyor bak bu sana zararlı bir şey değil, bu bana zararlı değil. Buna ben yanıt vermeyeyim diye tolerans mekanizması geliştiriliyor. İmmün tolerans sistemi geliştiriliyor vücutta. Dolayısıyla hani bunu bunlar olabiliyor. Bu gerçekten bir hani bir enfeksiyon hastalığı şeklinde bir aksırma değil o. O gerçekten bunun bir reaksiyonu, hücresel bir reaksiyon olarak geliyor.
1: Burun akıntısı falan bunların hepsinde burun
2: düşüşü. Saman nezlesi dediğimiz olabiliyor. Olaylar vesaire işte astıma dönüştürebilen bu alerjik yanıtlar, öksürmeler, nefes ağırlıkları bunların tabii tedavi mekanizmaları alerji mücre uzmanı tarafından yapılıyor zaten. Tabii. Ama buna karşı direncin geliştirilmesi gelinmesi de işte biraz yaşam tarzı.
0: Yaşam tarzı. Dönüyoruz yaşam tarzı.
2: Yaşam tarzına.
1: Ama bunların çözümleri yani. Var yani. Bunlarla var, artık yaşamaya alışkanlık var. Haline getirmeye gerek yok. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, tabii bunları çok alışıyor insanlar. Bizde 15 yıl boyunca arabayı vurdurarak çalıştıran kişi var servise götürmek yerine. Yani öyle çalışıyor. Ya da sağda bir dişi çürük, solla çiğniyor yani 7 yıl. Bunu evet. yaptırmak yerine. Evet. Yani her şeye rağmen idare etmek

0: kültürü var bizde. Alerji konusunda öyle yapmayın. Çünkü psikolojinizle direkt ilintili. Hem orada bir şekilde böyle bir semptomlarla ortalıkta gezmek iyi bir şey değil. Hem de senin sağlığının belli dönemlerde arada bozuluyor olduğunu kabul etmen iyi bir şey değil. Çünkü bu aynı zamanda bir takım zararlar da veriyor. Vücut sürekli hareket halinde, onunla uğraşma durumunda kalıyor.
1: Bir şey ekleyeyim. Bir alerjik hastalıklarda etkili olan histamin dediğimiz,
2: evet,
1: o işte belirli hücrelerin salgıladığı o medyatör sadece alerjide değil, stresle beraber de indüklenebiliyor. Çünkü onda reseptörü var. Stresle beraber de kaşınmaya başlıyorsunuz, stres. Alerjik hastalıklarda kaşınmaya başlıyorsunuz.
0: Tabii, doğru. Doğru.
1: Ama burada stres de burada sizin
0: bunu harekete geçirebiliyor.
1: İtiker, çıkıyor, kızarıklıklar başlıyor vesaire. Stresin de sinir hücreleri üzerinden yönetilen bu salınımı arttıran bir nokta var. Yine abi yaşam tarzı.
2: Evet, eninde sonunda dönüyorsun yaşam tarzı.
0: Hocam yaşam tarzı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi Tunçay Hoca çok güzel aslında, hani beden tanıması lazım bazı mikropları diyor. Bazı şeyleri bilmesi lazım. Şimdi siz demin de konuştuk. Apartmanda büyüyen bir çocuk var. Hijyenik ortam. Sadece alışveriş merkezine gidiyor. Dün biz de gittik alışveriş merkezine. Gerçekten çok güzel, çok eğlendik. Çok güzel mermerler, güzel kokular, hijyen, mijyen, ama çocuk sadece ev ve alışveriş merkezi ya da okulda büyüyünce bu ajanlarla tanışmıyor. İleride her karşılaştığında beden bunlara ya bu neymiş deyip belki bir takım inflamasyon ya da alerji tepkiler verebiliyor. Sen çocukları ne kadar pisliğe maruz bırakalım? Bazı anneler de sokuyor çocuğun kafasını, alışsın, bağışıklığı gelişsin diye. Burada bir denklem var mı? Nasıl çözebiliriz?
2: Hiçbir şey abartmadan hareket etmek lazım. Bir kere en rahatsız olduğum şey, hafta sonunda çocuğun elinden tutup 90 kat giydirip hepsi de sentetik, ondan sonra AVM'de koşturmak.
0: Ve kıyafetler de artık bir garip.
2: Ya, ama hocam yani her yer fibril kablo, alttan elektrik, üstten elektrik kabloları, dijital bir takım sistemlerin içinde.
0: Işıklar.
2: Zaten sen gerilmişsin, apartmanda yaşıyorsun. Senin apartmanın nefes almıyor. Dedenin kâgir evlerinde oturmuyorsun. Nefes almıyor o binalar.
0: Hep de binalar böyle kaplı, yani, ısı geçirmeyen sistemler.
2: Yerlerde laminatlar, duvarlarda kağıtlar, orada yağlı
0: gürültü
2: boyalar.
0: Gürültü var, cam açılmıyor, klima çalışıyor. Klima cam açmak değil.
2: Bu ne ya?
0: Bunlar birbirinden farklı şeyler tabii.
2: Doğru. Sen çocuğu gergef gibi gerdin, zavallıyı götürdün AVM'de, bir daha gerdirdin. Sonra diyor ki benim çocuğum diyor avizede sallanıyor. Yani, tabii nerede sallanacak?
0: Dal yoksa
2: başka?
0: Avizeye
2: dal
0: sallanacak.
2: Dal yok, oraya tırmanacak.
0: En son Cüneyt Arkın'ı hatırlıyorum ben avizeye sallanan. Yani, bu Bizans hanlarda.
2: Şimdi senin çocuğu alıp İstanbul gibi bir yerde, bütün sahillerde yeşillikler var. İnin abi, dolaşın.
0: Evet evet, kesinlikle
2: yani,
0: öyle.
2: Benim algılayamadığım şey, otobanın kenarında bana mı vücudunu gösteriyorsun, koşuyorsun ve egzoz kokluyor.
0: Egzozun içinde
2: nasıl
0: koşmak.
2: Nasıl bir insansınız
0: saçma
2: ya?
0: Saçma bir fikir değil mi?
2: Saçma sapan şeyler
0: bunlar. Bir otobüs biletiyle gidilebilir. Hep de laf şu, para mı var? Paranın bununla alakası yok.
2: Bunun parayla, pulla alakası yok.
0: Yani gerçekten gitmek istediğin
2: yere. Abuk subuk şeylere para harcıyorlar. Tabii. Ben hesaplarını da yapıyorum. Beni sinirlendirmesinler. Şimdi gereği de yok. Şimdi burada yapılması gereken ve yapılmaması gerekenler var. Biz neyin yapılması gerektiğine gelene kadar neyin yapılmaması gerektiğini konuşmamız lazım.
0: Bence de daha önemli.
2: Evde temizlik yapıyorsun. Ben çok titiz kadınım. Çamaşır sularıyla her yeri siliyorum. Evde iki şeyi bulunduramazsın o esnada. Çocuk ve eğer hayvanın varsa onlar mutlaka dışarı çıkar.
0: O havaya karışıyor, teneffüs ediyor.
2: Çünkü volatil organik kompans dediğimiz yani uçucuk organik bileşikler aşağıya çöküyorlar ve çocuklar onları teneffüs ediyor. Yani böyle bir temizlik sistemi yok.
0: Hayvanlar da onu teneffüs ediyor. Tabii onlar da
2: salın parka gitsin, herkes oynasın, parkta oynasın. Üstü başı kirleniyormuş. Kirlensin. Çamur
0: salın kedinizi öyle durumlarda parka.
2: Hayır, çocuk yani ağaca tırmanmalı. Gidiyorsun parklara, her şey sentetik. Her şey sentetik.
0: Evet.
2: Doğada yani ağaca sarılmayı bilmeyen çocuk var. Doğada koşamayan çocuk var. Böyle bir şey olmaz. Yani doğayla iç içe yaşamanız lazım.
0: Doğru.
2: Bu ben doğru. İşte bulamıyorum, edemiyorum. Bunlar arz talep meselesi. Meraklıyız apartmanlara tıkışmaya. Apartmanlarda yaşıyorsak da çocuğun odasına fibril, sentetik, hiçbir halı satın almayın ucuz da olsa. Paçavra senin yere daha iyi.
0: Evet.
2: Dikin paçavraları.
0: Onlar gözle görülmeyen tehditler için.
2: Çocuk tepindikçe üstünde o fibriller.

0: pırtka kopuyor, onları şey yapıyor, ağzına alerjik şey, hani
1: kesinlikle
0: de antijen ağzına en güzeli. Hani ona abuk sabuk şeyleri ver, vücuda dursun. Yani çok olacak enteresan şey değil yani.
2: Babam derdi hep, yani tabii doğru yanlış tartışılır da, bir şey alacaksan pahalısını al. Evet. Ucuzunu alacak kadar zengin değilsin derdi. Bu sözünde böyle bir karşılığı var. Hakikaten
0: doğru.
2: O altı,
0: ama doğru söylüyor. Halısı,
2: kıyafeti
0: doğru.
2: Tehlikeli. Bir gün şey alacağım, telefon kılıfı alacağım. En pahalısını almaya gittim. Dedim niye bu kadar pahalı? Adam dedi ki takınca görürsün dedi. Taktı. Vallahi dedim takınca gördüm. Ne gördün abi?
0: Ne gördün?
2: O bana soruyor ne acaba diye. Yani kazık da yemeyeceksin ama hakikaten ucuzunu alacak iyi kadar zengin değilim şeyinin küçük bir karşılığı var gerçekten.
0: Ama her şeyde öyle. Gıdada gıda, da öyle.
2: Gıda da öyle.
0: En önemlisi gıdada yani. Ben mesela aklımın almadığı rakamlar var. İşte ekmek arası bir şey yapmış koymuş. O rakama mal etmenin imkan ve ihtimali yoksa
2: orada bir terslik var o zaman.
0: Orada terslik
2: tabii
0: var.
2: Tabii canım. İşte baldır, kaşar peyniri.
0: Ona hele yani. Olmaz. Evet. Olmaz. Mümkün
2: çünkü
0: değil.
2: Kolay yapılmıyor yani.
0: Kaşar peynirini öyle yapamazsın. Silsilesi var.
2: Balığı öyle yapamazsın.
0: Biz yıllarca neler çalıştık ya. Neler çalıştık yani. İnanılır gibi değil.
2: Peki ne diyorsun hocam? Çocukların bir dış dünyaya değmesi lazım ama çamur mu yoksa hayır, mikrop mu? Kedi köpek beslemek?
0: Yani çok değişik şeyler. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, gene kıyamet kopacak. Ben hayvan sevmeyi çok severim. Onlarla dost olmayı da severim. Evet. Benim kapımın önünde 12 tane kedi var. Evet. Onlar geliyorlar, koşturuyorlar. Evde de kedim var.
2: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Ben çok seviyorum ve bütün mahallenin her tarafına onlar su içsin diye. Onlar birer can. Dün bir tanesi su aranıyordu. Çıldırdım, aklım gitti. Hemen gitti, koştuk, su verdik. Hayvan.
2: Sağ olun yani, hocam. Böyle daha bir şey, değerli bir şey mi var?
0: Kuşlar. Evde bizde hiçbir şey atık değildir. Mutlaka değerlendirilir. Ekmek kaldı. Geri dönüştürmek için bir harekette bulunmuyorsak ıslatılır. Çatıya yayılır. Kuşlar gelir onları yer.
2: Evet.
0: Yani bizim bakış açımız bu.
2: %100 katılıyorum.
0: Yani mutlak surette doğayla paylaşmam lazım.
2: %100.
0: Çünkü bu dünya sadece insanoğluna ait değil.
2: Değil. Hatta ben insanoğlu doğanın en büyük tehdidi şu anda.
0: Ben çok yaşayacağım diye her yere beton dökme hakkına sahip değilim.
2: Tam tersi yapılıyor. Sanki o beton da, o doğa da, o dünya da, o evrende sana hediye verilmiş gibi. Tam tersi. Sen o zaman hediyeye de ihanet etmiş oluyorsun.
0: Ediyorsun
2: hediye
0: tabii.
2: Hediye olduğunu düşünüyorsan da ihanet.
0: Evet. Büyük ihanet.
2: Evet.
0: Hani herkes,
2: o yüzden hayvanların da bir şekilde o park, kedi köpek ilişkisini
0: korumasına fayda. İsterse isterseme onlar yaşamak zorunda.
2: Tabii.
0: Herkesin yaşam alanına girdik. Yani denizleri kirletiyoruz. Ben ekosistemle ilgili çeşitli yazılar hazırlıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Her hafta bunları yazıyorum. Çok önemli. Yani ben uzun mu yaşamalıyım? Ben uzun yaşarken doğaya saygımı duymalıyım.
2: Tabii muhakkak ki uzun yaşa ve uzun yaşat.
0: Yani.
2: Yani senden sonra da bir hayat
0: yani,
2: olabilsin.
0: Önce kendine saygı duymazsan kimseye doğru saygı duyamazsın. Egolar kendine saygıyı engeller.
2: Doğru tabii ki. Hocam burada tabii ki temelde şunu kaçırıyoruz. Yani denizde balık kalmadığında, ormanlar tamamen yanıp bittiğinde.
0: Tabii ki.
2: Senin girdiğin deniz kirlendiğinde ve haldır hüldür o tükettiğin şeylerin bir süre sonra sana zarar verdiğini fark ettiğinde iş işten geçmiş olacak. Kızılderili atasözü var ya işte burada.
0: Şimdi
2: tam öyle bir noktaya geliyoruz yani.
0: Çok önemli bir şey söyledin. Bütün bunlar tabii ki sözde, lafta, kulağa geldiğinde harika. İstanbul gibi ortalama 20 milyon nüfusun hareket ettiği bir şehirde yaşıyorsun. Bir stres altındasın.
2: Çok büyük stres.
0: Bir yere yetişmek zorundasın.
2: Evet.
0: Ben evimden bugün buraya 1,5 saatte geldim.
2: Evet.
0: Bugün sabah
2: maalesef öyle oldu, haklısınız.
0: Saat 7'de sokağa çıktım. 1,5 saatte Şişli'ye gittim.
2: Evet.
0: Tekrar 1,5 saatte evime geldim. Tekrar buraya geldim. Tekrar gideceğim. Günün yarısını hesapladığın
2: neredeyse
0: zaman geriliyorsun.
2: Evet, doğru.
0: Trafikte. En iyi araçlarla seni taşısalar da yanındaki ruh hastası.
2: Tabii canım.
0: Geçerken korna öttürüyor.
2: Hep etkileşim var orada. Olumsuz etkileşim var maalesef.
0: Sürekli bir kortizol yüklenen yaşamda sen hangi longevity'den neden söz ediyorsun? Hangi uzun
2: çevresel düzenleme şart.
0: Tabii yani psikolojinin olduğu gibi yerlerde sürünüyor. Bir de biraz evvel de çocukları söyledik. Sen, ben Türkiye için konuşmuyorum. Bütün dünya için konuşuyorum.

0: Çocuklara bilgi yüklemek değil, çocukları yaşama hazırlamak zorundayız.
1: Tabii, yaşam bilgisi
0: yaşam
1: ayrı bir şey.
0: Yaşam bilgisi vermemiz gerekiyor. Bugün çok konuştuk onları. Evet. Yani ben... Bende kalkuleksi var, disleksi gibi. Yani matematik problemini şekil olduğu için bütün formülleri yazabiliyorum. Sonuç çıkmıyor. Bu benim bugün burada profesör olmamı engellemedi.
1: Evet.
0: Hiçbir kimsenin hiçbir şeyini engellemez.
1: Doğru.
0: Disleksisi olan bir evlat da kıymetli.
1: Yapabilir her şeyi.
0: Herkes.
1: Yani, doğru yolları bulacak sadece.
0: Tabii
1: kendine
0: ki.
1: Kendine uygun yolları bulacak.
0: Yani,
1: yollardan gidecek.
0: Bir sürü renk var dünyada. Bütün renklerle birlikte yaşayıp herkese saygı göstermek zorunda olduğumuz bir yaşam tarzımız oldu.
1: Hocam işte o saygı biraz o bize yanlış öğretildi. Biz biliyorduk doğaya saygılı olmayı, fakat belli o kişisel gelişim öğretileri ilk geldiğinde sen biriciksin, sen değerlisin.
0: Yok,
1: sen
0: öyle bir şey.
1: Üzerinden bu bireysellik büyük bir hataydı.
0: Aynen.
1: O zamanki o kişisel gelişim öğretilerini sevgili dostlar lütfen unutalım. Biz bir arada herkesin birlikte değerli olduğu bir dünyayı paylaşıyoruz. Ne bir zeytin ağacından daha değerliyiz, ne bir köpekten daha değerliyiz. Ancak hepimiz birbirimizi değerli gördüğümüzde bireysel olarak da o değerlik ortaya çıkıyor diyorum ve bir bütünlük kitabını göstermek istiyorum. Şimdi sen burada hocam bağışıklığı hem bir yaşam felsefesiyle,
0: evet,
1: hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilişkilendiriyorsun ve burada da bir yol haritası olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani bağışıklığı güçlendirmek önemli, ama bu yaşam felsefende psikolojine önem vererek yapacağın bir değişim gibi anlatılıyor.
0: Evet.
1: Biraz kitaptan bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi orada ben bir şey metafor kullandım. Ormanı yukarıdan bakmak diye.
1: Hı hı.
2: Şimdi ben immünoloji dersi anlatırken de öğrencilerim tıp fakültesinde ondan bahsediyorum. Tüm sistemi bir orman gibi düşünün. Ve sadece bir otun nerede olduğunu ezberlemeyin. Ağaçlar nerede, dereler nerede, ırmaklar nerede, dağlar, tepeler ya da işte o çukur bölgeler nerede, kuyular nerede, bunları bilin. Hangi ortamda belirli bulutlar çıkacak ve orada yağmur yağdıracak, nerede fırtına kopabilecek, oradaki iklimi bilin.
1: Hı-hı.
2: Dolayısıyla bu da benim bahsetmeye çalıştığım şey de kitapta aslında o. Yani sağlıklı yaşamın felsefesinde hem stres yönetimi, hem bağışıklık sistemi, hem hücresel sağlığımız, hem immün sistemin yaşlanması, yaşlanmaya karşı nasıl bizim bir rol almamız gerektiği var.
1: Hmm.
2: İşte bu antifragil dediğim yaşam tarzı da olan bu stresten bizim nasıl güçlü çıkabileceğimizi
1: çok
2: anlatmaya
1: güzel
2: çalışıyorum
1: çok
2: orada
1: güzel
2: ben kitapta.
1: Evet.
2: Felsefe oradan geliyor aslında.
1: Bu güçlenme tarafı işin yani.
2: Kesinlikle güçlenme tarafı ve yavaşlama. Kitabın son tarafında yavaşlamayla ilgili.
1: Bugün biraz konuştuk yavaşlamaktan
2: var,
1: ama sen yavaşlamayı yine bu yaşlanmayı engelleyecek fizyolojik bir şey olarak mı görüyorsun? Yoksa çocuk büyütürken işte bir yemek yerken falan gibi yaşamsal alanlardaki yavaşlamaktan
2: bahsediyorsun? Yani psikolojik yavaşlama benim bahsetmeye çalıştım aslında. Yani bir yerden bir yere giderken de koşuyoruz. Bu da fizyolojik yaşlanma.
0: Evet.
2: Yani koşmayalım, yürüyelim, o anı yaşayalım.
1: Acelemiz çok, yok aslında.
2: Çok meşhur bir söz var ya, carpe diem,
0: evet,
2: diye. Yani
0: evet, evet,
2: o
0: evet,
2: anı yaşayalım.
0: Anı yaşamak
2: biz
0: çok kıymetli.
2: Her zaman söylüyorum.
1: Tabii,
2: anı yaşayalım.
1: Sonra oldu işte o.
2: Abi, oturuyorsun, evet, arkadaşınla.
1: Evet, ne oluyor? Yeni başka bir şey olacak yakında.
2: Abi, oturuyorsun arkadaşınla.
0: Şey, evet, evet.
2: Telefonlar devamlı ellerde. Yani karşılıklı iletişim
1: Fabing
2: yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şey sakinleşiyor olabilmek. Bu bir şey söyledim ya, uykuya gitmeden önce uyku ritüelini yapmak.
1: Evet.
2: Şimdi bu da aslında yavaşlamak.
1: Yok, katılıyorum.
2: Yani yataktan önce, uyumadan önce, uyumak da bir yavaşlamak. Uyumadan önce o yavaşlamaya hazırlık yapmak.
1: Çok doğru.
2: Psikolojik hazırlamak insanın kendini. Bu çok önemli bir şey.
1: Doğru.
2: Hücreleri de bunu hazırlıyorsunuz zaten neticede. İşte kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Sigara içmeyelim. İşte alkol kullanmayalım. Ya da ne bileyim çok hızlı yemeyelim. Fast food yemeyelim. Bununla ilgili bir nokta. Risk faktörlerini doğru değerlendirelim. İşte genetik faktörleri doğru değerlendirelim. Mesela bir cümle, sigara içmek akciğer kanser riskini arttırır.
1: Çok net bulgu.
2: Çok net bir şey,
1: evet,
2: bu.
1: Aa, bunun üzerine.
2: Peki karşı, sigara içmeyen insanlarda kanser olur.
1: Hı hı.
2: Buradaki bağlantı nasıl olacak? Eğer genetik olarak benim sigara kanser riskim varsa, akciğer kanser riskim varsa, o zaman sigara bunu tetikleyecektir de.
1: Evet.
0: Tabii.
2: İşte benim burada kontrol mekanizmasını düşünüyor olmam lazım.
1: Belki de en kötü alışkanlık.
2: Obezite genlerim varsa yani benim orada da ben bunu biliyor isem yaşam tarzımı doğru kullanarak
1: önlem alarak
2: obez olmayabilir.

0: Tabii ki. Kardiyovasküler risklerim varsa, eğer lipid yüküm fazla olduğu zaman ben bunu eğer genetik olarak tolere edemiyorsam,
1: tabii,
0: beslenmemi buna göre ayarlarsam o genetiğe karşı kazanmış olurum.
2: Çok iyi.
1: Tabii ki.
2: Çok iyi.
1: Tabii ki.
2: Doğru. Yani burada yine şey var, yani sen kendindeki bir takım ufak tefek problemleri gördüğünde önlem alma mekanizmalarını devreye sokuyorsun. Ama şöyle bir şey var Tunç Hocam, kime sorsan niyet olarak bunlar var.
0: Evet.
2: Ama davranışa dökmek biraz zor oluyor. Sen buradaki görüntüde nasıl görüyorsun niyeti davranışa dökmeyi? Bu yaşamımızı değiştirme. Hep bir takım önerilerde bulunduk biz de. Mesela niyetin davranışa dönmesi için mesela basit ilk adımlar ne olabilir sence?
0: Sürdürülebilir olması. Yani bir kere bir şey yapmak değil. Yani
2: doğru.
0: Şu an bizi izleyen değerli seyircilerimiz, bizler de kaç defa biz diyete başladık acaba hayatımızda?
2: Çok, her pazartesi başlayan var.
0: Kaç defa spora başladık hayatımız
2: boyunca? Yine aynı
0: boyunca?
2: Şey. %70 değil hiç mi? Gitmiyor spor salonuna üyeler.
0: En çok sevdikleri.
2: Evet.
0: Yani
2: sadece parayı yatıran üye.
1: Tatmin oluyor.
0: Evet. Sürdürebilmek önemli burada, evet, olan. Yani sürdürebilmek ve buna inanmak. Ve işte değil mi ya, işte 21 günlük süre var. Bu alışkanlar dönüşüyor zaman içinde. Bunu kırabiliyorsanız eğer.
2: Doğru.
0: Bu oluyor. İşte açlık, oruç tuttuğumuz zamanlar. 30 gün oruç tutuluyor. Ne kadar güzel ama ertesi gün hemen başlanıyor işte. Oğuz abi neyi sevdiği, o bayramlarda şekerleri, mekanları, baklavaları
2: ya,
0: iyi olmak.
2: Hocam keşke 30 gün sonra olsa. İftarlarda öyle bir sofralar kuruluyor. Yani mesela hocam onları anlatmıştır.
0: Yani sürdürülebilir bir hayat. Bu her yerde geçerli. Eğer, evet, bunu yapabiliyorsanız, sürdürebiliyorsanız bunu.
1: Acaba o kelimenin anlamını biliyor muyuz? Sürdürülebilir diyoruz. Sen ben konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Neyi? Tarlada sapanı sürmekle karıştırmayalım yani.
2: Yok.
1: Evet. Sürdürmek ne demek?
2: Evet.
1: Yani bu çok önemli.
2: İstikrar ya, belki oradaki ana kelime.
1: Evet yani.
0: Evet, istikrar.
1: Burada çok önemli bir şeyin üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Duyusal zekayı doğru kullanmak. Yani
0: evet,
1: tepkini vermek değil. Tepkiyi vermeden önce kendinle yüzleşmeyi öğrenmek gerekiyor. Hmm. Senin söylediğin o mindfulness'ın bir başka boyutuyla bakmak.
2: Evet.
1: Yani öz eleştirilerin özüne dönmek. Yani bir bekle. Değil mi? Öfkeleniyoruz mesela. Öfkeni hemen verme tepkini.
2: Evet, tabii.
1: Yemeği gördüğün, evet, zaman hemen onu yutmak ihtiyacını, evet, izlemek. Evet. Bir durmayı öğrenmek. Sürdürülebilirlik o zaman başlıyor.
2: Doğru.
1: Hani o sustainability denen kavram, evet, orada hayatımıza göre. Ben çok İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama Türkçe'ye çevirirken ben istediğim gibi çevrilmediğini düşündüğüm için bunu söylemeye çalıştım.
2: Güzel söyledin hocam. Bugün bir video vardı. Bir tane Alman kurdu, bir tane Golden Retriever. İkisinin de önüne yemek koyulmuş. Sahibi diyor ki, işte ben komut vermeden yemeyeceksiniz. Komut biraz gecikince Golden kendininkini yiyor. Biraz daha gecikince öbürkininkini de yiyor. Alman kurdu da böyle duruyor.
1: Ama işte.
2: Yani dünya da biraz insanı o hale getiriyor. Yani evet, o tabii, vahşi tabii, tabii, tüketim. Tabii. O başkasının hakkını her an tüketilebilir olması.
0: Saldırgan hayat.
2: Sen almazsan onun alacak olması. Bu da bize öğretilen bir şey. Hırs. O şey, rekabet,
0: evet,
2: işte diyor ki hocam diyor ben diyor ömrümü diyor uykuda geçireceğim, o yüzden 3 saat uyumayı öğrendim. Ömrünü kısaltıyorsun.
1: Ne öğrendin ya?
2: Nasıl bir öğrenme bu?
1: Nasıl bir öğrenme?
2: Hep bunlar işte böyle. Hırs, rekabet, ya, mücadele et, kazan. Bugün dedim ki çocuklara, birbirinize rakip oluyor musunuz dedim, üniversite sınavına hazırlananlar. Evet hocam dedi. Hayır dedim, takımsınız ya. Şurada rakip olarak bir şey yapamazsın yani. Takım olmayı öğrenin önce bir. Ya da kendi için de takım olmayı öğren.
0: Çok enteresan bir örnek vereceğim.
1: Çok, çok,
0: şu an trafikten
1: şey
0: örnek vereceğim bunu. Hı. Hani stres yönetmek dedi ya Oğuz abi.
1: Evet.
0: Hiç şu ana kadar kavga için otomobilden inene ceza kesildi mi?
2: Yani
0: yeni çıktı değil mi?
2: Evet.
0: Yeni çıktı. Demek o kadar dramatik bir noktaya geldik ki.
2: Çünkü video çekiyordu herkes.
0: Abi çıkardı insanları önceden, tartışırlardı. Kavga etmeden de
2: tabii
0: arabalarını
2: ki
0: binerlerdi, ya, dönerlerdi yani o dönemlerde.
2: Evet.
0: Şeyler bu kadar ağır ve dramatik sonuçlar doğuran kavgalar olmazdı.
2: Evet.
0: Ama şimdi artık hani otomobilden inmek bile ceza, yaptırım, evet, uygulanıyor artık.
2: O
0: stresin kontrolü için,
1: evet,
0: yaptırım uygulanıyor insanlara.
1: Başka türlü baş edemeyeceksin.
0: Evet.
1: İşte o sürdürülebilirlik de belki bu kodların ya da işte dengelerin sağlanmasıyla, yani zaman zaman da üst idarenin kontrolü ele alması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani toplum bunu tek başına
0: dizginleri şey yapamaz.

0: üzerinde
1: yönetmek gerekiyor. Yani stres yönetiminde sen tek başına yapamıyorsan seni yönetmeyi de öğretiyor.
2: Evet. Doğru. Evet. Doğru.
0: Peki, öyle işte böyle. Eksozomlardan bahsedecek misin hocam biraz?
2: Evet, bu kök hücre ve eksozomlar hakikaten son zamanlarda büyük etkili rol oynuyor. Özellikle işte gençleşmede, işte saç ekimlerinde, cilt yenilenmesinde rol oynuyor. İşte hayvansal eksozomlar burada kullanılıyor şu aşamada. Bunlar tabii şu an Sağlık Bakanlığı'nda regülasyonları, onu da söylemek lazım. Evet. Kök hücre tedavileri ve eksozomlar üzerinde ciddi boyutta şu an kontroller var. Hatta izin verirsen bizim Marmara Üniversitesi'nde yaptığımız bir etkinlikten de bahsedeyim.
0: Hayır hocam, lütfen, çok iyi olur.
2: Bu Marmara Üniversitesi'nde kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda, longevity konusunda Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi MÜSEM'de biz halka açık eğitimler veriyoruz.
0: Harika yapıyorsunuz hocam. Müthiş bir şey.
2: Ve E-Devlet görünümünde olan sertifika eğitimleri veriyoruz. Bunlar çok önemli.
0: Tabii ki. Devlet Üniversitesi'nin sertifikasıyla bunu yapmak da tabii ki sertifikalarımız var.
2: Bu longevity eğitimlerimiz var. Onların hepsi bizim üniversite sayfamızda, benim şahsi sayfamda da var.
0: Evet.
2: Orada doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hocam biz. Yani çok iyi şu an burada kök hücreye, işte PRP'ye dahi kök hücre diyen hekimlerimiz var. Onlar üzüyor bizi neticede.
0: Evet.
2: Doğru terminoloji kullanmak lazım. Çünkü halkımız o kadar şey ki, naif ki.
0: Evet.
2: Yani belirli hastalıklardaysanız eğer, onun tedavisi için her şeyinizi veriyorsunuz.
0: Sadece hekimler mi alıyor sizin hocam bu Marmara Üniversitesi'ndeki?
2: Yok, sadece hekimler değil. Sağlık alanında ilgili olan herkes. İşte
0: tamam,
2: biyologlar, eczacılar, veteriner hekimler, sektör temsilcileri de aynı şekilde bu eğitimleri alabiliyorlar. Diyetisyenler ve temel bir eğitim vermeye çalışıyoruz burada.
0: Evet,
2: bu
0: çok iyi hocam.
2: İşin ilk basamağı aslında. Neticede.
0: Çok iyi hocam. Tamam, bunu da bildirmiş olduk. Şimdi hocam bir tanesi benim evime yakın bir mavi bölgeler, blue zone var. Burada insanlar daha iyi mi yaşıyor, uzun mu yaşıyor ve ne belirliyor bunu? Biraz o hani mavi bölgelerden bahsedelim. Haritaya baktığımız zaman böyle bir mavi bölge görmüyoruz galiba da.
1: Tabii onu
0: çeşitli
1: göremeyiz.
0: Çeşitli yerlerde var bunlar galiba.
1: Tabii var. Yani bu alanları notlarımın
0: bir tanesi İkarya'ydı galiba.
1: Evet.
0: Bizim kuşağısına yakın bir ada. Çok kısa zamanda gidilebiliyor.
1: Yani
0: yakınız yani.
1: Şimdi bu alanlar tabii belirlenmiş, özellikle ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye ben
0: hocam nasıl
1: bakıyorum.
0: Okuyorsun onları ya?
2: Ben aynısını sordum ya.
0: Nasıl?
1: Şurası yakın gözlü, burası uzak gözlü.
2: Ama bir şey
1: söyleyeyim. Burası miyop, burası hipermetrop, böyle bir cins gözüm var.
0: Gözlük okumuş tam.
2: Abi altı bence büyüteç.
0: Büyüteç o yani.
2: Yakın gözlü de okumaz.
0: Yani yazı olduğunu sonra anladım ya.
2: Ama okumaz onu yani.
0: Vallahi.
1: Ben okuyorum şimdi.
0: Vallahi.
1: Şimdi İtalya'da Sardinya Adası var. Hı hı. Yunanistan'da da İkarya var.
0: Evet.
1: Japonya'da da Okinawa diye alanlar var. Şimdi bunlar aslında bu bölgelerin ortak özellikleri var. Doğal hareket. Yani doğayı koruyarak doğanın içinde. Belki slow city dediğimiz yani sakin yaşama tarzında aile ve sosyal bağlantı ağların güçlü tutulduğu bir sistemde ve beslenmelerinde çok az işlenmiş gıda. Yani oradaki bakış açısı şu: bozulacağını düşündüğü için fırınlanmış bir ürün, tuzlanmış bir fermente ürün, turşu.
0: Bunun zararı yok tabii ki.
1: Tarzında bakarak söylemek gerekiyor. Tabii en önemli şey, belki başından beri atlamadık ama böyle küçük küçük aralıklar geçtik. Toplum kültürü çok önemli.
0: Hmm.
1: Yani sizin tek başınıza uzun yaşamanız da hiçbir şey ifade etmez.
0: Tamam.
1: Bu toplum içindeki o kültürün sizi nasıl kabullendiği ve sizin onun içindeki bulunma nedeniniz. Niçin oradasınız? Tabii her zaman şunu söylüyorum. Hayattaki bir yaşam amacınızın duygusal boyutu olması lazım.
0: Bir bağ olması lazım.
1: Yani evet,
0: bunlar üzerinden
1: mesela benim rahmetli annem, biz öyle yetiştirildik. Ben Bulgaristan'a giderken şunu söylemişti. Pazartesi geldiğinde işte sana köfte, dolma, işte komşulara şunları bunları yapacağım. ömrüm

0: vefa etmedi ama, ay, ama ay, hep planları vardı. Evet. İşte komşulara dikiş nakış öğreteceğim. Hmm. Yani hayatı hep planlamış.
1: Bir hedefi, bir amacı. Bir sabah hedef. Uyandığında bir nedeni
0: yani
1: var.
0: Sizin evet, hedefiniz evet. varsa siz mutlu insansınız.
1: Evet. Tabii, tabii,
0: siz huzurlu insansınız.
1: Çok doğru.
0: Hani demin de söyledik ya, hobiler olmasa. Evet. Hobilerin yanında da insanlara bir şey öğretme duygusunu yaşayabilmek. Bu topluluklar öyle.
1: Çok güzel.
0: Ve tabii yani yavaş yaşam ritmi her şeyin önünde geliyor. Maalesef ben yavaş yaşam ritmine uyum sağlayacak durumda değilim. İstanbul'dayım. Çıkıp gitmem lazım buralardan. Antalya'ya gittim. Orada da bir şey yok.
1: Evet.
0: Değişmiyor.
1: Değişmiyor. Yani, orası da büyük şehir ve çok uzun.
0: Hep büyük şehir.
1: Dünyanın en güzel şehirlerinden yani, biri.
0: Nevşehir'e gidiyorsunuz. Nevşehir'de yani. Değil artık.
2: Kafa durmuyor ki. İstediğin evet. kadar git ormana topla. Şey. Yani yine devamı çalışır.
0: Yani yaparsın orada da doğayla, doğayla yüzleşme öğrenirsen orada
1: evet,
0: da üretirsin.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Yani bizim en büyük şeyimiz, ihtiyacımız bu. Doğal malzemeyi toplayıp bir şey üretebilmek falan. Şimdi bana diyorlar ki evi çöp eve çeviriyorsun.
1: Hmm.
0: Hayır, ben şöyle, ben doğada yürürken karşılaştığım kilometrelerce yürüyebilirim. Bir taş benimle gelmek istiyor.
1: Ha tamam, böyle bir bakış olabilir.
0: Benim öyle bakışlarım var.
1: Güzel olabilir.
0: Evet, mesela bir taşı görmüşüm. Of'ta onu alıp getirmişim.
1: Araba teli falan onda gelmiştir.
0: Somur şeklinde. Ama o mesela hep sofranın kenarında çok duruyor. Hoş. O taş bana çünkü hep ekmeğin asaletini anlatıyor.
1: Hocam yani. Benim dedem arada balığa açılırdı kayığıyla. Hiçbir zaman oltanın ucuna yem takmazdı. Ya da av yapmak için açılmazdı. Derdi ki arada bir balık benle gelmek isterse gelir,
0: gelir
1: derdi. Ama sizi kandırmayacaksın. Tam onu duydum şimdi. Yani o zelafi,
0: ama
1: o inceliği.
0: Çok hoş bir şey.
1: Çok güzel yani. O yüzden evet. avlamak ne, bir canlıyı öldürmek ne yani.
0: Tabii.
1: Gelecek olan gelir zaten gibi bir düşünce şey. Şimdi sen programın hocam şey bu son kısmındaki son cümle biraz zorluyor dedin aslında.
2: Evet
1: tarafı.
2: Ya en zor. Şimdi en çok onu düşünüyorum.
1: Oraya yani. Doğru geliyoruz ama kitapla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ki kitap aslında bir formül vermiyor.
1: Yeni
2: ama,
1: kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilirsin bu arada.
2: Evet. Yeni kitap da bunun üzerine inşallah gelecek. biraz daha genişletilmiş bir versiyon olacak. Longevity açısından yani sağlıklı uzun yaşam açısından biraz daha genişletilmiş bir kitap. Biraz daha örnekler üzerinden gideceğiz neticede. Yani temel bilgileri vermek çok doğru. İşte evet. Şunu yapmayın, şunu yapın demek vesaire. Ama ben felsefeyle de ilgilendiğim için bunun biraz da insanın anlayış açısını
1: çok önemli.
2: Yani bilgiyi ulaştırabilmek için zihne girişin farklı yolları var. Bir taraftan uğraşıyorsunuz, doğru. anlatıyoruz girmeyebiliyor. Ama bunu başka yollardan insanlara verebiliyor olmak, örneklerle veriyor olmak ve çıktı örneklerle veriyor olmak bu tabii çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hücresel tedaviler üzerinde biraz şey yapacağız. Hatta bir kongremiz de var bu arada. Hep kongre dedin ya.
1: Evet.
2: Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği'nin yine longevity içeriği olan bir kongremiz var. Haziran 12-13 Haziran'da.
1: Kök Hücre ve?
2: Hücresel Tedaviler Derneği.
1: Hücresel Tedaviler Derneği.
2: O derneği bir dönem ben başkanlığını yapmıştım. Ondan sonra o kongremiz olacak. Oraya da herkesi bekleriz. İlgisi olan herkes.
1: Tamam harika.
2: İstanbul'da.
1: O zaman şimdi kitap devamı niteliğinde Murat Baş öyleydi. Biraz genişletilmiş bir kitap diye getirdi. 700 sayfa. Ben giderken bavula sokamadım ama. Kulakları için nasıl?
2: Zaten şey dedi kardeşim de yani. Abi dedi güzel oldu da dedi. Biraz dedi daha kılın yazarsan daha
1: iyi. Yok hayır hayır ben buna bayılıyorum.
2: Benim için.
1: Bu harika. Biraz
0: ben sevmiyorum çok kalın kitap. Böyle
1: ben de sevmiyorum. Yani Murat Baş'ın kitabı muhteşem de. Bu
0: ya
1: kitap beyefendi size imzalamış bu arada. Bana vermiş daha önce. Şöyle hocam. Zerafeti kibarlığıyla
2: bir şey bence benim için Oğuz abiye böyle bir kitap
0: sağ ol, çok yani. Teşekkür ederim.
1: Şimdi programın sonuna geldik. Öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi önümüzdeki haftanın programına başlarken vermek istiyoruz değerli izleyenlerimize. O yüzden alabiliriz son cümlelerinizi değerli.
0: Valla ben onu yazdım okuyayım.
1: Tamam.
0: Çünkü madde çok kıymetli benim evet. için okuyabilir
1: müthiş misin? Sen
0: ben okuyabilirim.
1: Ben okuyayım okuyamayacağım o zaman o yüzden okuyorum.
0: Diyorum ki uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalma

0: Yaşamanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
1: Çok güzel gerçekten.
2: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
2: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
2: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
2: Harika bir, ben çok katıldığım bir şey bu. Yani birinden bir şey beklemek, aman şunu, hayır, önce bir kararımızı vermemiz lazım. Evet. Kararı makul ve bilinçli veriyorsak zaten kendine verdiğini önemli de uyguluyorsun. Evet. Efendim, benim için harika bir gün, harika bir program. Çünkü iki değerli dostum, beni kırmayıp gelen iki değerli dostum. Çok önemli bilgileri sizlere aktardılar. Ben de böyle en yakından dinlerken kendimi şanslı hissediyorum. Uzun yaşamak istiyoruz ama bunun kalitesini yaşamak, iyi olanını yaşamak yine elimizde. Doğru tercihleri yapalım sadece. Buradan bütün Ahpara ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Orada arkada rejide hararetli bir çalışma var. Sağ olsunlar. Hakları ödenmez. Asıl programın evlerinize gelmesini sağlayan grup, onlara saygılarımı sunuyorum. Size de iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Biz önümüzdeki hafta İnsan Hali programında tekrar buluşacağız ama siz o buluşmaya harika bir hafta geçirerek gelin. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them.
1: Twinday. Yavrum sen.
0: Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
2: Gelibere can seni. Nang tong fu nang tong
0: gam. Golden Job bu akşam 20'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek Topuklar'la karşınızdayız. Bugün yine kadının iş hayatındaki, aile hayatındaki, toplumdaki rolünü konuşmaya devam edeceğiz. Bugün konuğumuz Müge Öz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Gözlem Hanımcığım. Teşekkür ediyorum.
0: Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği, evet, başkanısınız.
1: Evet.
0: Tabii bu aslında son titriniz. Daha öncekiler de var. Bunların hepsini konuşacağız ama önce bize biraz anlatır mısınız? Müge Öz kimdir? İş hayatına, eğitim hayatına nasıl başladı? Nasıl bir aileden yetişti? Biraz öğrenelim sizin kim olduğunuzu.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzliyordum da.
0: Teşekkür ederiz.
1: Takip ediyorum. Özellikle sizin programlarınızı takip ediyorum. Şöyle ki Müge Öz 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu kökenli bir aile. Sivas, aslen Sivaslıyız. Babam kendi işletmesinde, daha ziyade eczacı olduğu için kendi işveren durumundaydı. Böyle bir ailede büyüdüm. Annem ev hanımıydı. Ama sürekli sağ olsun üstümüzde çok ciddi anlamda, hem manevi anlamda hem bir anne pozisyonunda ciddi anlamda üstümüzde emeği var. Evet, ben o babamla daha ziyade çalışma hayatına başladım. Açıkçası biraz daha babam herhalde, onlar da öyle görmüşler zannediyorum. Hani bir şekilde hani hayatı öğrenmemizi istedi. Çünkü çok farklı bir dönemdeydik biz. Biliyorsunuz Türkiye'de siyasi ve ekonomik problemlerin en az safhada olduğu dönemleri atlattık. 80 ihtilalinde küçüktük ama birçok şeyi gördük, yaşadık. O açıdan belki de babam hayata hazırlanmamızı istedi. Tabii haliyle işe çıraklıkla başladık. Öncelikle hani hafta sonları babama destek veriyordum. Daha ziyade çalışıyordum. ve harçlığımı kazanıyordum. Böyle

0: Öyle böyle aslında biraz da ben de ısındım. İş hayatını da sevdim. Babamın en büyük tabii bendeki şeyi oldu. Allah rahmet eylesin. Gerçekten
1: Allah rahmet
0: benim için çok güzel bir dönemdi çalıştığım dönem. Onun yanında çalıştığım dönem. Çok şey öğrendim. Onun ve arkadaşlarının, çevresindeki arkadaşlarının bana çok büyük katkısı oldu. Hem hani derler ya, Anadolu'da bir laf vardır. Kızım gördüğün bana, öğrendiğin sana. Bize de öyle oldu açıkçası. Babamız da tabii hani iş yerinde çalışmamız, eczanede çalışmam bana birçok şeyi öğretti. Ve ileride yani daha sonra da bunun ekmeğini yedim. İşte o dönemde şöyle eğitim hayatı da beraberinde gitti. Ben ortaokulda başladım babamla çalışmaya. Hafta sonları hiç böyle heyecanla beklerdim iş yerine götürsün diye. Ve götürürdü de. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Hani onun arkadaşlarının kızları bizim iş yerinde çalışır. Ben gider onun arkadaşının iş yerinde çalışır. Böyle de bir düzen oturttular. Liseyi Nişantaşı Kız Lisesi'nde bitirdim. Çok da sevdiğim bir okul, özellikle söylemek istedim. Orada da çok güzel anılarım oldu. Bana çok şey kattı o okulda. Tabii şimdi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi oldu. Ama bizim dönemimizde Kız Lisesi'yle. Ve şey de oraya girmek de yani herkesin yani özellikle bizim o çevrede kızların hayaliydi. Çünkü eğitimi açısından, öğrenimi açısından, hayata hazırlaması açısından gerçekten çok şey kattı bize. Daha sonra sınava girdik tabii, üniversite sınavına. Benim şanssızlığım o zaman iki sınav aşamasına geçti. Ondan sonra kazanamadım ilkinde. Ona bayağı da böyle moralim bozuldu. Dedim ne yapacağım şimdi, nasıl yaparım falan derken tabii babamla çalışmaya devam ettim. Babama destek olmaya devam ettim. Bu dönemde de bir şekilde dershane o dönemde bizim için hani çok önemli unsurlardan biriydi. Dershaneye gittim. Daha sonrasında işte İktisat Fakültesini kazandım fakat yapamadım. Yapamadım, tekrar döndüm. Ondan sonra işletme oldu. İşletmeyi bitirdim. Arkasından tabii tekrar iş yerinde. Babamla birlikte çalışıyoruz ama kendim aşmayı istiyorum. Çünkü hani rahmetli babam biraz da böyle şeydi, otoriter bir kişilikti. Hep derdi ki hani burada hani biz size, ben sana müsamaha gösteriyorum. Bakalım başkasının yanında nasıl olur bu iş? Diyerekten de böyle bir arada bir çıkışmaları da olurdu. Ondan sonra bir kendi çapımda, o zaman hiç unutmam, gazetelerde ilanlar olurdu. Bir gece oturdum, ilanlara baktım, bir şirket buldum. O da çok büyük şans. Tabii ben her zaman onu söylüyorum. İnsanlarda hakikaten Allah yardım ediyor, iyi insanlarla karşılaştırıyor. Benim de öyle bir şansım oldu. Sonra bir baktım tekstil sektörü. Merak ettiğim bir sektör. Hep merakımdan zaten. Sektör farklılıkları bende öyle başladı. Ondan sonra neticede bir müddet de orada çalıştım. Sektörü gördüm. Öğrenmeye çalıştım. Öğrenmeyi de çok seviyorum. Açıkçası bunu daha sonra kendimi keşfettiğim süre içerisinde anladım. Ondan sonra tekrar biz tabii bu arada babam farklı bir girişimde de bulundu. Farklı bir iş koluna girdi. Bu itriyat kozmetik ürünlerinin toptanını yapmaya başladı. Tabii mecburen tekrar dönüş yaptık. Bu arada hem eczane hem babamla birlikte toptan derken o dönemde de tabii bu devalüasyon 2000 krizine denk geldik. Ondan sonra babam da biraz yaşlandı artık. Bir şey de açıkçası bırakmak da istedi. O dönem her şeyi devredip işin içinden çıkmak istedi. Öyle bir döneme denk geldi. Tabii ister istemez istikrarsız bir ekonomi, ondan sonra ülkede dalgalanmalar, çalkalanmalar, yani her şekilde size yansıyor. Yani hem ekonomize yansıyor, hem aile hayatına yansıyor. Bir şekilde yansıyor bu. Ondan sonrasında bana dedi ki, ne yapmak istiyorsun? Ben de o dönem açıkçası sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Ondan sonra dedim, ben biraz kurumsal bir şirkette çalışmak istiyorum. Olur dedi. Ondan sonra gene baba tabii yüreği. Bana dedi ki, şu şirkette çalış. Ben de onun istediği şirkette çalışmadım. Gittim farklı bir şirkette çalıştım. Sağlık sektöründe. Gayet de güzel oldum. Gayet de beni kendimi bulmama yardımcı olan, hani o kırılma anları vardır ya, onlardan birini yaşadım. Kendimi bulmama çok yardımcı oldu. O kurumsal bir yapı. Tabii alışmışsınız aile içinde, babanızla çalışıyorsunuz ama tabii biraz daha rahatsınız. Ondan sonra

Tabii hani onun da belirli kuralları vardı. Belirli şeyleri yapmak durumundaydınız, yapmamak durumundaydınız. Bunlar da vardı ama kurumsal bir yapıya geçince her şey çok farklı. Bir anda şaşırdım. Ne olduğunu algılayamadım. Ondan sonra tabii o kurumsal yapıda da dediğim gibi çok şey öğrendim. O arada da benim aslında kendimin daha ziyade insan ilişkileriyle daha aktif olduğumu gördüm. Daha sosyal olduğumu gördüm ama bunu hep bastırılmış bir şey. Böyle hani habire bir şey olacak ya da farkında olmadan bir şey yapacaksınız. O korkular vardır ya onun gibi. Ondan sonra aslında eşimle ilk tanışmam benim ilaç şirketindedir. İlaç şirketinde başladım. Ondan sonra oranın müşteri hizmetleri müdürlüğünü yaptım. Sağ olsunlar çok da güzel ve hala da şu an aktif büyük holding ilaç firmalarımızdan bir tanesi. Çok şey öğrendim orada. Yani kurumsal olmayı öğrendim. Ondan sonra ekip çalışmasını öğrendim. En doğrusunu, en açıkçası ekip çalışmasını öğrendim. Ekip olmak nedir? Görev paylaşımları nedir? Hepsini orada öğrendim. Ondan sonra fakat içim içime sığmıyor. Dedim yani bir şey yapayım. Hani bununla birlikte farklı bir şey yapayım derken orada tabii belli bir noktadan sonra kendi işimi yapmayı hayal ettim. Ve öyle başladım. Türkiye'nin ilk toplu SMS yazılımını yaptık. Ondan sonra şirketimizi kurduk. Erkek kardeşim, şimdi eşim, beraber çalıştık. Ondan sonra o dönemde gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Ve hani çok çeşitli sektörlerin çok farklı bakış açısıyla o sektörlere girmenin bende büyük bir avantajı oldu. Hala da seviyorum. Farklı sektörleri tanımak, farklı sektörlerle dinlemek, yaşadıklarını görmek. Bunları hala seviyorum ve yaptığımız işte buna çok uygundu. Açıkçası şöyle ki bir bakıyorsunuz işte eğitimde bir kurumla çalışıyorsunuz. Onların çalışma şeklini görüyorsunuz. Ya da onların hani beklentilerini fark ediyorsunuz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Gidiyorsunuz otomotiv sektörüyle çalışıyorsunuz. Otomotiv sektörünün beklentileri nedir? Bu arada da şeye başlıyorsunuz. Bir şekilde onlara danışmanlık da veriyorsunuz. Hani sektörler genişledikçe diyorsunuz ki şurada şunu yapabilirsiniz. Burada bu olabilir. Böyle derken çok da güzel bir çevremiz oluştu. Ciddi anlamda da yani dostlarım da oluştu, arkadaşlarım da oluştu. Bu dönemde de müsiyatla tanıştım. Ondan sonra fakat müsiyatla yapı bize hep böyle şey hani daha nasıl derler kadının olmadığı daha hani erkek egemen bir yapı olarak karşıma çıktı. Ama baktım bak ne güzel şeyler üretiyorlar. İşte ne bileyim hani her perşembe toplantı sohbetler var. Bu sohbetlerde iş hayatıyla ilgili işte neler yapılabilir, destekler nedir, nerelere yatırım yapılır bunları öğretiyorlar. Ondan sonra ben tabii gitmeye başladım. Ondan sonra pek şey yapmadı, sıcak gelmedi. Yani tenzih ediyorum birçok abimiz ama sıcak gelmedi. Yani benim orada tek bayan olmam hoşuna gitmedi bazı abilerimizin. Dediler ki yani tek kalıyorsun, sana zor oluyor derken o dönemde Sayın Ömer Bolat başkanımızla, 3. dönem müsiyat başkanımızla nasip oldu, onunla çalıştım. Ondan sonra ilk sektör kuruluna almıştı. Kimya, metal, maden sektör kuruluna girmiştim. Tabii benim sektörümle çok alakalı değildi ama bir sektör kurulunu tanımam gerektiğini düşündü herhalde. Böylelikle başlamış olduk. Müsiyatta da ilk evlilik yapan çiftiz eşimle. İlk müsiyat üyeleri arasında, daha doğrusu üyeler arasında ilk defa yapılan bir evlilik. Bu da tabii güzel, hani güzel bir bağ bıraktı. Müsiyat ailem gibi görüyorum, çok seviyorum. Kurum olarak çok seviyorum. Çünkü gerçekten iş yapmayı orada öğrendim. Birçok hani mesela hayatınızda yaptığınız hatalar vardır, birçok şeyi farklı bakış açınız vardır. Orada bakış açınız değişiyor. Hani geçenlerde bir şey okumuştum. Bir beyefendi şey söylüyor, hiç param olmasa da ben girişimcilik ya da daha doğrusu bir firma açabilirim diye bir özgüveni vardı. Tabii orada özgüven kazanıyorsunuz. Akademi gibi birçok şeyi yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Nasıl iş yapılır onu görüyorsunuz. Uluslararası standartlarda neler yapabilirsiniz onu görüyorsunuz. Benim için çok ciddi anlamda bir kazanım oldu.

0: oldum Hissiyat. Ve
1: yani, sonra Kadın Kolları Başkanı da oldunuz.
0: Evet, sağ olsun o dönemde biz bir çalışma başlatıldı. Ondan sonra fakat bir deneme aşamasıydı. Ondan Nail Bey'in döneminde başladı. Nail Otbak Başkanımızın döneminde. Daha sonra bu çalışmaları Sayın Abdurrahman Kağan Başkanımız da gördü ve takdir etti. Ve ilk komitenin kurulması Sayın Abdurrahman Kağan Başkanımızın döneminde oldu. Çok desteğini gördük. Çok güveniyordu, çok inanıyordu. Ve hattı zatında birçok şeyde hani bir şey danışırken sizce nasıl olur diye bizim fikrimizi de alıyordu. İstişareye çok açık bir insandı. Ondan sonra hep de şey söylerdi, hiç unutmadığım şeylerden bir tanesidir. Hani yine Anadolu'da bir tabir vardır. Gelin girmeyen ev olur da hani ölüm girmeyen ev olmaz derler. Ve bazen düşünürsünüz gelin girmeyen evler oluyor. Kız çocuklarının hakim olduğu evler. Genelde şunu söylerdi. Yarın bir gün hani ikinci kuşak, üçüncü kuşak bırakacağız çocuklarımıza. Bunun kız çocukları da olacak. Ve bu kız çocukların da bizim bir şekilde hayata alıştırmamız gerekiyor. İş hayatına alıştırmamız gerekiyor. Yani gerçekten farklı bir bakış açısıyla biz o dönemde başladık. Güzel de işler yaptık diye düşünüyorum. Şimdiki arkadaşlarımız da çok güzel işler yapıyorlar. Bizde bir dönem yapılabiliyor. Siyaset'de yöneticilik, başkanlık. Şimdiki arkadaşımız da sağ olsun devraldığı bayrağı çok güzel bir şekilde götürüyor. İnşallah daha da güzel işler yapacaklar. O konuda çok eminim. Dediğim gibi Siyaset benim ailem gibi. Orayı ben hani gözümü açtım derler ya, gözümü açtım orayı gördüm. O açıdan da açıkçası hala üyeliğimiz devam ediyor. Şu anda üstikatı kurmuş olmamızın
1: onu soracağım üstikatı ama şimdi şöyle bir durum da var. Tek kadındım izleyen dediniz. Şimdi müsiyatta kaç kadın 300 var?
0: 300 civarında kadın var. Tabii yani dediğim gibi bizim dönemimizde başladık kadın çalışmalarına, hani üye olarak aktif olarak gelen arkadaşlarımız oldu. Tabii bu kadın bütünlüğünü orada gördükçe ya da kadınları orada gördükçe kendi talepleriyle gelen hanımlar oldu, kadınlar oldu. Ve haliyle bizden sonraki arkadaşlarımız da bunu devam ettirdiler. Şimdi bildiğim kadarıyla 300 civarında kadın üyemiz var. Ve Anadolu'nun, daha doğrusu Türkiye'nin birçok ilinde kadın komiteleri kuruluyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada, global ortamda yine kadın komiteleri kurulmaya devam. Hatta biz ilk komitemizi Güney Afrika'da kurmuştuk. Çok da başarılı çalışmalar yaptılar. O bölgenin sosyoekonomik yapısını biz arkadaşlarımızla öğrendik. Dediğim gibi biz kadınlar öğrenmeye aç insanlarız. Hatta zaten da ben atladım. Şu anda hala okuyorum ben üniversitede. Orada pandemi döneminde yerel yönetimleri bitirdim. Arkasından hadi dedim bir şeyler yapayım dedim. Çünkü gerçekten öğrendikçe farklı şeyler kazanıyorsunuz. Ben şuna inanıyorum. Kadınlar kendilerine yatırım yapmalı. Ha, bu yatırım maddi anlamda değil. Kendini geliştirmek anlamında. Bunu çok önemsiyorum. Şu anda da halk ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Üçüncü sınıfım.
1: Gidebiliyor musunuz okula?
0: Vallahi yetişmeye çalışıyorum. Sağ olsun hocalarımız da bu konuda çok destekliyorlar. Çünkü okulun en herhalde yaşlı öğrencisi benim. Böyle bir ünvanım da var. Fakat hani ben bunu nasıl böyle düşünmüşüm? Aslında bakın bu daha hani işte pazarlamaydı ya da hani ne derler markalaşmaydı, bunları öğrendim. Yeniden öğrenmiş oldum. Tabii biraz daha teorik boyutuyla öğrenmiş oldum. Pratikte de bunu uyguladığınız zaman bana çok şey kattığına inanıyorum.
1: Şimdi en yaşlı dediniz, tabii ki öyle değil ama.
0: Seviyorum ama.
1: Peki zihin yaşlanıyor mu gençken daha mı?
0: Kesinlikle yaşlanmıyor. Kesinlikle yaşlanmıyor. Bir kendi şöyle bunu ben daha önce bir ablamızla görmüştüm. Ondan sonra sormuştum ona da. Yani hani tamam beden yaşlanıyor da zihin nasıl? Biraz daha aktif oluyorsunuz. Biraz daha farklı çalışmaya başlıyor. Yani çok önemsediğiniz şeyleri artık önemsemiyorsunuz. Çok üzüldüğünüz şeyleri artık üzülemiyorsunuz. Sevinçleriniz farklı oluyor. Duygular çok farklılaşıyor. Ve zihin onları sürekli otomatik olarak yeniliyor diye düşünüyorum. Ve o süreç, kendinize yolculuk yaptığınız süreç çok önemli. Özellikle hani bunu niye yaptım dediğiniz yaşlarınız da oluyor.

0: üzerinde kadınların var olmasının ne kadar önemli olduğunu
1: kesinlikle
0: bir yolculukta öğrendiniz ve bir dernek kurmaya karar verdiniz.
1: Aynen öyle.
0: Siz kurdunuz derneği.
1: Şöyle yedi arkadaşımızla birlikte. Hı-hı. Biz yedi diyoruz ama yani gerçekten bize inanan, destekleyen, ondan sonra bu konuda hakikaten bu çok önemli bir şey. Bir şeye adım attığınız zaman desteklenmek gerçekten çok önemli. O biraz daha başarmanın yarısı gibi oluyor. Böyle bir yola çıktık. Dedik hani biz kendi kadın politikalarını, daha doğrusu kadın söylemlerini literatürde farklı bir anlayış getirebilmek, kendi söylemlerimizi oluşturabilmek. Açıkçası şöyle, biz kadınlar duygusal insanlarız. Ama bir o kadar da multidisipliner insanlarız. Yani bugün evde, affedersiniz, hani evinizde yönetebiliyorsunuz, işlerinizde yönetebiliyorsunuz. Birçok hanım da bunu rahatlıkla yapıyor. O açıdan da iş hayatında belki kadın söylemlerinde eksik kaldığımız, muhakkak çok güzel çalışmalar yapan derneklerimiz var. Ben de takip ediyorum ve çok seviyorum kendilerini. Ama eksik kaldığımız noktalar da olabilir. Mesela biz yola çıkarken şunu dedik. Biz daha ziyade uluslararası arenada neler yapabiliriz, nasıl aktif rol alabiliriz, ticaretimizi nasıl geliştirebiliriz, birbirimize nasıl destek olabiliriz diyerekten yola çıktık. Ve çok şükür arkadaşlarım şu anda 27 kişiyiz. Hala da mesela dün de iki arkadaşımız biz de üye olmak istiyoruz diyorlar. Burada birbirimize sahip çıkmayı öğrendik. Çok da kaliteli, gerçekten çok kaliteli, kendi işlerinde çok başarılı, kendi sektörlerinde, kendi disiplinlerinde, çok farklı alanlarda iş yapmış arkadaşlarımız var. Ve yola çıkarken şunu dedik. Açıkçası birbirimize destek olamadıktan sonra iş hayatında kadın olmak, bunu kimse sorun varsa kimse çözemez. Önce kadının kadına yurdu olmalı. Kadın kadının yurdu olmalı. Ve biz birbirimizle konuşmayı öğrendik. Dertlerimizi paylaşmayı öğrendik. Bakın birçok STK'da belki de olmayan şeylerden bir tanesidir. Yani sorununuzu, derdinizi paylaşabilmek, bununla ilgili görüş alabilmek veyahut da fikir istişaresi yapmak. Bu meyanda da şu anda hani yol haritamızda tabii ki haliyle biz de dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi uluslararası literatürde kendi söylemimizi oluşturmak istiyoruz. Bu disiplinler arası sektör farklılıklarında, kadın politikalarında destek olmak istiyoruz. Hükümetimizin çok güzel çalışmaları var. Buna biz de müteşekkiriz. Yani bugün belki de kadınlarımızın bilmediği birçok yatırım avantajları, destekler. Mesela hani geçenlerde bir arkadaşımız bir fuara katılacaktı. Biraz araştırdık. Fuarda Ticaret Bakanlığı'nın destekleri var. Bundan yararlandı kendisi. Şimdi bak, Özlem Hanım, aslında bu bizim hani diyoruz ki fırsat eşitliği, aynı işe aynı ücret falan gibi yorumlar yapıyoruz ama bizler de bir şeyler yapmalıyız. Bu anlamda da diyorum hani kadın erkek denktir, iş hayatında böyle olması gerekiyor. Sosyal haklarımızın hepsinin denk olması gerekiyor. Bu mesela aile şirketlerinde yaşadığımız problemler de hiç karşımıza çıkıyor. Burada aile içinde denkliği arıyorsunuz gibi. Birçok arkadaşımızın, yine aile şirketleri olan arkadaşlarımızın mesela ilk etapta yaptıkları çok da güzel, şu an hep onları konuşuyoruz. Kurumsal yapılanma, aile içi anayasa, bunlar çok önemli şeyler. Mesela hani ben de şu anda eşim, ben de akademiye dönmek istiyorum. Sen iş hayatına devam et dedi. Ben öyle hadi onu dedim ki onun da istesini aldım. Dedim ya bu işler böyle. Ondan sonra kendisi iş hayatında akademiye döndü. Ben eşimle, kardeşimle birlikte çalışıyorum. Bunun hani aile içinde çalışmanın zorluğu var mı? Var. Yaşıyorsunuz. Yani o aile içi ilişkiler daha farklı. Bakıyorsunuz tek başınıza kalkmışsınız, ayaklarınızın üzerinde durmuşsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir anda bazen biz kadınlarda da o çok maalesef oluyor. Kırılganlık başlıyor. Moral bozukluğu başlıyor. Demoralize oluyorsunuz. Yani yol haritanızı bir anda belirleyemiyorsunuz. Ki bu iş hayatınız zaten rutin sorunlarından bir tanesi ama biz de diyoruz ki arkadaşlarımızla beraberken hani yani ne yapabiliriz, neler olabilir? İşte KOSGEB'i ziyaret ettik. Bilmediğimiz birçok şeyle karşılaştık. Yani Özlem Hanımcığım, mesela Siyah'ta da onu çok yaşadım ben. Kadınlarımız biraz

0: biraz daha içe kapanık oluyorlar. Bir şey soramıyorlar. Ama hani daha doğrusu dertlerini, sorunlarını çok fazla anlatamıyorlar. Birçok STK'da böyle yani, veyahut da birçok alanda böyle, iş hayatında böyle. Biz orada da her zaman söylüyoruz, ortaklık kültürünü geliştirelim. Kadın arası ortaklık, ticari çalışmalar, ticari yapılanma, bunları arttıralım. Mesela şu an çok hoşumuza gidiyor. Kooperatif sayımız çok yüksek Türkiye'de. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ama bunu yaparken bunun ürettiği ürünün sanayisine giremiyorlar. Yani benim çocukluğumdan böyle hakikaten böyle çok sürekli tabii şeydir, anılarımızda kalan bir şey vardır. Film silsilesi vardır. İşte rahmetli Hulusi Kentmen'in sanayici ve fabrikatör. O tiplemesi, o şeyi, o tipolojisi hakikaten beni çok etkilemişti. Böyle sanayici olmak veyahut da sanayide bir şeyler yapabilmek o dönemde çocuk yaşta başlamıştı. Yani şimdi bakıyorsunuz hani sanayide diyorsunuz çok zor, girmek çok zor. Bir sürü yatırım fırsatlarımız var, bir sürü destekler var. Bugün geçenlerde Halkbank'ın gerçekten çok gururumu da okşadı. Hanımlara verdiği, kadınlara verdiği destekleri gördük. Programlarına katıldık. Yani aslında biz belki de buralara el atıyoruz. Diyoruz ki arkadaşım sen ne iş yapmak istiyorsun? Şunu. Ya şöyle yapabilirsin. Bakın bu da çok önemli. Know-how veriyoruz. Yani hani bazen hani paradan daha kıymetli şeyler olabiliyor. Ondan sonra yani şuralara başvurabilirsin, şunu yapabilirsiniz. Mesela hani kendi şeyinizde, çevrenizde de görüyorsunuz kadınlar. Ben işte şunu yapmak istiyorum. Koskebe nasıl gideceğim? Hala Koskebe gitmeye tereddüt eden hanımlar olabiliyor. Ha, birçok arkadaş yani.
1: Aslında pek çok destek var da var, destekler var, çok bilinmiyor galiba.
0: Bilinmiyor Özlem Hanım. Bir de şöyle bir şey var. Çok tabii hani kimse tenzih ederek konuşuyorum. İş hayatına girelim diyoruz. İş hayatına girelim. Ne yapalım? Mesela erkekler daha ziyade fizibilite çalışmalarını daha fazla yapıyor. Şimdi kadınlar da yapmaya başladı. Sektöre girerken yani işte mutfak eşyası mı satacak? Bunun fizibilite çalışmasına başladılar. Veyahut da tekstil sektörüne mi girecek? Bunun çalışmalarına başladılar. Ama biz müsikat olarak da kadınlarımızın sanayide daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bunu görüyoruz. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Yani açıkçası ben çok da hoşuma gidiyor. Çok hani mutlu oluyorum. Bu hani hem uluslararası arenada hem ne bileyim Türkiye'de başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarımızı ben alkışlıyorum açıkçası. Böyle de olmak zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Yani bu konuda yapılacak eğer ıslıkat olarak eğitimse eğitim. Yani çalıştaylarsa çalıştaylar. Birçok arkadaşımız da bu konuda çok hevesli bir çalışmalar yapıyor. Bazen öyle bakıyorsunuz ki bir fabrikaya giriyorsunuz. Oranın sahibinin bayan olduğunu, kadın olduğunu öğreniyorsunuz. Ve çok da yani ne bileyim hoşuma gidiyor. Açıkçası üretirken sanayiye niye geçmiyoruz? Hep bu konuyu konuşuyoruz. Dediğim gibi Sanayi Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın birçok bakanlığın bu konuda destekleri var. Ve biz biraz daha adım atmayı, cesaretlendirmeyi, bunları istiyoruz. Kadınlar genelde güvenli limanları tercih ediyorlar. Yani daha ziyade o yapacağı işte hani o pazarın ona şeyi katkısı ne olacak? Artık bunlara bakıyorlar. Ve de çok güvenilir insanlar aslında. Yani bakın işte ticari şeylerine bakın. İşte SGK'sını düzenli ödeyen, vergisini düzenli ödeyen. Yani kadın işletmeler. Yani tenzih ederek konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın ama yani kadın dediğim gibi daha şey bu konuda daha güvenilir limanlarda olmak istiyor. Biz de bu konuda destek olmaya çalışıyoruz.
1: Tabii az önce dediniz ki özellikle kadınların kendilerini anlatmaları daha zor oluyor. Kabuklarını kırmaları daha zor oluyor dediniz. Bunun için aslında şu anda baktığınız zaman sizin gibi pek çok dernek var. Sivil toplum kuruluşları var. Böyle bakıldığında belki kadınlar daha fazla iş hayatına atılıyor. Nasıl görüyorsunuz şu andaki son tablo nedir?
0: Ya şöyle tabii %3 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam %2 civarında kadın girişimci vardı. Bunların bir kısmı da aile şirketlerinde ortak statüsünde hanımlardı. Ama şimdi %20'lerin üstünde bir rakam diye duymuştum. Ben çok rakamlara bakamadım açıkçası. Ama ciddi anlamda bir şey var. Hani daha şey ekonomiye katkı sağlayan kadın sayısının çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Yönetimlerde kadınların çok fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Mesela birçok alanda kadın mesela ne bileyim hani üst düzey yönetici görebiliyorsunuz. Yani daha öncesinde ben sormuştum CEO sayımız kaç? Ondan sonra akademilerde profesörlerimizin sayısı kaç? Akademilerde son dönemde rektör görüyorsunuz. Yani bu çok büyük bir başarı aslında bakarsanız. Aslında o can tavanları biz çoktan kırdık da yol haritamızı belki de biraz daha hani daha yavaş oluşturuyoruz. Ama yani bence bitti artık kadınlar iş hayatında. Artık bu saatten sonra da bunun dönüşü yok. Anlatabiliyor muyum?
1: Zor olan o kısmı mıydı?
0: Ya tabii o cam tavanı kırabilmemiz önemliydi. Kendini keşfetmesi, kadının kendini keşfetmesi. Hiçbir şey yapmasanız Özlem Hanım, sen yaparsın demeniz bile o kadına büyük bir motivasyon sağlıyor. Ve emin adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Daha belki de hani şu an hakikaten birçok derneğimiz işte KAGİ derdi, TİKAT'tı. Ondan sonra şimdi yeni D2 Kadın Platformu kuruldu. Çok da mutlu oldum. Çok da güzel işlere imza atacaklarına da inanıyorum. Emisyat Kadın'dı. Bu tarz derneklerin sayısının fazla olması da kadına desteğin de artmasını sağlıyor. Açıkçası bir kadının güven ortamının olmasını sağlıyor. Yani bilip bilmeden yaptığımız o kadar işler var ki belki bilmiyorsunuz, bir iki cümle kuruyorsunuz, şunu şöyle yapabilirsin diyorsunuz. Belki de hani bazen şöyle benim bir anım var. Bundan 7-8 sene önce bir arkadaşımız bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan sonra ben de hani dedim ki bak bu sektörde şu eksik, hani görüyorsun, iş hayatından da görüyorsunuz. Çünkü biz yazılımcıyız, dijital pazarlama segmentimiz de var. Ondan sonra insan kaynakları yapıyoruz, bunların yazılımlarını yapıyoruz. Gidiyorsunuz işte orada gördükleriniz var, öğrendikleriniz var. Ben özellikle kadınlara onu söylüyorum, öğrenin, sürekli öğrenin, sürekli araştırın. Yani sürekli yani sorgu, hani çocuklar sorar ya, onun gibi bıkmadan usanmadan sorun. Lütfen sorun. O neticede bu kızcağıza biz zamanında öyle bir şey söylemişiz. Ben o zaman yeni Müsiyat Kadın Başkanı olmuştum. Beni aradı. Ondan sonra abla dedi şöyle şöyle yaptım, böyle böyle yaptım. Aa dedim çok güzel maşallah dedim. Ondan sonra fakat dedi ben işin bu tarafına da girdim. Aa dedim onu ben bile düşünememiştim. Ama gerçekten şu anda ihracat yapıyor. Yani belki düşük 7 ülkeye yapıyor ama yine de yapıyor. Büyük başarı. Yani o açıdan da kadınlar çabuk öğreniyor. Yani dediğim gibi evde de mesela birçok şeyi fark ediyor. Yani bir YouTube'da bir kanalda yemek tarifi görüyorsunuz. Aa ben bunu yaparım diyorsunuz. Bir daha bakmadan yapıyorsunuz. Çok çabuk öğreniyorsunuz çünkü. Yani kadının hani daha hani multidisipliner yapısı olması. Hani bir taraftan deriz ya çorba karıştırırken dünyayı sallayabilen bir kadın şeyi var. Yani söylemi var. Bunu yapabiliriz. Hem anneyiz, hem kardeşiz, hem eşiz. Yani çok kapsamlı ünvanlarımız var. Ve iş dünyasında da emin olun ben birçok kadının bu ünvanı da taşıyabileceğine inanıyorum ve bunu da yapacaklar. Mesela bizim derneğimizde sektörlerinde kadın sayısının çok çok az oldu. Belki de tek oldukları sektörlerimiz var. Kadın üyelerimiz var. Çok başarılı işler yapıyorlar. Hani yani yapamam ben diye bakıyorum. Ben bu işi yapamazdım diyorum. Açık ve net yapamam yani. Ama çok güzel şeyler yapıyorlar. Anlatıyorlar. Onu zevkle anlatıyorlar. Heyecanla anlatıyorlar. O gözlerindeki işi gördüğünüz zaman gerçekten hani kadın girişimci ya da kadın konseptinde kadın işverenin çok daha farklı bakış açısı olduğunu görüyorsunuz. Kadınların bakış açıları hakikaten çok farklı.
1: Peki sizin için hayata dönüm noktası neydi?
0: Şöyle tabii biraz önce de bahsetmiştim. Yani dediğim gibi babam biraz daha hani siz hep şöyle derdi rahmetli. Siz bizim hani benimle çalışıyorsun. İş hayatının bu mu olduğunu zannediyorsun. Hani anlatabiliyor muyum? Burada sen benim kızımsın. Hani aslında çok ben hani şöyle, biz iş hayatında şu anda onu yapmamaya gayret ediyoruz. Akraba olabilirsin, kardeş olabilirsin, eş olabilirsin ama orada farklı bir boyuta geçmeniz gerekiyor. O anlamda da beni tabii kızdırdığı noktalardan biri bu oldu. İkincisi tabii haliyle 2000'li yılların getirmiş olduğu o ekonomik krizler. Gerçekten çok şey yaşadık Özlem Hanım. Yani geleceği hani geleceğinizi göremediğiniz bir ortamın içinden geldik. Yani bizim kuşağımız biraz daha şanssızdı galiba. Yani siyah beyaz televizyondan bugün yani dijital ne derler, metaverse yani evren farkında falan geldik. Bunun içinde de gayet iyi kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Yani kendi açımdan baktığım zaman. O açıdan o benim bir kırılma noktam oldu. Yapabilirim, başarabilirim. Yani bazen inat ederiz de bazı şeyleri. O inatla aslında başladım. Daha sonra kendinizi dediğim gibi yolculuğunuz sürekli devam ediyor. Bitmiyor zaten o yolculuk. Özellikle ne kadar ilerlerseniz ilerleyin eksik yanlarınızı buluyorsunuz. Ya da daha iyi olabileceğiniz, daha farklı. Mesela ben kendi iş yerimde finansla başladım ama yapamayacağımı gördüm. Ben finansla hiç anlamıyorum. Yapamıyorum da. Çünkü benim hani o rakamlarla işim yok. Ama insan ilişkilerim daha iyi. Daha sonra dedim ki ben dedim kesinlikle yapamayacağım içeride. Yani ben gezerek iş yapmayı seven insanlardan birinin tabii tabiri caizse. Halk yani müşteri ilişkilerine geçmek istiyorum. Yani pazarlama, bu tarafa geçmek istiyorum. Tabii onunla makul karşıladılar, daha iyi oldu çünkü benim için. Ve şirket için de daha iyi oldu. Dediğim gibi o kırılma noktası da herhalde biraz daha dışarıya yönelik olmak ya da farklı bir iş yerinde çalışabilmek, çalışmak. Sonraki kırılma noktası 2000'li yıllarda tekrar başladım. Hani 99'da ilaç sektörü oldu. Yani kurumsal bir yapıda çalışmak oldu. Zaman içerisinde mesela kendinizle ilgili kırılma noktalarınız olduğunu zaten hani keşfedebiliyorsunuz. Tabii babamın mesela rahmetli olması, ya yalnız kaldığını hissetmek, daha güçlü olmaya çalışmak, bunların hepsi benim hayatımda kırılma noktalarıdır.
1: Peki başarısızlık? Başarısızlık nedir sizin için?
0: Ya başarısızlık şöyle aslında kendi yaptığımız şeyler. Benim en büyük hastalığım söyleyeyim size. İtiraf ediyorum. Erteleme hastalığım var. Zaman zaman bunu çok yapıyorum ve eşim de çok kızıyor bana. Gerçekten eşim daha böyle sistemli çalışan bir insandır. Ya olsun yarın yaparım. Bunu yaptığım zaman olur ve bundan dolayı da zarar gördüğüm çok şey olmuştur. Ve bunu zaman içerisinde bitirmeye çalıştım ve bitti çok şükür. Veyahut da inat etmek. Yani inat etmek derken şöyle söyleyeyim. Belli bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Böyle direkt bakıyorsunuz. İş hayatında da bu. Yeniliğe açık olmuyorsunuz. Zaman zaman bunu yapıyorum ben de. Diyorum yani bu olmaz bize. Ama çok da güzel oturuyor, oluyor. Yapılabiliyor. Yani hani tabii mesela bazen yani kendi aile içinde de ya da arkadaşlarımda da gördüğüm farklı farklı şeyler yapabilmek. Bunların hepsi zarar veriyor aslında bize. Tabii biliyoruz hep böyle başarmak istiyorsunuz. Başarmak için de elinizden geleni yapıyorsunuz ama orada da yanlışlıklar da yapıyorsunuz. Bence şirketlerde de bu tarz hatalar oluyor. Bizde de yaptığımız hatalar. Bir kere iyi bir, bence şirketlerin iyi bir mali müşaviri olmalı. Bu konuda birçok şeyden hani feragat edip orada hani biraz daha yapıyı farklı boyuta getirebilmek. Ve çünkü dediğim gibi artık hani düşünün nereden nereye geldik. Ya o açıda da her şeye yetişmeniz mümkün değil. Bu işin uzmanlarıyla çalışmanız gerekiyor. Ya da firmanızda bir muhakkak bir avukatınız olması gerekiyor. Artık global bir çağ, dünya köyü olmuş, her yere ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben çok ilginç bir şey duymuştum. Yurt dışı pazarında çok ciddi anlamda paramız batıyor, şey yapıyormuş, kayboluyormuş. Daha doğrusu alamıyorlarmış. Bununla ilgili çalışan avukatlarımız var. Yani bu tarz şeyi ne derler? Açıkçası bu konuda uzman olan arkadaşlarımız var. Yani her şeyin uzmanıyla çalışmanız gerekiyor. Muhakkak destek almanız gerekiyor. Yani bizim mesela ben yaptım oldu. Bu benim hatalarımdan bir tanesidir. Olmuyor öyle işte. Sen yaptın olmuyor. Olması için danışman gerekiyor. Yani aslında Sikat'ta da yola çıktığımız şey bu. Sen yapmış olabilirsin ama bu dönemde bu olmuyor. bunu danışman gerekiyor. İşte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ben de yaşadım bunları. Hani herkes çok başarılı hikayesi anlatıyor ama battığım dönem de oldu. Yani ilk girişimim de tekstil sektöründeydi. Yine o girişimde battım. Çünkü işin başında olmadan bir iş yapmaya çalıştım. İşin

0: başında olmadığın zaman o iş olmuyor. Yürümüyor. Ondan sonra böyle hani o belli bir noktadan sonra baktım zarar vermeye başladı. Batırdı beni. Bunun gibi. Yani muhakkak hatalarımız oluyor. Fakat dediğim gibi danışmalıyız. Bunu gerçekten uzmanına danışmalıyız. Zaman zaman belki farklı, mesela biz kadın, biz özellikle iş hayatındaki kadınların hani danışmanlıkla ilgili belki de alması gerekiyor. Almamız gerekiyor. Yanlışlarımız olabiliyor. Gayet doğal insanız. İnsan fıtratında olan şeyler. O açıdan yani benim de dediğim gibi hatalarım, ben bilirim de gidilmemesi lazım. Bakıyorsunuz Özlem Hanım, şu anda dünya şeye döndü artık, firmaların hani ülkeler artık belli bir noktadan sonra biraz daha farklı bir boyuta geçti. Artık ülkeleri konuşuyoruz değil mi? Bugün firmaları konuşuyoruz. Şu anda dünyada firmalar konuşuluyor. Biz de mesela hani yine eğer bu çağa ayak uyduracaksak bu anlamda da ciddi anlamda destek almamız gerekiyor. İhracat desteği, bunlarla ilgili eğitimler almamız gerekiyor. Yani eğitim çok önemli. Hani dediğim gibi yani ben yaptım olduğuyla olmuyor bu iş. Belli bir noktadan sonra gidiyor. Yani Türkiye'de mesela şirket sayılarına bakın. 100 yılın üstünde kaç şirketimiz var? Ya da 50 yılın üstünde kaç şirketimiz var? Parmak sayısıyla sayacağımız kadar. Ama bir şeye bakıyorsunuz, yurt dışında bazı ülkelere bakıyorsunuz, şirketler almış hani 100 senenin üstünde şirketler var. O açıdan sürdürülebilirlik olması, yani sürdürülebilir olabilmesi için dediğim gibi hani hatalarımızdan bir tanesi budur. Danışmamak, öğrenmemek veyahut da bu konuda eğitim almamak, ki müsikatta çok önemsiyoruz bunu. Eğitim muhakkak şart. Yani bugün şeyler değişiyor. Bir bakıyorsunuz ülkede konjonktürel bir değişiklik oluyor. Dünyada konjonktürel bir değişiklik oluyor. Yani ticaret şey değişiyor. Frekans değişiyor. Neydi? Made in Türkiye'de, Made in Türkiye olduk. Yani amaçlarımızdan bir tanesi de bunu çok daha iyi, bu formatta daha iyi şeyler yapabilmek. Yani bunun gibi, yani bir eşim mesela Metaverse sisteminde eğitim veriyor. Hani bir bakıyorum, diyorum ki nereden nereye geldik? Yani okulda eğitimler mesela online, tamam, okey. Pandemide ne vardı? Örgün eğitim vardı pandemi öncesi. Pandemide hemen online'a geçtik değil mi? Yani artık dünya farklı bir boyuta geçiyor. O açıdan da bizim kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.
1: Aslında dediğiniz şey, inat etmemek gerekiyor belki.
0: Aynen öyle. Aynen. Yani gelişime açık olmamız gerekiyor. Bu benim de dediğim gibi kırdığım şeylerden biridir. Ve çok kısa süre önce kırdım bunu. Belki bir 10 senelik geçmişi vardır. Ama bunu kırmamız şart. Yani bu da başarısızlığı beraberinde getirebiliyor.
1: Evet. Peki özellikle şimdi sormak isterim. Hani belki çok gençlerle birliktesiniz şimdi üniversitede ama.
0: Evet, çok güzel. Çok güzel.
1: Ama ben yine de 18 yaşındaki Müge şu anda karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz diye
0: çok sorayım. Güzel. Güzel bir soru. Onunla birebir konuşurdum herhalde. Derdim işte bak buralarda şunları yaptım, faydalı işler yaptım. Yani tabii onun şöyle 18 yaş gerçekten hayata farklı bakış açısıyla geldiğiniz bir yaş. Mesela şu anda öğrencilerde de görüyorum. Arkadaşlarım diyorum onlar. Çok seviyorum hepsini. Onların bakış açısı aslında bizden daha farklı noktaya gitmekte. Şu an daha hızlı düşünüyorlar. Belki şu anki 18'li Müke ile biraz da zorlanabilirdik diye düşünüyorum. O dönemde çünkü bizim yaşam hani geldiğimiz ya da o dönemin düşünsenize şeye geçiyorsunuz siz, yani daha iyi bilirsiniz, renkli televizyona geçiyorsunuz, arkasından kanallar değişiyor ve kanallar açılıyor falan, bunlar sizi mutlu ediyor. Tabii önümüz bizim daha buğuluydu. Şimdi tabii o gençlerde o yok, gençlerin önü daha açık, her şeyi görebiliyor. Yani bir anda geçenlerde dikkat ettim. Bir kardeşimiz şey yapmış, bir yere mail atmış, ben demiş oraya işte şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. İş almış uzaktan. Yani bunu biraz daha tabii haliyle doğru kullanmaları gerekiyor. Yani Müge'ye bu dönemde onu söyledim. Bilgiyi doğru kullanmak gerekiyor. Bilgiyi doğru yere harcamak gerekiyor. hiç korkmamıştım.

0: olmasını söylerdim. Girişimcilik yapısı için ya da girişimci olması için ciddi anlamda koşması gerektiğini söylerdim. Artık koşmamız gereken bir dönem. Gençlere zaten bunu söylüyorum. Koşun diyorum. Çünkü gerçekten şu anda şey var, Özlem Hanım, bizim zamanımızda neydi? Şirket kurmak neydi? Ben geçenlerde bir toplantıya katıldım. 25 yaşında 3 tane şirketi var. Nasıl yaptın dedim. Yani çok da memnun oldum. Yani 25 yaşında güvenmiş, büyük bir cesaret. 3 tane şirket kurmuş, üçünde de ortakmış. Bakıyorsunuz bugün proje geliştiren gençler var. Ciddi anlamda bugün T3 Vakfı'nın başarısı. Gençlerin orada yani bugün gurur duyduğumuz birçok proje var. Yani ve hayal ettiğimiz. Yani bilmiyorum, bana bir 20 sene 30 önce söyleseydiniz veyahut da ne bileyim yok ya canım olmaz falan derdim. Ama şu anda gerçekten ülkemizi gururlandıracak birçok projeye imza attılar. Bakıyorsunuz gençlere şu an, dediğim gibi biraz önce, TKDK'sıydı, KOSGEB'iydi, bakanlıklarıydı, ciddi anlamda destekler var. Bunları kullanın derdim. Ticareti muhakkak yapın. Yani patronunuzu kesin. Kendi işinizi yapın. Mesela şu anda çok fazla şey görüyorum. Ne diyor, uzaktan çalışma ya da şirket açmadan işte ne derler ona, çalışan arkadaşlarımızı görüyorum. Yapmayın arkadaşlar, şirketinizi kurun, çalışın. Ya tek başınıza yapamıyor musunuz? Ortaklı yapın. Ortak olmak çok güzel bir şey aslında. Sorumlulukları dağıtmak demek. Ama bizde tabii ortaklık yapısı farklı algılanıyor. Ben yani bugün birçok arkadaşımla ortak olabilirim. Ve gerçekten çok daha avantajlı hale geliyorsunuz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Her düşünsenize herkesin farklı meziyetleri var, tamamlıyor. Müge'ye bunları tembihlerdim. Bunları yap derdim. Bir de derdim ki herhalde benim gibi Sabri ile evlen. Eşim çok sağ olsun yani, gerçekten çok büyük destek. Ondan çok şey öğreniyorum ben. Onun öğrencisiyim hala. Ondan sonra bazen derdim, onu kıskanırdım, derdim ya sen nasıl genç kalabiliyorsun, nasıl genç bir zihin, sürekli farklı işte teknolojik değişiklikler, bunları çok çabuk adapte olsun. Okula gidince ben de bunu öğrendim. Gençler hakikaten bize çok şey katıyor. Bence biraz da gençleri de dinlemek lazım, onlarla da hemhal olmak lazım. Bu arada biz de USİKAT'ta genç USİKAT'ı kurmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da onu oluşturacağız. Çünkü gençler bizim hani emanet diyoruz, gelecek emanet diyoruz. Ama biz onlardan emanet aldık. Bizim onlara bunu devretmemiz gerekiyor. O açıdan bildiğimizi, bir de bilginin zekatını vermek lazım Özlem Hanım. Bilgiyi nereye kadar saklayacaksınız? Bana çok aşmıyorum inşallah süremi, ama bana birçok arkadaşım işte onunla niye tanıştırıyorsun? Onunla niye görüştürüyorsun? Ne alaka? Yani insanlar birbirleriyle büyüyecekler. Birbirleriyle bir şeyler yapabilecekler. Ya da ben saklayayım, neye saklayacağım? Gördüğüm, yaşadığım şeyi neyi saklayayım? Bir anlamı yok ki benim için. Bu açıdan da bu tarz şeylerde birbirimize destek olabilmek açısından belki biraz daha şeyimizi paylaşıyoruz. Yani datamızı paylaşıyoruz, ama böyle de olması gerekiyor.
1: Peki 10 yıl sonraki Müge'ye ne demek istersiniz?
0: Herhalde biraz daha oturaklı, evinde oturan bir hanım mı olurum bilemiyorum, ama ya 10 yıl sonraki Müge'yi evet bu anla çok iyi değerlendir diyorum. Şu anki yaşadıklarını çok iyi değerlendir. Yaşadıklarını anlatarak, tecrübeni paylaşarak, belki biraz daha farklı bir şekilde kendimi yenileyerek, biraz daha hayatın farklı bir boyutunda yaşadıklarımızı bir şeylere aktararak devam eden bir Müge olabilir. Ama yine bir Müge durmaz, biliyor musunuz o zamanım? Durmaz. Bir şey bulur.
1: Daha genç
0: şey
1: yapar. Ama 10 yıl sonra da daha genç olacaksınız.
0: Tabii şimdi mesela geçenlerde çok hoşuma gitti. 52 yaşında bir şirket kurmuş hanımefendi. Şu anda 63 ülkeye ihracat yapıyor.
1: Ne güzel.
0: Çok güzel bir şey.
1: Ne güzel.
0: Yani onu hani cesaret eder miydik? Bilmiyorum, herhalde etmezdim diye düşünüyorum.
1: Etmek lazım.
0: Ertelememek lazım. Dediğim gibi en büyük problemlerimizden biri bu.
1: Peki. Size birkaç kelime soracağım. Size ne çağrıştırdığını bana söylerseniz çok sevineceğim. Ama kısa kısa lütfen. Birer cümleyle. Başarı.
0: Başarı bir hayat hikayesi.
1: Güç.
0: Güç. Nasıl derler? Olgunlaşma süreci. Benim için olgunlaşma süreci.
1: Çocukluk.
0: Çocukluk hiç geçmemesi gereken bir dönem. Her yaşta da çocuk olmakta da fayda var. Çocuk kalabilmek güzel. O duygularla.
1: Aşk?
0: Aşk, önce tabii şey var, yani Allah'a duyduğumuz aşk var. Ben insanlar arasında daha ziyade sevgi ve saygıya inanıyorum.
1: Tutku?
0: Tutku. Güzel bir şey, çünkü tutkulu bir insanım. Yaptığınız şeyi tutkuyla yapabilmek ya da o şeyle, sevgiyle yapabilmek. Aslında tutku bir şekilde benim için sevgi.
1: Aile?
0: Ha, çok şey, aile her şey. Yani gerçekten çok şanslıyım. Böyle bir ailede büyüdüm. Çok şanslıyım. Annemden, babamdan dolayı, kardeşlerimden dolayı. Hepsi ayrı ayrı için çok büyük değer. Aile her şey benim için.
1: Huzur?
0: Huzur şöyle, belki de nasıl diyeyim, ülke huzuruyla birlikte huzur. Ve şu anda da çok huzurluyum. Çünkü gerçekten daha sürdürebilir bir ekonomi ve önümüzü gerçekten geleceğimizi görebilmeyi tasarlayan bir sistemin içerisindeyiz.
1: Kadın?
0: Kadın her şey. Kadın çok özel bir varlık. Gerçekten çok farklı bir varlık. Aslında kadın çok şey ifade ediyor. Yani her yönüyle, dediğim gibi anne, işte eş, iş kadını ya da hala, teyze gibi var. Yani sıfatları üzerinde barınan muhteşem bir varlık diye düşünüyorum.
1: Peki, son olarak birkaç cümleyle aslında genç kızlara, kadınlara ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz diye sormak isterim.
0: Teşekkür ederim. Şöyle ki, genç kızların özellikle kendilerini aşmalarını istiyorum. Yani her şeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bir şeyleri yapabilmek için daha ziyade istekli olmaları gerekiyor. Yani o kadar uzun bir yolları var ki, o kadar da güzel bir yol ki, hayat o kadar güzel ki aslında. Yani onu kaliteli yaşadığınız, zamanınızı kaliteli değerlendirdiğiniz zaman çok şey ifade ediyor hayat. Ve gençlerimize şunu söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak üniversiteyi bitirin. O da yetmiyor. Yüksek lisansınızı yapın. Muhakkak o genç yaşta ülkeleri, yurt dışına çıkmaya çalışın. Bir sürü sistem var. Erasmus'u var. Değişim sistemleri var. Projeler var. Bu projelerde olun. Muhakkak kulüplere, özellikle okulda, üniversitelerde kulüplere dahil olun. Ya da hani gruplara dahil olun. Şöyle işte müzik grubu var, şu grubu. Muhakkak olun. Yani her şeyi bilin. Multidisipliner olun. Her şeyi bilin, öğrenin ve işinize yarayanı kullanın. Ve en kısa sürede de muhakkak kendi iş hayatında ayakların üzerinde durmasını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için de eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Yabancı dili öğrenmeleri gerekiyor. Bizim eksikliklerimizden biri, ne bileyim, hani çok geç öğrendik bazı şeyleri. Onlar için şu anda çok hakikaten güzel bir dönem ve çok şey öğrenebilecekleri bir dönem. Benim yeğenim kendi başına kalktı, üniversiteye başvurdu. Bologna'da eczacılık okuyor. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Yurt dışına gideceğiz dediğimiz zaman kızardı ailemiz. Nereye gidiyorsun sen diye. Tabii şu anda onların gerçekten önünde çok büyük şeyleri var. Materyalleri var, kullanabilecekleri malzemeleri var. Bunları doğru değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii bunu da çocukları boğmamak gerekiyor. Önce hayatlarında yaşasınlar beraberinde. Muhakkak hani gençlikte yaşanması gereken şeyleri de yaşasınlar. Ama bununla birlikte sürekli kendilerini yenilesinler. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Dediğim gibi eğitimlerini sonuna kadar tamamlasınlar. Artık yüksek lisans mı, doktora mı? Yani belli bir noktaya kadar bunları tamamlamalarını yani daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler geç başladık bazı şeylere. Onların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gençlerimiz çok avantajlı. Şu an ellerinde imkanlar var. O anlamda da koşun diyorum. Hiç peki, durmayın, koşun.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Buraya davet ettiniz. Sizinle böyle bir sohbet etmek benim için de büyük bir onur oldu. Ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Ve böylece aslında bugün de kadınların derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında neler yaptığını, nasıl yol alabildiklerini ve kadın girişimciliğine nasıl destek verildiğini de öğrenmiş olduk. Müge Öz'le birlikte Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği Başkanı. Önümüzdeki günlerde yeni programlarda görüşmek üzere efendim.

0: Rabbim yağmur ver Allah. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
1: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

Kral Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Diz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
2: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
1: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
1: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir. Şarkı.

0: şarkıcılar Melik Joy. Ve Nil Karataş. Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini kırıyorum sana güven. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen, beni

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru geçireceğiz ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı adda.

filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: yok dizlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Kahraman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray. Üzeri

0: gibi bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki dediğim klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve Ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

0: bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder.
1: Bir

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucuları

John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesufan Allah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesufan Allah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı ve Sübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk beşe giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'yi albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldı

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir gibi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar. Hayır.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın değilim de.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

97'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o

bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1957 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların Diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tı. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok beğenilir.

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır, Beydollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi, güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez.

Leden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz sesi güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Hulusi Güzel başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balçın.
2: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
1: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
1: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
4: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
1: Sevilen şarkıcılar Melik Joy, ve Nil Karataş.
5: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mekik'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minik'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Bunlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken

bu çocuk romanı işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

izlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programları ile çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası. Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı küpüpet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scoob. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.
5: Çok beğendim. Onu asla çıkarmayacağım. Bence bunu bir daha yapma.
0: Ben Fred, bu Velma.
6: Merhaba.
0: Ve bu da Daphne.
7: Merhaba.
8: Ben Shaggy.
9: Ve bu da Scooby-Doo.
5: Memnun oldum.
10: Şaka mı şeker mi?
11: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
0: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
1: Yok.
0: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
1: IKEA.
0: Şahmobil Scoob. IKEA mı dedin sen?
1: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
12: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
13: Günaydın anne.
14: Merhaba yaş günü çocuğu.
13: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
2: Önümde... Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
13: Boyunca babam geri dönecek.
14: Ne?
15: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
13: Mümkün canım, bununla.
15: Ben babamla mı tanışacağım?
13: Oh, şuna bak.
16: Dayanmak zorlaşıyor.
13: Aa, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
15: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
13: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
15: Oldu işte. Tada!
13: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
17: Bir sorunun mu var? Dert gel.
14: İçindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
13: Oyo.
15: Ama depo dolu diyor.
13: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
15: Odaklanmaya çalışıyorum.
13: Odaklan.
17: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
18: Yankos, adın ne senin?
2: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
1: Hayır.
17: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
19: Arayış başlıyor. Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
17: Yakın!
6: Merhaba. Ben Bilge.
19: Güzel isim.
6: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
19: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
17: Atlantik şehri.
19: Göreve odaklanamayabiliriz.
17: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız ki?
0: Pamuk çeker.
2: Durma.
17: Yürüme Patrick. Yürüme.
6: Bahse girebilirsin.
19: Bence L'ye koy.
17: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
19: 7 de L ile yazılır.
7: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
2: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
8: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
9: Kopernik.
10: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
9: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
7: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
10: Koku yok, tat yok.
9: Dokunmak da. Gördün mü?
7: Yeter, anladım.
17: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
7: I'm feeling alive. Bu da ne?
9: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
12: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
9: Anne.
2: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Cloak'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Cloak dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Cloak artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
18: Ben tropik bir kuşum.
10: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
18: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
9: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
10: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
9: Tam gaz ileri.
6: Merhaba.
0: Kediler şehri nasıl bir yer?
14: Hey baksana bu Carl. Bu sefer

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım.
5: Bu da neymiş?

0: size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
7: Ellerimi özledim.
3: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter beni çok sıkma.
8: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

kobası birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

kap dağıtmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli seyirler.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam.com Bank kartım hadi.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Didem Balcı.
1: Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Tek sahne oynayayım, akılda kalsın.
0: Komedyen ve senarist Ayşe Balıbey.
2: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması.
0: Türk sanat müziği sanatçısı Sezen Cin Özdemir.
3: Şarkı olsam dillerde, gonca olsam güllerde.
0: Sevilen şarkıcılar Melik Joy.
4: Gelişi güzel, lafları döndü, yeminlerin tövbeleri sır.
0: Ve Nil Karataş.
5: Yeminler etsen Allah biliyor desen, içini görüyorum sana güven.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ahbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

iyiliklerle büyük hayallerden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: Leyli Uygur. 9 yaşındayım. Birinci doktor olmak istiyorum.
1: Ben Canan Korucuoğlu, 12 yaşındayım. Büyüyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas, soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porizeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 kutlu.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi heykeliymiş. Birinci yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra birinci yüzyıl. Genelde bu dönemin heykellerini yok.
6: Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bunun bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
7: Ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
8: Evet, bazıları çok büyük ve hepsinin şekilleri çok farklı.
7: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
8: Evet. Mesela şu çok küçük.
7: Çok küçük.
8: Acaba nasıl yani buluyorlar yani çok küçük? Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
7: Bazılarının üstünde

0: bak, şunun şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ben şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası Yunan.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantık.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Bak burada da evet yazılar var hepsinin başında, yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yemek.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tanıdık
1: burada
0: gelirdi.
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar. Yani. Acaba onlarla alakalı mı? Altın ürünü var mı şurada? Oraya gidelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar,
2: bizi
3: hoş
2: burada
3: geldiniz.
2: Ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın Yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda evet. Restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki evet. Biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
3: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
2: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
3: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemiz binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik? Eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
2: Önünde bulunduğumuz evet. Eser var.
3: Tabii ki bu da çok...
2: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan evet. bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
3: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi, bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü o zamanki Osmanlı coğrafyası önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
2: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
3: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, Lübnan'ın Sayda kentinde.
2: Yani. Bizim sınırlarımız
3: evet, evet.
2: içinde.
3: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
2: Lübnan
3: orası.
2: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
3: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
2: Kendi sınırlarımız içinde.
3: Tabii
2: olan
3: kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
2: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
3: Tabii ki.
2: Adı da var. Ağlayan
3: evet.
2: Kadınlar.
3: Ağlayan Kadınlar lahit.
2: Herkes bundan
3: var.
2: Bahsediyor.
3: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
2: Kiminmiş peki bu? Kim
3: i̇şte
2: kendisi için yaptırmış?
3: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
2: Evet, benim şimdilik evet. sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
3: Bekliyorum.
2: Evet,
3: merakla
2: geçelim.
3: Bekliyorum.
0: Burada kaç tane eser var?
3: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
2: Gerçekten mi?
3: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
0: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
3: tabii
0: mu?
3: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
0: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
3: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'a sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
2: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
3: Tabii ki, tabii ki.
2: Yıllardır bitmeyen bir şey.
3: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz göreme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
0: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir laitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz, oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
2: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
3: Tabii ki. Buyurun.
2: Farklı bir mermer kullanılmış ki, baksanıza nasıl simli.
0: Şey, biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmış.
2: Evet, değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
4: Nehir tanrısı.
2: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
5: Yok mu? Taçlar falan.
6: Evet. Değişik.
5: Çok güzel. Şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
6: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
5: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
6: Yani altından yapıyorlar ama çok ince şekilde.
5: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
6: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
5: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip. Burada küçük bir figür var. Evet.
2: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
7: Merhabalar.
2: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
7: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahitin tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı proje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz. Ve figür bu iki figürden ötürü Lahit, Büyük İskender Lahçı olarak tarihe geçmiş durumda.
4: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
7: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabii burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
4: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
7: Evet, İskender Lahti'ni başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey

0: göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkür ederim.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: Karşıdaki heykele bakalım mı? Kimi?
1: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş, bu İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz esinmiş. Haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış. Bunlar bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles. Yani Herkül. Namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül. Malegros. Perseus, Theseus. Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
2: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım.
2: Yani.
0: Neymiş?
1: Satrap Lahti'ymiş. Lübnan'da.
0: Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
2: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın, kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evra Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada, kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
3: Evet. Öncelikli olarak

0: her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
1: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
0: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
1: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular, fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
0: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı, kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı

0: yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçlı, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
1: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
0: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
1: Müzedeki eserleriniz korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
0: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mu?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey bilir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabiliriz.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
2: Denetlemek değil, kazmak. kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
2: Öğrenciyken
0: evet.
2: Daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde sizin de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: başka şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne, bu ne?
2: Burada mı?
0: Ben burada bulunanlardan da oluyormuş diye biliyorum.
3: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
0: Madalyon. Sikke
3: şurada gördüğümüz şey gibi. Kırmızı.
0: Ama çok ince.
3: Evet.
0: Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet. Çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış. Öyle biliyorum. O zamanın renkleri. Ya burada şurada, hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey, inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kın oluyor. Bir tanesi vazonun şey, Çimenli, Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel, çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzel. Yani. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde şu. O... Ha, onu ejderha yapmaya çalışıyorlardı.

0: izlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuş şunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar bunların adına bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok. Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey. Şurada bir parçası bulunuyor.
0: Evet. Bunların hepsi galiba kırık ve birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Harika. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: mısınız? Tabii ki.

0: Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
1: Bu eserlerin içinde neler var?
0: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
1: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
0: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. Gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
0: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğimizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıkları, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Sedat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları var.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeniyle de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa ona, bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir, onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
2: Buradaki sikkeler nereden geldi?
1: Buradaki sikkeler de gene çok çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar, bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsinde bakın, burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
2: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
1: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
0: Peki burada şimdi, az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
1: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
0: O kadar buldunuz, müzede saklıyor musunuz şu an?
1: Bütün müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
0: Sadece birer tane buradan oluyor.
1: Buraya müzdüğün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
0: Tabii bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim yani, onlara bakacağım diye.
1: Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
0: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
1: Kendi hani bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma, korunma çeşidi vardı.
0: Evet, mesela özel bir kutusu, camekanlı bölüm, ısısı vesaire.
1: Bunlar hep konservatörlerce
0: öğrendik biz değil mi?
1: Aynı
0: çocuklar?
1: Şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Müzede gezmediğim

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Kız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
4: Dur, dur konuşuyordum.
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them.
1: Doing day. Yardım sana.
0: Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
2: Geliveri cansenge. Nang tong fu nang
0: tong gam. Golden Job bu akşam 20'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
0: Böyle, olay böyle turizm yani. Acentesine döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittik.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, iyi ki yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem, şey yapmam, burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
0: harika.
2: Dinledim.
0: Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşündüm. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
0: Maldivler'de
2: daha
0: köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar evet, oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada?
0: Hayır.
2: O bir şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar. Aa, yok.
0: Uzağa düşünmüşler sen iyi ki.
2: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
0: Nasıl yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
2: ama
0: doldular,
2: şey doldular, böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
1: Ne olur ne olmaz.
2: Evet.
0: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
1: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
2: ben yeni geldiğim için Ayşe'yi anlatamadım.
1: Ben de dediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti ya.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
1: Evet, evet. Yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
2: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
1: 15 sene yani. Geçti.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
1: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimizden habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerde.
0: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
2: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
1: Biriydi.
2: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
1: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
0: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyordu.
1: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
1: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işimde.
0: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
1: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
1: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtlı müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Mübaşir beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum ben orada. Bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra Mübaşir Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
0: Sonra bilmeyenler için gelin takımı.
1: Evet.
0: Evet. Başı Merkür.
1: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox'ta bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
1: Evet.
3: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
1: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir ara Ufuriye vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var. Bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Andaç Hoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
1: Evet çok yani çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
0: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli neşeli oluyor mu?
2: Benim eşim avukat o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim.
1: Diyebilirsin hayatım.
2: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli. Sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
1: Bence çok komik.
0: Çok ciddiler çünkü şimdi evet. Böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet. İyiymiş falan. Evet. Radikal değişik bir kararı takdir ettim. İnanılmaz bir
1: teşekkür
0: radikal.
1: Teşekkür ederim. Çok büyük
0: eğitim ha. Zaten sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır. Takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
1: Çok zor. Evet. Gerçek korkunç.
0: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
1: Bilgi Üniversitesi'den mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
0: Georgetown'da.
1: Evet.
2: Ama peki, şey işte pardon. Ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ya, ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şeye hazır olmalıdır ya.
1: Doğru,
2: o yüzden aslında. Bence çok normal bir şey senin.
0: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
1: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeli.
0: Net.
1: Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola gidiyorsun.
1: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var korkmayın. Yani bir şey olur işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
0: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
1: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
0: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Yüzünden inşallah yeşil pasaport.
1: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
0: Harika. Bir soru ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
1: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız

0: olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersimi biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muhat toklulu.
2: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat sözleşmemi dedim menajerim. Değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum. Önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor bu diyor yanıma diyor. Ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor buna bakman lazım bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu bir daha hiçbir söz özlemi.
3: Ona gönder.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var Şule senin hikayen.
2: Evet o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet. Bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimiz de keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu evet. Yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryoyla izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, match yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
1: Ya. Sen evet. Ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun ya.
2: Ne yapayım, bir orta sahibiyim tiyatro. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani, yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. Diyor, iki oyun kaldı diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda o da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
2: bak,
3: dedi.
2: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım eder oyun yani çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak yani. Sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani şey tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte yani bir film gibi o da yani ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. Böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin. Hadi kocan seni idare eder ama
2: beni
1: annesin.
2: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
3: Aynı güzel.
2: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. bayağı şey yani o benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurdu anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
2: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok.

0: noktası. Sahibim, evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, aynen. Ekmek kapısı.
0: Aynen öyle. Aynen.
2: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip çok yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
2: Esnaf
0: öyle.
2: Ya o.
0: Esnaf, evet.
2: Tam bir esnaf.
0: Aynen.
2: Çok, çünkü çok iletişimi olur. İyi.
0: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
1: Hiç istemiyorum yani.
0: İkisini ben de bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
2: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
0: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar. Ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Harika. Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda, ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
2: Yok, galiba, yok değil mi? Değil mi? 8. sayı.
0: Hakikaten 8. Recep İvedik
1: yok, de yok abi, 4 5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
0: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç
1: duymadım. 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik.
1: 6
0: mı 7 mi o?
2: 6 belki de 7 ama.
1: Evet.
2: 8 yok en azından.
0: 8 yok daha. Yok, evet.
1: Ne güzel ya.
0: Yok yok.
2: Üçüncü seri. Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
1: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
2: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Evet, evet, ters kuşu.
2: Bence
0: yani,
2: de.
0: Yani şey bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
2: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
2: söyleniyor.
1: Söylenmesine
2: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler,
2: evet,
1: yaptı.
2: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli şey işte, alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini, bir dizisi, ne alakası demiyorum, kesinlikle demiyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
2: iyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor, evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
2: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela,
1: onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
2: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun

0: Ben ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo işte karikatür de öyle.
1: Özellikle oyunculukta
0: da
1: bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız hele romantik komedi falan yazıyorsunuz. Onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru.
3: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
3: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlük bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: Yiyecek mi kısılmayı deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: Üç kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton'la. Evet bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
3: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
2: Diyorlar ya kelime değiştirmiyor
0: evet,
2: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım. Ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
3: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya ve bazen o işte şip diyorlar ya şiplenen çiftlerin yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
2: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
2: Oraya paranız var mı? Var. İstediğiniz
0: konuyu. Yani. O zaman değil yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bu. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa,
0: canım.
1: Bak, düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii doğru. Canım. Ya oyuncudan
1: uçak
0: ziyade
1: sahnesi,
0: daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet yani hem hayal gücün senin de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela

0: Oyuncular böyle diyor ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam. Senin işin orada bitti diyenler de ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurun. Çok tatlı.
2: Zidane sen senaryoyu hiç karıştırır mısın peki?
3: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
3: Ama şey yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist. Ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
2: Didem sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
3: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
3: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya? Şey, 200 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet.
3: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyoruz.
3: Evet. Dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. Ama bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkarttık.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
3: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yani manşet olsun. Kaç dakikada aldı?
3: Ya
1: en az bir iki saatini
3: almıştı. Almıştı. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii abi 800 kişi.
3: Yani şöyle.
1: Merve çünkü arada iyi tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
3: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman? Ya. Bir şans daha mı versen?
2: Ay, çok iyi.
3: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
0: Evet.
3: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun, benim çocuğum olsun, beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal

0: şeylerim de oldu açıkçası.
1: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
2: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Belki, helal olsun
0: tabii,
2: ya.
0: Tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem, menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım şimdi, otur cevap da vermeye. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Didem adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle, Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu olmasıyla ilgili,
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
1: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar.
0: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de.
0: Değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
1: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum ki, o gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor, yok. O kadar şey yapamıyorum.
1: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki, diyelim ki Didem, birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım, biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra deriz yani, o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
1: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum, böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar, artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
1: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyordu o şeyde.
2: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
3: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali iyi. Yılmaz sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam. Ali Yılmaz. Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
2: Çok tatlı ya.
3: Bu çok
2: başı
3: ya. Ya.
0: Bizim stalkumuz
3: bizim
0: bu kadar.
3: Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
2: Furje var mı Ayşe?
3: Var.
2: Yazıyor vallahi musun? Var yani. Gitti mi?
3: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
3: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işi var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
3: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
3: gelin takımı 3 evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
2: Daha başlamadık.
3: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
1: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
3: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduk demeleri. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
1: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
3: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz.

0: Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin, biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa, buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindiyse diyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
1: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
2: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım, çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha iki gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
1: Yani, sonu yok değil mi?
2: Bu böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek, yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak, yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
3: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra, Allah rahmet eylesin, vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey, düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye, bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
3: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle, aslında bu biraz yapım şirketiyle, hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla, ama artık onların da garantisi yok işte.
3: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet, yani böyle star.
3: Asla.
0: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların, isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
3: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın ya, yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
3: Evet, hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi, ikincisi falan oldu yani.
3: Aynen öyle.
0: Çok
3: başarılı. Sen ne diyorsun Didem?
2: Yani ben orayı da geçtim artık, geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba.
3: Ya.
2: Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında benim, ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü, yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
1: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
2: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için, ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
2: Yok.
0: Hiç.
2: Yani demem bu, diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa, ya bir insanın diyorum ya, yani siz de düşünün şimdi, ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var, birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
3: Evet, hem beğeni şeyini çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var, bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey, çakallarla dans dışında hiç sabit bir şeyin yok.
2: Yok.
3: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
2: Evet.
3: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
2: Yeri yani... geliyor mu?
0: Para alma yeri hiç gelmiyor.
2: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden?

0: hiç hoş kalmıyorum.
1: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
0: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim yani yapıyorum. Ya evet yani o şey
1: biraz da insanın kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor o işler.
0: Gerçekten
1: yani.
0: Çok
1: bence bu her iş için zor.
0: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
1: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın 4, evet. 6 tane de erkek veriyorum bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
0: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum. Evet.
2: Zorlanarak
0: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok yani.
1: Güzel, harikasın vallahi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eşlerimize müjde geldi.
1: Eşlerimiz açık olsun.
2: Benim eşime müjde değil.
0: Sayın kendine.
3: Benim eşim. Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz.
2: Evet ya doğru.
3: Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında, çekim aralarında. Ya.
2: Benim eşim hasta Galatasaraylı böyle gideceğim
1: öyle
2: bugün.
1: Öyle mi? Evet. Oh, harika. Bize o zaman.
2: Şöyle ben Fenerbahçe'yi alayım. Ben Fenerbahçe'yi alayım. Diyorum ki ona böyle gideceğim diyorum. Yaşa Fenerbahçe.
1: Hasta Galatasaraylı
3: değil. Evet ben oradan oraya gittim.
1: Eşe götürecek
3: zaten. Eşe doğru gidecekti.
2: Barış bu bana hediye.
0: Eşim eve sokmaz o. Ben götürürüm önemli değil.
2: Bizim evde demokrasi var. Tabii.
0: Ben Çakallar'da oynarken Fenerbahçeliydim. Tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşına evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaray yok. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaray'a gittim ama çok güzeldi.
2: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı. Evet. Sürekli Galatasaray maçlarında.
3: Aynen. Oo, ne güzel.
1: Evet. Ay bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi. Galatasaray Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordur.
0: Şevket Çorum.
1: Ha doğru Şevket de var.
0: Murat Akkoyun.
2: Murat Şeker. Hepsi
0: Fenerbahçe. Ya hepsi Fenerbahçeli. Ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
1: O da güzel.
0: Böyle de bir şey var.
1: Harika.
0: Yani.
2: Çok güzel.
1: Tekrar çok teşekkür ederim.
3: İyi günlerde kullanın.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
0: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım Hadi.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diye düşünüyorum. Değil mi?
1: Öyle ama. Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Arzlar farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da, Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuvarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan.
0: Çok güzel.
1: Mezunum.
0: Kanada'ya.
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
1: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
1: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
3: O ne güzel.
1: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
1: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
1: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
3: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
1: evet,
3: herhalde.
1: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
3: Kim yönlendirdi?
1: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batum

0: müziğine yönlendirdi derken oradan işte ortaokul, lise, üniversite konservatuara devam ettim.
1: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi yoksa bir önünü mü açtı?
0: Yani herhalde böyle bir şey, ilk bir ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani. Oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyfiydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
2: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Sonra da burada kaldım.
2: Aldınız.
1: İyi olmuş.
0: Evet.
2: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
2: Sezen. Pardon.
3: Sezgin'den karıştı.
2: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet öyleymiş.
2: Harika. Kapatış selam sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kapatışlar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
2: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. Evet. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
2: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
2: Çok
3: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
2: Hale.
3: Evet. Evet.
2: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
1: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
2: Yaşmış arkadaşlara başarılar şimdi, dilerim.
3: Aslında,
2: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
2: Ne güzel.
1: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okudum.
2: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
2: Harika. Sizde Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
2: açacağım.
3: Tamam.
2: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yeni Karataş.
4: Hoş
2: evet.
4: buldum. Merhaba.
2: Evet. Neler
4: sadece yapıyor? Müzisyen.
1: Ben neydi şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum.
4: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
4: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar. Ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yine de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
2: Kim eledi?
4: Beni
2: telefon şey mi? Halk mı?
4: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar.
2: Aa.
4: Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu.

0: aslında.
1: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
0: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
0: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
1: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
0: Her zaman.
1: Çok netti.
0: Çok netimdir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
0: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradığın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında evet. Belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
1: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nihil.
0: Tamam.
1: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi unutuldun.
0: Evet.
1: Son şarkın.
0: Son şarkı.
1: Diğeri ne olsun?
0: Diğeri sana güvenmiyorum.
1: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
0: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
1: öyle
0: seçtim.
1: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutulduğum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deşme oraya gidiyor.
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
2: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kimisine alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun dururken? Şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
3: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Ne unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim,
1: evet,
2: o zaman.
1: Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
3: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkınız.
3: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
3: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
3: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
3: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
3: Benim hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Ne oldu izleyince peki?
3: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
3: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı,
2: evet,
3: olduğu,
2: evet,
3: için,
2: evet.
3: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
3: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
3: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
3: tamam.
2: Bakalım.
3: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
3: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
2: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
3: Evet. Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Mesela yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca da mutlu oluyorum.
1: Yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok
0: sahne alacakları bir yer yoktur sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi?
1: Evet, o arada TRT derken işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kim hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözü Büyük mix masteringi yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Böyle onlarla yapıyoruz.
0: Melik sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
0: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası.
1: Evet.
0: Şeyim mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
0: Viola sanatçısı olarak. Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır. Viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
4: Biz tanışıyoruz.
0: Evet. Öyle mi?
4: Tabii.
0: Ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneye.
4: Serüvenimiz de aynı. Evet. Yani senfoni orkestrası serüveni. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
0: beraber
4: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
4: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
4: Lise zamanlarında yani. Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
4: evet,
3: falan.
4: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani.
0: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı. Çünkü. Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedik açıkçası. Güzeldi. Yani. Güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlamak çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
4: Çok yani, güzel.
3: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım hani ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
4: İnşallah.
0: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
0: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
0: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
0: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
0: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Öyle bir
2: harika.
0: Tonu var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu? Ben
2: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben de 18 yaşanmış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Geldiğince aşk mı? Nasıl sabır çekmek zorunda kaldı? Çok iyi.
2: Sabır
3: herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var evet. Hani çünkü şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı.
0: Onun
2: yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
0: Ha, o kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
0: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
0: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani.
2: Aynen,
4: hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Yani bence pes etmiş olsalar da zaten burada olmazlar. Pes etmiş.
0: Ama aralarda belki
3: evet, o
2: ya bir yorgunluk,
3: evet,
2: yani hüsranlarımız oluyor. Kırgınlıklarımız oluyor.

0: Hiç kadronu mi korkmadın al. İstanbul seni yutacak?
1: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle gidip geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
0: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
1: Evet. Ne gibi yaşamış acaba? Ne, orada ne yazıyor evet, acaba?
0: Ne bileyim, acayip acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Ne zaman?
0: Bilmiyorum ki.
2: Senin
0: zor geçmiş.
1: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani, öyle bir şey bile şey yapmadım hani. Yani şöyle, o bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
0: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
1: Asla olmadı. Asla.
0: Köstek?
1: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim?
0: Herkes şöyle, hayır, benim canlı yaşamamışındır ama arkadan bir şey çevrilmiştir.
1: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
0: Yalan.
1: İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
3: Gelmesin mi acaba zaten?
1: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
0: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
1: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
2: Her şeyi biliyoruz ya.
0: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun halen?
1: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii. Bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti. Bütün her şeyi bana yıktı. Bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
0: Ha, bir de çalışarak ödedin. Ailenden yardım almadan.
1: Yani. Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten. Ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
2: Ay, o kadar.
1: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
2: Sonra daha çok kazık yedin mi?
1: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum aslında.
0: Biraz da öyle bir durum var.
1: Ama insanız ya, yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım, daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
2: Benim. Her şeyde çabuk mu güveniyorsun?
1: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
0: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk onu, nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
4: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
0: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
4: Seviyorlar.
0: Ekstra da destekliyor olabilirler.
4: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
0: Havalimanının sahibi değil mi?
4: Yok. Havalimanı. Çok... Perakende markası.
0: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
4: Tabii bedavaya.
0: Güzel. Birini çıkartacaklara para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
2: Çalışma arkadaşlar.
4: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
2: Aa, ne güzel.
4: Öyle tatlı.
2: Konserlere geliyor mu çalışma?

0: arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
1: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
2: Allah'tan Türk sanat müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
1: Diyorlar.
2: Diyorlar mı sanat
1: tabii
2: müziği?
1: Tabii ki.
2: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
1: onu
2: seviyorum.
1: Onu da seviyorum.
2: Yani. Bence
1: çünkü orada
2: zaten
1: perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
2: Aa,
1: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
0: İkisi
1: herhalde o beni motive ediyor.
0: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
1: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
2: Ne güzel.
0: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
1: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
2: 9-6 kurumsal hayat sonra burada patlasın çalabilirsin. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey yapmaya gerek yok.
1: Şey, kafayı boşaltıyorsunuz.
2: %100 ya. Meşhur, sen İzmir'de sahne alıyorsun.
1: Evet.
2: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun? Yok, çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
3: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
2: hep
3: var.
2: Hep İzmir mi?
3: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
2: Yurt dışına gidiyor musun yine?
3: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
2: Güzel,
0: en büyük hayalin ne?
3: En büyük hayalim o işte, o müzikali yazmayı istiyorum. Vallahi, evet, burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
2: Valla müzikal eksiğimiz var.
3: Evet.
2: İnşallah başarılı
3: İnşallah.
2: Olursun.
3: Çok büyük yazın. Prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
4: Kemancın evet. Hazır.
3: Harika. Evet, süper.
1: Hayalde sınır olmaz derler
3: evet.
1: Ya.
3: Umarım öyle.
0: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
3: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
0: Çok zor bir şey.
3: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
0: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
3: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
4: Nefesli.
3: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapıyorum falan.
1: Aa, bekleriz üstlere.
3: Harika gelirim.
2: Tam Türk sanat müziği.
1: Hemen kaçırmıyorum.
3: Beğendir aldım yeni. Şimdi beğendir çaldım.
2: Yakında orkestra da kurarlar.
3: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
4: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
3: Tabii canım, proje yapıyormuşuz.
2: Altın kızlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Açık olsun.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Ama sizi keyifli. Böyle uğurlamıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var.
4: Ne zarifsiniz.
0: Çay sever misiniz?
1: Teşekkür ederiz.
4: Evet. Sevmezsiniz.
1: Tabii ki. Çok severiz. Çok teşekkürler.
2: Ben sana yardım edeyim Merveciğim.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Make-up falan.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz.
2: Evet, güle güle kulum, bize hatırlayın.
4: Tamam. Bu sizi hatırlamamız için yıllarca kullanacağımız bir şey gerçekten. Her sabah sizi hatırlayacağım bundan sonra.
2: Her sabah
4: söz veriyorum.
2: Söz
4: ve
2: mi?
4: Sorduğunuz soruları hiç unutmayacağım. Ona da söz veriyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
4: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
4: Bizim için de tekrar bekleriz. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Afiyet olsun.
0: Evet, iyi günlerde kullanın.
2: Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden

Biri günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33.

Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: seramik, hava durumunu sundu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi.
2: Koçak Kafe

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon. Golden Job bu akşam 20'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden diyelim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci

0: içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türk İslam devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
1: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
0: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi

0: De bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid dönemine çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan sırasından gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatını adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermetik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var. Netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var. Ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani,
1: okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacak.

0: Tenkit metodu denen bir şey metot var. Maalesef çok pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Ama efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Neyse. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle şimdi, onunla alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazarević. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostineçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazarević'in tarihini yazdı. Yazarken Lazarević'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostineçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı Gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var. Ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve Gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada

0: bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a rağm olan bir şey, basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle en önemli olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da Nehri-i Belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz Sülale'den gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı ya Selçuklu daha doğrusu İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden hani şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani böyle derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey bu, Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı talihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Ve savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Bayezid'de. Hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal

0: yaşıyoruz.
1: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse, o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
0: Beklik
1: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
0: arkadan geliyor.
1: Evet, arkadan Osmanlı topraklarına onların bir Beyşehir civarındaki bir itilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğlu'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli'de yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönem şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
0: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
1: yok. Timur'un asker, yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman böyle sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar, böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağa yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
0: Ben şöyle dinlemiştim, o zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'a çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek, ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
1: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde, yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi. Onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
0: Ne konuda oyaladı? Ben orayı anlamadım.
1: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikamete doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
0: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
1: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
0: peki bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
1: Evet, tabii tabii, yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek, Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte

0: Hikayeler var malum biliyorsunuz. Bununla yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Tümörlerde kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sorusu onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir şey husumet beliriyor. Yani o orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyor. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte şeyi hanımını falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ama ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek hayır, savaşa gider ki yani kaybedecek savaşın.
0: Savaşın tabiatı hayır. Savaşın tabiatı değişkendir. Gelirliktiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosineski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadıbrahattin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğrattı. İki defa mağlubiyeti
1: uğrattı. Yok, hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin var. De katıldı.
0: Tabii var. Şeyde işte bu Çorumlu civarında, Çorum, bugün Çorum bölgesinde Kadıbrahattin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadıbrahattin. Çok enteresan bir şey.

0: insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim, orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar, gayet de gelirsin, mağlup olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet, tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat, mesela Osmanlı, büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyet uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt, ama siz Orhan'dan itibaren, işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı, yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle, şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı, ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur'un amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anlatılıyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri. Ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki yaşananlar.
0: Yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi ibadeler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında, değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii, yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genelde işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için

0: kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk, Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onları tekrar, Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış yani, yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, birinci evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü uç beylerine karşı olan tavırları var. Uç beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğulları'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var, meşhur şeyde Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar, yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar, bölük, daha kolay yönetilir.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan.

0: O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. Bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu şeye kadar, Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve İkinci Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. İkinci Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: İkinci Murat.
0: İkinci Murat. Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: İkinci Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri de,
0: başka
1: boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: mu? Yani Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek şey olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz Sülale'den gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gelenekten ona sahip kran dediler. Sahip kran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde
1: Osmanlı'da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Bak şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar içinde sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini.
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdarlık zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan, Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam,

0: bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorun var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
1: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Çok evet. İlgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
1: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri işte efendim Yıldırım Bayezid'çi işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da evet, kazanan Timur oldu. Mesele bu.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
10: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Seramik hava durumunu sunar.
11: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
7: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
8: Amin.
7: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
8: Amin.
9: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
10: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
11: Alacağım parçayı.
9: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
12: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
9: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
13: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
14: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
15: 1 milyon mu?
16: 1 milyon.
9: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.
0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Şekil değiştiren, artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
1: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum, canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
2: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
3: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
5: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
4: Hey yengeç Sofi. Sahalara döndü.
6: Sen

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizle günlerini anlaşıyoruz.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: Let's dance.
5: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

Cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Freitas, müzikal üstünlüğü sayesinde kazandığı çeşitli akademik ödüllerle daha kariyerinin başlarında kendini takdirdi.

19 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla Fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve pop'la rock müziğinin o heyecan verici ritminden beslenen kendine özgü bir tarza dönüştü.

şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenle belki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir. Dinliyoruz.

Tuğ Çelos'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğ Çelos'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Enkalçık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler konseriyle 13 Temmuz akşamı Enkalçık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: baharın simgesi haline gelen Yaren Leylek, Nazlı, balıkçı Adem amca buluşması nihayet gerçekleşti. Bu yıl Bursa'nın Eski Karaağaç Leylek köyünde 15. kez buluşan ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren Leylek'in eşi Nazlı da ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple Nazlı adı verilen Leylek bu yıl yeniden kayığa konunca duygulu anlar yaşandı.
1: Adem amca, karga konulu kayığa.
0: Hikayeyi her yıl fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi Nazlı da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları Adem Harikalar Diyarında başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük akbalıkçıl, gece balıkçılığı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor dedi.
1: Kedilerde biraz doyumsuzluk mu var? Evet.

Robbie Madison 14 Temmuz 1981 doğumlu bir motocross şampiyonu. Çocukluğundan beri motosiklet tutkunu olan Madison 2017'de suda kat edilen mesafede dünya rekoru kırdı.

2007 yılbaşı gecesinde ise çılgın motorcu Las Vegas'taki Palis Las Vegas Oteli'nin önünde bulunan Arc de Triomphe replikasını motosikletiyle atlayarak kariyerinin en dikkat çekici gösterilerinden birine imza attı. Yaklaşık 96 feet yani 29 metre yüksekliğindeki yapının tepesine çıkmayı başaran Madison, binlerce seyircinin önünde nefes kesen bir performans sergiledi. As if 10 stories skyrocketing into the air isn't enough. The free fall back down. Here it comes. Robbie was leaning out there. He was looking down and the weight of that motorcycle. Gösteri boyunca hata payı neredeyse yoktu ve en küçük bir yanlış hesaplama ciddi sonuçlar doğurabilirdi. İniş sırasında yaralanmasına rağmen gösteriyi tamamlayan Madison, sonrasında bu deneyimin beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu söyledi ve riskinden dolayı bir daha bu gösteriyi yapamayacağını belirtti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık organizasyonun parçası olan bu gösteri, motorsporları tarihinin en unutulmaz ve en riskli gösterilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi.
2: Hadi.
1: Dağılın. Hadi kızlar. Hadi kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilkbaharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Niş görmek.
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
1: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine

0: Kıvanç Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim iş cebini yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi?
4: Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine

0: Aman Allah'ım, bu halimiz ne? Savaştan mı çıktınız?
1: Affedersin Selma. Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
1: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
3: Beni ne yapacaksın?
1: Seninle evlenmek istiyorum.
3: Sen akılır şeyler ekmekle mi yedin?
1: Sen bana bir dünyasın. O dünya yetiyorum.
3: O hususta yanıldığını şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık.
0: Niçin üzülüyorsun yavrum? Kötü bir şey mi oldu?
2: Sen kimsin?
0: Ben bir yabancıyım yavrum.
4: Filiz Akın, yardımım dokun. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının sarı saçlı gül yüzlüsü. Bundan tam 50 yıl önce Yeşilçam'da modern, kentli, asil ve Avrupa'yı yüzüyle seyircilerin gönlünü ve takdirini kazandı Filiz Akın.
0: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
1: Evet.
0: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
1: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
0: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
1: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
0: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
1: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.
4: Yolculuğu 1943 yılının ikinci günü başkent Ankara'da başlar. Kolej yıllarında da bebeksi suratıyla hep ilgi odağındadır. Aynı zamanda çok iyi de taklit yapmaktadır. Mezuniyetinden sonra uluslararası bir seyahat şirketinde çalışmaya başlar. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenir. Bir gün çevresinin de desteğiyle o yılların gözde mecmuası artistin yarışmasına bir fotoğrafını gönderir. Yıl 1962'dir. Filiz Akın henüz 19'undadır.
5: Ayla bir dakika.
0: Ne var, ne yalanlar uyduracaksın gene?
5: Ayla müsaade et lütfen.
0: Yok İstanbulluymuş, yok zengin bir ailenin tek evladıymış. Ne lüzum vardı bu yalanlara?
5: Ben de bunu izah etmek istiyorum. Dinlemiyorsun ki.
0: İzah filan lüzum yok. Durum açık. Bundan sonra çok rica ederim beni rahat bırak. Senin yalanlarınla uğraşmak zorunda değilim.
4: Kendisi kazanacağına inanmaz ama çevresi emindir. Öyle de olur. Yarışmayı o kazanır. Çok geçmeden Memduh Ünün Akasyalar Açarken filminde bulur kendini.
0: Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Kadın düşmanlığından vazgeç. Başka erkekler bir kızın yanında ne yaparlarsa onu yap. İnanmıyorum Yüksel. İnanmıyorum beni sevmediğine.
6: Sen bir erkek için ağlayacak kızlardan değilsin.
0: Ben bir erkek için değil. Kaybettiğim hayallerim, inançlarım, gururum için ağlıyorum. Aşkımızın şahidi dalgalardı.
4: Sinema izleyicisi bu güzel kızı bir anda bağrına basar. Yeşilçam'da sarışın karakterler fesat karakterdir imajını hemencecik yıkar. 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema arşivine geçen ilk filmi olur.
5: Cezam hala bitmedi mi? Suçumun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.

0: Niçin bana yalan söyledin Kemal? Ne lüzum vardı buna?
1: Hakkımdaki duygularının değişmesini istemiyordum Ayla.
0: Değişmesi için ne sebep vardı?
1: Taşra'dan gelenleri pek sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan biri olduğumu öğrenince dostluğumuz bozulabilir diye korktum.
0: Yanılmışsın Kemal. Korkun tamamen yersizmiş.
2: Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Ve Akın kariyerinde en fazla filmi Arkın'la çekecektir.
0: Şu karşıda oturanlar kim bilir nereden göçüp buraya gelmişlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar?
1: İnsanlar birbirlerini boğazlamayı bırakıp birlikte yaşamasını öğrendikleri gün dünya büyük bir şehir olacak. Ama bizler şimdilik kendi küçük evimizi onarmak zorundayız.
0: Çok doğru. Keşke bunun çaresini bir bilen olsa.
2: Filiz Akın 21 yaşındayken Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yönetmen Türker İnanoğlu'yla hayatını birleştirir. Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı o filmin 1964 yılında bir de fragmanı yayınlanır.
3: İlk defa beyaz perdede bir araya geldiğim en kıymetli arkadaşım
0: Filiz Akın.
3: Filiz Akın. Kıskanmayınız. Ne bir deniz gezintisinden ne de bir eğlenceden geliyorum.
0: Hayır.
3: Bu sene en beğendiğim Kadın Berberi filminin çalışmasından geliyorum.
4: Ayhan Bey'in söylediği gibi benim de bu sezon en güzel filmim Kadın Berberi'dir. Unutmayın, sizleri bekliyorum.
2: Annelikle tanışmasına rağmen oyunculuğa da bir süre devam eder. Hatta oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte Yumurcak serisinde rol alır.
0: Annen yok mu senin?
5: Yok. Ben bebekken ölmüş.
0: Başka hiç kimseniz yok mu evde?
5: Yok.
0: Şimdi kim bakıyor sana?
5: Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzelerde yemek de yiyorum.
2: Sanatçının oyunculuğunun güzelliğini geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader olur. Ardından Cici Gelin, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan, Oyun Bitti gelir.
0: Seyfi.
6: Titriyorsun Hilda. Heyecanlısın.
0: Korkuyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
6: Ne var senin?
0: Götür beni buradan Seyfi, uzaklara, çok uzaklara götür.
2: Filiz Akın'ın 1973 yapımı Karateci Kız filminde rol gereği Bülent Kayabaş'ı öldürdüğü sahne, sonraki yıllarda tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi ilan edilecektir. Ancak 1975 yılında, yani en popüler çağında Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eder güzel aktrist. O güne değin 116 filmde başrolde yer almıştır.
5: Ayrılırsanız ben kiminle kalacağım?
2: ...1975-1981 yılları arasında biraz meraktan, biraz da ekonomik nedenlerden dolayı şarkıcılığı dener. Zeytin gözlüm sana meylem nedendi. Gözlerden uzak, farklı bir hayat seçen Filiz Akın'ın kalbi hala beyaz perdededir. Zira tam 14 sene sonra 1989'da o dönemin sevilen dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için yeniden kamera karşısına geçecektir. Müşfik Kenter'le başrolü paylaşan Filiz Akın'ı seyirci bambaşka bir karakterde görmüştür.
7: İnsanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına?
8: Sana ne oluyor peki?
7: Yeterince sürprize doydum bugün.
2: 1994 yılında 3. evliliğini MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la gerçekleştiren Filiz Akın, eşinin 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle resmen Paris sefirisi olur.
9: Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
0: Şimdi nerede?
9: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
0: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
9: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
0: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
2: 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizi.

0: dizisi için son kez o da bir bölümlüğüne kamera karşısına geçer Filiz Akın. Bir süre köşe yazarlığı ve televizyon programı sunuculuğu da yapan güzel sanatçı, birçok onur ödülünün de sahibi.
1: Çocuklar gelmeden yapıverse.
2: Tamam canım, hallederim.
1: Hadi sen çayı al ver.
0: Takvim yaprakları 21 Mart 2025'i gösterirken ve de gündem çok meşgulken bizleri, sinema severleri çok üzen kara bir haber ajanslara düşer. Tıpkı Oyonca'dan biri Türkan Şoray'ın dediği gibi, narin bir çiçek gibi mücadele ettiği hastalık onu soldurmuştur. Vaziyetinde belirtildiği üzere gösterişten uzak, sessiz sedasız bir gidiştir bu.

0: Sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Ben Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı?
7: Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

0: geçersin.
1: Nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

0: kuşakları, deniz başının tacı, yoklayıcı ırkati, inşallah çıkaracı.
1: Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor. Müzik

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Sanat müziğinin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburcu'nun 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Şimdi de Nilburak bir solist programında söylediği bir Selami Şahin bestesi Boşvere Vere şarkısıyla bizlere nostalji yaşatıyor.

Son olarak Yüksel Uzel'den İbrahim Tatlıses'e, Adnan Şenses'ten Zerrin Özer'e, daha niceleri, hepsi birbirinden özel ünlüler korosu, Akasyalar Açarken şarkısıyla sizler.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK yayınlarından okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumayı amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayınevi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: păsit fârsa tine ca cerma.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turca sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. It's time to return them.
1: Dwingo. Yokum sana.
0: Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon.
2: Beni böyle canseğe. Nang tong fu nang tong
0: gam. Golden Job bu akşam 20'de A Parada.
3: Genel izleyici için uygundur.

Sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesilen küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil, sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlükler de hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın

içinde. Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Battamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü.

Peki pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlab düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

Jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava, kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür ama içinde dakikada 10.000 kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne.

konuşuyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

Dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı. Yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler, pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken, bir yandan destek almanız mümkün. 3 lityum iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık, yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Eski zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerikası. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran, OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir

yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağın da gizli yakıtı haline geldi. Soru şu, geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyorum.

0: demişken fırsatını kaçırmayın. Sen gücün
1: demişken. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
3: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
6: 1 milyon.
3: Göktaşı yarın 20'de Ankara'da.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Diğer şey konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi deyince iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela
0: düzeltme.
1: İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmaktan buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii.
2: Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama. Galiba.
2: Yok.
0: Yok hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir pandemiden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani mesela, belli kas gruplarını
2: tabii
1: devamlı çalıştırdığı
2: evet
1: için o
0: spor,
1: duruş istemek de hayır duruşu ayarlamak da o
2: tabii
1: kasları kullanmak anlamında oluyor.
0: Yani spor, egzersizim.
1: Tabii. Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani hı-hı kemik dedik ya ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas. Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar.
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o kas erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yağ alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela
1: gibi, yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar, yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela, yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil, ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe, hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
0: gençlere şey yapıyor.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için kırmak olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var, ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
0: artık spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey. Yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak. Yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
0: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
0: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz? Yapıyorum.
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmiyorum.
0: Teniste mesela de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsanız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
0: Çünkü kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
0: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
0: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayeti.
0: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Öyle bir şey var.
0: Proteini bol tutarak yapmak lazım
1: yani,
0: galiba.
1: Yani diyet önemli. Yani ne

0: Canım, diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Aynen. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslen. Hani mesela diyoruz ya, kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da kas ya yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
1: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
0: Ama egzersiz bu işin içinde.
1: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
0: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben...
1: Ben hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
1: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
1: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
1: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
1: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu hani bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
1: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
1: Kafanızda oluyor değil hemen, mi bu notayla falan değil.
2: Bir anda sözde. Notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimizle
1: buluştum. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: Patates abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmalı zaten.
3: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli.
2: Evet, tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
0: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
3: çok
0: güçlendirme
3: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
3: Ki, tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
3: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
3: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsunuz işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
3: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda da tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
0: Çok kayıyor banyoda. Halı olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
3: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok
0: bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
3: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
0: Ne yapmak lazım yani?
3: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak.

0: belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite,
1: kalsiyum mu?
0: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği, ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
1: şimdi
0: gerekiyor.
1: Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
0: Tabii ki alabiliriz, ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
1: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
0: Tabii, o yüzden
1: hayır, şöyle bir şey de
0: peynir,
1: duymuştum.
0: Yoğurt tüketimi çok
1: sütün
0: daha etkili.
1: Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ya, ama.
0: Bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de.
1: Süt ürünleri çok.
0: Süt ürünlerinden yoğurt, hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle, evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak
1: magnezyum
0: olan
1: almak lazım galiba.
0: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı, ama bu takviyeleri yapmak
1: bu
0: lazım.
1: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi? Yani birçoğu da ölçülemiyor, değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
0: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli, yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
1: Siz bir şey alıyor musunuz mesela, bir takviye gıda?
0: Ben
1: kaç yaşındasınız?
0: 50 yaşındayım.
1: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
0: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için, biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum. Korasmin kullanıyorum mesela.
1: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldiği söyleniyor. Bir yandan da
0: yaygın
1: iç kanamalara mı yol açar?
0: Yok, hayır.
1: Çok mu?
0: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan, evet, bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hani güneş görmemekten mi oluyor? O
0: D vitamini
1: evet, eksikliğinden
0: evet,
1: değil mi o?
0: Aha.
1: O kadar etkiliyor yani, değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Yani değiştirdiğini görüyoruz
1: mu?
0: Kan ölçümlerinde gayet net değiştiği görülüyor.
1: Çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor, çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet, bir de kırık olmuş, sadece bir değer değil bu, ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet, birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye?
2: Ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ateşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var.

0: Bir de Rhapsody Türk Müziği topluluğumuz var. Böyle maşallah. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefi siz misiniz?
0: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl haftanın bir şey günü... koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
0: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefi yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var. Belki birazcık buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: azalıyor,
0: bazen
1: işte, azal.
0: Yayın ne kadar çok olursa insanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
0: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
0: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu 40 gitarın hikayesi nedir?
0: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
0: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet. Biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var doğru, baktığınız doğru. zaman.
1: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir hüzzam olduğu zaman o pek sesler ses yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen
1: Türk sanat müziği de.
0: Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak kemanı biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz. Oradaki şeyi bu tarafa taşımışız. Biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir tonmeister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veyahut işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarından ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması, verilmesi, teknolojisi falan yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: yok bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun
1: derin
0: gücü bas, evet. O şimdi teknolojik müziğinde subwoofer
1: kullanılıyor. Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir müziğin senar dediğiniz zaman bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok olmuyor. Yani orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas sesleri.
1: Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik bambaşka müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu

0: dijital ortamda yaratıyorlar birçoğunu.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Sizin var müzikle ilginiz, doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok, tecrübem yok.
0: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak, yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
0: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
0: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor. Yapay
0: ama
2: zekanın...
0: yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirsiniz, doğru cevaplar alıyorsunuz.
0: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an için öyle çalışıyor muhtemelen.
0: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama... Mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
0: Ama röntgeni verdim mesela, insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
0: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben... Doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması.
0: Yani yeni bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki, aynen öyle.
0: İnsanların daha önce bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında da konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda, kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
0: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
1: şimdi bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
0: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun? Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
1: Yok, yani gibi. Aynı konu hakkında
0: ama
1: bilgi
0: aynı
1: mesela
0: konu
1: konuşuyoruz.
0: Hakkında spesifik sorularla yönlendirirseniz onları doğru büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
1: Evet.
0: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
0: yağ çekiyor önce kesin fikirmiş gibi yapıyor, sonra hafif değiştirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya, yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek, yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil bilgileri sorgulamak açısından.
0: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
0: şu andaki haliyle değil ama.
2: Evet, tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
0: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de
0: tabii
2: var.
0: Ki.
2: Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru bir şekilde.
0: Peki travmalara geri gelecek olursa?
2: Evet.
0: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
2: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
0: çok
2: başlıyor.
0: Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
2: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi, değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
0: profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptığınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz, bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
2: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek, tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
0: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
0: Yok yok.
2: Öyle. Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
0: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
1: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
0: Sen de mi Leyla'yı biliyoruz biz?
1: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanpınar'a yazmış.
0: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
1: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
1: bestesi
0: bir Leyla.
1: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: Bravo, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, gösteri. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleriyle
0: birlikte çıkacağız. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'da.

0: simkeşhanede kurulur. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı artır. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyulur. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Yıldız Seramik hava durumunu sundu.
1: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim iş cebini yapar.
4: Benim bankam. İş Bankası.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bir grup paralı asker destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya geliyor. Baştan sona soluksuz izleyeceğiniz bir aksiyon. Golden Job bu akşam 20'de A Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim yüksek topuklarla karşınızdayız. Türkiye'nin ilham veren kadınlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'de hatta dünyada bir ilki gerçekleştiren Esra Oksay'ı ağırlayacağız. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Hoş geldiniz Esra Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanımcığım.
0: Şimdi dünyada bir ilk kadın işveren sendikası.
1: Evet.
0: Bunu konuşacağız tabii.
1: Evet.
0: Ama öncelikle Esra Oksay kimdir? Bize biraz anlatır mısınız kendinizi, iş hayatınızı, eğitim hayatınızı?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için, kendimizi anlatma fırsatı sunduğunuz için. Esra Oksay 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar semtinde mütevazı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'da tamamladıktan sonra şehir dışında bir üniversite deneyimim oldu. Sonrasında döndüğümde İstanbul'da büyük bir holdingin bilgi işlem departmanına işe başladım ve orada bilgisayar bölümü mezunuyum. Orada çalışmaya devam ederken eşimle tanıştım ve kısa süre içinde evlendik ve evlendikten sonra işte Türk kadınların makus talihi diyelim iş hayatına ara verdik ve yaklaşık bir 15 sene kadar falan çalışmadım. İki çocuğum oldu bu arada. Çocuklarımı kendim büyüttüm. Tabii sağ olun. Ve tabii çocukları büyütürken de biz de beraberinde büyüdük. Ataerkil bir ailedeydik yaşam olarak, düzen olarak da. Eşim hem bana çok destekçi ama aynı zamanda çok da çalışmamı istemeyen bir yapıdaydı. İşte toplumun geçmişten gelen işte evi erkek geçindirir, işte erkek evin her şeyidir. İşte kadın annedir, evde çocuklara bakar, yemek yapar. Biliyorsunuz Türk toplumu genellikle bundan ibarettir. Ama benim önümde babam gibi çok güzel vizyoner bir örnek vardı. Babam bu hayatta benim dik duruşumun yegane sebebidir. Her zaman bana hep şey derdi, hep güçlü olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın, kimseye başını öne eğmeyeceksin. Böyle ara ara telkinlerde bulunurdu. İşte bütün hayatta öğreneceğim ilk şeyleri babam öğretti bana. İşte yüzmeyi, bisiklet kullanmayı, araba kullanmayı, işte spora başlamayı, her şeyi ilk babamdan öğrendim. Ve eğitime de çok önem veriyordu. Sürekli bir şeyler öğrenmemi istiyordu. Bu noktada hani babam da önümde böyle bir hem ataerkil hem de kız çocuklarına çok önem veren bir babaya sahip olduğum için de çok şanslıydım aslında. Sonra evlendikten sonra da eşim de sağ olsun baktı ki ben böyle bir şeylerle uğraşmak istiyorum, çalışmak istiyorum, insanlara hayatına dokunmak istiyorum. Sonra destek olmaya karar verdi. Tabii bu 15 yıl gibi süren bir mücadele sonucunda oldu. Fark ettim ki ben mücadeleyi seviyorum. Öyle pes eden hiçbir yapım yok. İnsan yaşadıkça da bazı şeyleri öğreniyor kendiyle ilgili aslında. Sonrasında o zamanlar işte çocuklarım işte bir 10-15 sene geçtikten sonra çok popüler olan bir organizasyon firması kurdum kendime ve o dönemler çok popülerdi. Bu işte 2010'lu yıllarda, 12'li yıllarda işte her türlü her şeyin organizasyonu işte değişik konseptlerde vesaire bir firma kurdum kendime. Eşim de destek oldu sağ olsun. 12 yıl kadar yaklaşık bir organizasyon işi yaptım ve tabii bu gittikçe çevrem de genişledi. Bu arada ben çocukluğumdan beri de beslenmeye yani sağlıklı beslenmeye çok düşkün bir insanım. Küçüklüğümden beri sağlıklı birisi bir şeye sağlıklı dediği zaman benim onu mutlaka hayatıma almam gerekiyor. Bir yandan organizasyon işiyle uğraşıyorum. Bir yandan da eşim, dostum, çevrem, etrafımdaki herkes işte şunu yesek ne olur, bunu yesek ne olur falan hep bana soruyorlardı. Sonra bir gün dediler ki ya sen bu işin eğitimini alsana, bize bununla ilgili danışmanlık versene diye. Aa evet dedim. Orada o zaman online üniversiteler açıldı. Pandemiden bir önceydi. Amerika'da Emory Üniversitesi'nde beslenme bilimlerine kaydoldum. Bir yıl boyunca oradan eğitim aldım. O eğitimi aldıktan sonra sağlıklı beslenme danışmanlığı yapmaya başladım. Ama bu arada burada da yine Altınbaş Üniversitesi'nde sağlıklı beslenme programlarına katıldım, derslerine katıldım. Bir sürü sertifikasyon programlarına katıldım. İşte diyabetik beslenmeden tutun da sporcu beslenmesine, çocuk beslenme, her türlü beslenmenin eğitimini aldım. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ve kendimi sürekli bu noktada da geliştirdim. Baktım ben beslenme tarafına daha çok kaydım. Organizasyon işini daha hafife aldım. Bu beslenme danışmanlığıyla ilgilenirken bir de kendi hayatıma da uyguluyorum. İnsanların bu da hoşuna gidiyor. Hani birine bir söz var ya, işte imamın dediğini yap ama yaptığını yapma gibi bir söylem var. Ben ama yapıyorum da, yani kendi yaptığım her şeyi insanlara söylüyordum. Bununla ilgili bir marka kurdum kendime ve sosyal medyada sayfaları açtım. Bayağı talep gelmeye başladı. Sonrasında bunlarla uğraşırken pandemi, malum bütün dünyayı etkisi altına alan

0: Annemiyle haşır neşir olduk, tanıştık. Tabii eve kapandığımız süreçte ben tabii organizasyon işi yapamıyoruz. Sadece beslenme şeyi var. Ben böyle bir tarafımı eksik hissedip bir şeyler daha yapmam lazım derken kendimi bir online ticaret platformunun içinde buldum. Kendime bir e-ticaret platformu açtım. Burada zaten aileden de gelen bir ticari işletmemiz vardı. Ben de burada online yapmaya başladım. İşte bildiğiniz markaların derma kozmetik ürünleri, vitaminler, mineraller, bunları satan bir platform oluşturdum kendime. Bir yandan da ticari hayata da devam ettim. Bir baktım aynı anda 3 işi birden yapıyorum. Ve Esra sürekli bir mücadele içinde. Aile, çocuklar, iş. Ama hep mutluyum. Boş kaldığım zaman kendimi mutsuz hissediyordum. Ve tabii bu süreçleri yaşarken etrafınız da ona göre büyüyor, ona göre genişliyorsunuz. Bir sürü insan tanıdım. Bu insanların hayatım ilerleyen döneminde katkıları olacağını düşünmeden tanıdım bu insanları. Ve sonrasında yollarımız hep bu insanlarla da kesişti bir şekilde. Online ticaret yaparken tabii birçok insan tanıyınca bu arada bir takım STK'lara dahil olmaya başladım. Bu STK'larda tabii işte programlara davet ediyorlar, katılıyorum. Sonra aktif rol almamı isteyenler oldu vesaire. Kadınlar üzerindeki etkimi de fark ettiklerinde işte Esra Hanım siz de şuraya gelir misiniz? İşte sizi şuraya davet edelim. İşte arkadaşlarınızı da çağırır mısınız vesaire derken bir baktım bayağı aktif rol almaya başladım STK'cılıkta. Ve böyle devam ederken bir yandan sonra pandemi normale döndü. Biz normal hayatlarımıza dönmeye başladık vesaire. Bu arada ben yaptığım işlerin hep eğitimini almayı seven bir yapım var. Bu da bana aslında çocukluğumda belki de dönüm noktası olan bir cümleydi. Bu cümleyi hayatım boyunca hiç unutmadım ve hep hayatımı bu cümleyle başladım. 12-13 yaşlarında falandım. Ortodonti tedavisi görüyordum. O zamanki diş doktorum kulakları çınlasın. Profesör Doktor Tülün Arum Yeditepe Üniversitesi'nde en son öğretim görevlisiydi hatırladığım kadarıyla ama ben ona tedaviye gittiğimde daha yeni mezundu. Tabii ayda bir gidiyoruz. Ortodonti tedavisi uzun süren bir tedavi. Benim 2,5 yıl sürmüştü. Biz o Nişantaşı'nda diğerleri biz Maltepe tarafında oturuyorduk ve dönerken bir gün işte beni de dedi Ataşehir tarafında bir yerde bırakır mısınız? Tabii dedik beraber arabayla giderken işte annem, babam, ben, Tülin Hanım sohbet ediyoruz. Sohbet ederek gidiyoruz. Ve kendisi şöyle bir cümle kullandı. Daha doğrusu annem işte soruyor anneme işte Esra nasıl, evde ne yapıyor falan böyle konuşuyorlar. İşte diyor ki ya işte Tülin Hanım diyor, Esra diyor hep diyor ders çalışıyor diyor. Hiç bana yardımcı olmuyor diyor. Klasik bizim annelerimizin işte ev işi yapmıyor kızlarımız diye şikayetlerinden. İşte hep bana diyor ki diyor ben okuyacağım, çalışacağım, kendime yardımcı tutacağım diyor diyor. Hiç bana diyor evde yardım etmiyor diyor. O zaman Tülin Hanım döndü bana dedi ki bakın hayatımın cümlesi bu cümle yani. Ama Esra'cığım dedi güzel söylüyorsun dedi yaptırmak için de bilmek lazım dedi. O 13 yaşındaydım ben bu cümleyi duyduğumda. Yani 13 yaşındaki bir çocuğa bu cümle ne kadar etki edebilir? Hayatımda ilerlediğim dönemlerde her bir işe başladığım zaman şak diye cümle beynimde böyle hani çanlar çalar ya. Direkt o cümle canlanıyordu. Evet Esra bunu yapıyorsun ama sen bu işi bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyi nasıl yapabilirsin deyip hemen yaptığım her işin eğitimini almak istedim. Ve mutlaka bir bilenle o yola çıkmak istedim. E-ticarete atıldığımda da hemen İstanbul Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitim fakültesi var bilirsiniz. Orada yeni açılmıştı e-ticaret ve pazarlama bölümü. Hemen gittim oraya kaydoldum. E-ticareti de okulunu okudum. Bunu okurken bu arada yine Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerel yönetimler bölümüne de kaydoldum. Ben bir baktım aynı anda 3 iş, 2 okul, ev, çocuklar falan böyle kendime o kadar dolu bir dünya yaratmışım ki ama çok mutluyum. Hiç mutsuz değilim bu durumdan da. Çünkü sürekli bir şeyler üretiyorum, insanlara dokunuyorum. En azından kendi yaptığım işi bilinçli bir şekilde yapmaya başladığımı inanıyorum ve hani inanmaktan başlıyor zaten her şey. İnsanın kendine inanmasıyla başlıyor. Böyle böyle derken epey bir yol kat ettiğimizi gördük.
1: Peki kadın ticaret işveren sendikalarını kurma hikayesi nasıldı?
0: Evet, o hikayemiz de çok güzel.

güzel. Bizim hikaye, yani halkımız aslında dünyada da hikayesi olan şeyi herkes çok seviyor. Gerçekten hikayemiz çok güzel. Ben e-ticaretle uğraşırken bu arada yine sektörün bir sendikası vardı. Orada o sendikada da görev almaya başladım. Oradan bir teklif geldi. Orada görev almaya başladım. Yaklaşık 3 yıl kadar o sendikada görev yaptım ve burada sendikacılığı öğrendim. Toplumumuzda sendikalara çok yabancı halkımız. Sendikacılığı bilmiyorlar. Bilen de yanlış biliyor. Bu geçmişten gelen maalesef kötü kodlardan dolayı işte anarşik yapılar, başkaldıran yapılar vesaire. Ben 3,5 yıl boyunca orada da görev yapınca çok farklı bir boyut getirdik ve şeyi fark ettim. Hani kadının elinin değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Bu sefer baktım benim iş yüküm daha da artmış. Tabii çocuklarım büyüdü bu arada. İşte ama yine evde bir sorumluluğunuz var, bir aileniz var, işleriniz var, kendi ticari hayatınız var ve devam eden bir sürü yoğunluk var. Ben burada böyle devam ederken tabii hayat her zaman güzel akmıyor. İnsanlara acısıyla tatlısıyla dediğimiz bir sürü acıyla da sınanmaya başladım. Önce çok ani bir haberle, üzücü bir haberle eşim rahatsızlandı. Çok ciddi bir rahatsızlıkla tanıştık ve bize doktorumuz çok hani uzun ömrü olmadığını söyledi. Yaklaşık 14 ay gibi bir işte hastalık tanı, tedavi ve vefat süreci oldu. Bu kadar işleri başarırken bir anda her şey güzel giderken işte bir söz var ya, siz planlarınızı yapıyorsunuz ama kader de sizin yerinize planlarınızı yapıyor diye. Eşimin vefat etmesi tabii bizi ailecek çok sarstı, çok üzdü. Bir anda böyle bir sarsıldık. Tam bu noktada işte çocuklar var. Eşimin yokluğuna biraz çocuklara karşı güçlü durayım derken annem babam Allah razı olsun arkamda destekti derken eşimin vefatından 6 ay sonra babamı kaybettim. Aynı bir trafik kazasında ve babam benim için bu hayattaki yani idolümdü diyebilirim. Beni hayata hazırlayan, hayatta dik durmamı sağlayan inanılmaz bir insandı. Mekanları cennet olsun. Ve tabii eşimden sonra babamın kaybı beni tamamen yıktı. Ve kabuğuma çekildim. Bütün uğraştığım şeyleri bıraktım. STK'ları bıraktım. İşleri kenara aldım. Ve acımı yaşamak istedim açıkçası. Çünkü çok büyük acılar ve ani ölümler. Tabii ki her ölüm ani ama bizimkisi de çok ani oldu. Ve ben böyle bu süreçte kendi kabuğuma çekilmişken aradan bir 8-9 ay gibi bir süreç geçti. Ben markalarımı oluştururken bir marka danışmanı beyefendiyle çalışmıştım. Yunus Bey, kulaklar için nasılsın burada? Bir gün aradı beni. İşte Esra Hanım nasılsın, ne yapıyorsun falan diye. İyiyim dedim. Ya dedi, hani artık senin dedi hayata dönmen lazım. Bak toplumun sana ihtiyacı var. Yaptığın işler çok kıymetli. Ben dedi toplumda bir eksiklik sezinledim. Kendisi marka strateji uzmanı aynı zamanda. Ve dedi araştırdım ve Türkiye'de dedi bunu dedi en iyi yapabilecek kadın sizsiniz dedi. Ben de bir tebessüm ettim. Hiç unutmuyorum. Yolda trafikte gidiyorum. Böyle o yoldayken aramıştı beni. Yani nasıl bir eksiklik ki dedim Türkiye'de sadece benim yapabileceğim. Yani hani elektriği falan icat etmeyeceğim herhalde dedim. Öyle bir gülüştük. Dedi ki ülkede dedi işte binlerce dedi kadın derneği var, binlerce kadın vakfı var dedi. Ama dedi bir tane kadın sendikası yok dedi. Şimdi kadın sendikası deyince birden böyle bir aydınlandım. Bazı şeyleri duyduğunuzda içinize böyle bir sıcaklık gelir, bir hoş hissedersiniz ya. Böyle bir hoşuma gitti. Aa evet dedim ben de o kadar 3 yıl başka bir sendikada görev yaptım ama hiç aklıma bir kadın sendikasının olmadığı gelmemişti dedim. Güldü hatta. O da bizim işimiz Esra Hanım dedi. Bence de siz bunu bir düşünün dedi. Bu konuda çalışmalara başlayın dedi. Bunu en iyi siz yaparsınız dedi. Sendikacılığı çünkü bilen kadın yok ülkede. Erkekler bile yok. Kadın zaten hiç yok. Çok az sendikacılıkta kadın yapılanması. Sonra ben oturdum düşündüm işte istihareye yattım, istişareler yaptım falan ve çok olumlu ve sıcak geldi bu fikir. Ondan sonra oturduk bir arkadaşımızla beraber tüzüğümüzü yazmaya karar verdik.
iyi güzel tüzüğü yazıyoruz. Ama şimdi biz de kadın iş

işveren sendikası kuracağım. Kendim de işveren olduğum için. Bu tüzüğü içeri teslim etmek için 7 kişi olmamız lazım. Ben daha bir kişiyim. Bir kişiyim. Elimde tüzük, bir kişiyim. Ve şimdi etrafımda çok kadın var ama herkes işveren değil. Hani kimi eşinin yanında çalışıyor, kimi işte beyaz yakalı çalışıyor, kimi kamuda çalışıyor veya kimi hiç çalışmıyor, ev hanımı. Sonra neyse bir arkadaşım vardı, iyi bir iş kadını. Hatta kendisi de Türkiye'nin sayılı kadınlarından. Yani başarı hikayesi çok güzel, kadın müteahhitimiz. Kulakları çınlasın buradan. Onu aradım. Dedim İnce abla, dedim ben, dedim böyle böyle, yaşça da hepimizden büyük, dedim böyle böyle bir şey kuracağım. Sen dedim benimle olur musun bu yolda? O dedi ki Esra'cığım, ben sendika nedir bilmem. Sendikacılık hiç bilmem. Ben öyle hiçbir yere de dahil olmam. Ama sen yapıyorsan doğru bir şeydir. Senin yanındayım dedi. Allah razı olsun. Onunla öyle çıktık. Sonra o bana birilerini getirdi falan derken biz böyle o ona söyledi, onu söyledi. 7 tane işveren kadın bulduk. Tüzüğümüzü imzaladık ve bakanlığa içeri verdik. Biz hatta tüzüğü vermeye gittiğimizde bize böyle bir şöyle bir baktı memur bey. Siz de sendika mı kuracaksınız dedi. Böyle bir şaşırmış vaziyette. Evet dedim ben de. Yani kuramazsınız ama dedi böyle. İlk kadına zorbalığı orada yaşadım yani. Hani küçümsedi bizi. Yani kadınlar dedi, siz sendika kuruyorsunuz falan. Dedim siz evraklarımızı teslim alın. Biz bir yola çıktık inşallah dedim. Kuracağız biz bu sendikayı dedim. Neyse biz evraklarımızı verdik. Evraklarımız bakanlığa gitti. 7 Kasım'da biz evrakları teslim ettik. 16 Aralık'ta bakanlığın resmi sayfasında tüzüğümüz yayınlandı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Hiç unutmuyorum o gün 16 Aralık günü. Pazartesiydi. Arkadaşlarla çığlık çığlığa sanki şampiyon olmuşuz gibi, hani öyle bir mutlulukta alkışlıyoruz. Nasıl bir sevinçliyiz? Çünkü bize hep şey dediler. O bu tüzük işte 6 ay gider, gelir, işte belki bir sene sürer. Hani bir madde değişir, düzeltme istenir falan. Bir de resmi evrak bunlar. Öyle resmi yazışmalarla gidiyor, geliyor. Kolay olmuyor bu süreçler. Bizim böyle tek seferde geçip bir ay gibi bir sürede yayınlanmasına kimse inanamadı. Sonra bana dediler ki, Esra Hanım dediler, sizin arkanızda kim var? Dedim Allah var, başka kimse yok. Yani ben 7 kadını zor buldum tüzüğü vermek için, kimse yok arkamda. Çünkü ben bu yola çıkarken çok inandım. Çok inandığım için de ve ben şuna çok inanıyorum. Ameller niyetlere göre. Niyetim çok halisti. Amacımız, misyonumuz, vizyonumuz hepsi yazıyor. Allah da ona göre bize hep yollarımızı açtı. Bizi o alanda zorlaştırmadı. Sonra tüzük hadi onaylandı. Bakanlık bize dedi ki, tüzüğünüz onaylandı. Şimdi genel kurulunuzu yapmak zorundasınız. Genel kurulu yapmak için de 23 kişi olmak zorundayız. 7 kişiyi bulduk. Geride kaldı 16 kişi. Onu bulmamız lazım. Tabii hepimiz çalışıyoruz. Herkes işte çevre. Şimdi dernek deyince, vakıf deyince herkes bir şekilde biliyor ve seni tanıyorsa geliyor. Ama sendika deyince insanlar bir korkuyor maalesef. Hani içine giriyoruz. Ne, nasıl bir yapı? Sendikacılık ne? Önce bize bunu bir anlat falan. Sağ olsun hani itibarımız da iyiydi o noktada. Da sözümüze itibar edip gelen, sırf hiçbir şey bilmeden sözümüze itibar edip gelen arkadaşlarımız da çok. Böylelikle biz 23 kişiyi de oluşturduk ve 11 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Genel sendikaların genel kurulları aynı siyasi partilerin genel kurulları gibi yapılır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2 tane memur geliyor. Biz böyle oy şeylerimiz var. Seçim kağıtlarımız var, listelerimiz var. Herkes onu oyluyor, zarfa koyuyor, zarf sandığa atıyorsunuz ve saat 5'ten sonra memur onu açıyor ve sonra işte ertesi gün size mazbatınızı veriyor. Seçim sürecimiz de böyle yani. Ve biz seçimimizi de yaptık, genel kurulumuzu yaptık ve resmi hayatımıza başlamış olduk 11 Ocak 2025'ten beri. Tabii inanamıyoruz yani, ben bu süreçte o kadar acılar yaşadım, o kadar acının üstüne kendimi tam kabuğuma çekmişken tekrar ayaklandım ve dünyada ve Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Hala inanamıyorum. Tabii bu arada çalıştım, birlikte çalıştım, bana yol gösteren değerli insanlar var. Fikirlerine çok güvendim. Bunlardan biri de Betül Hanım'dır. Kulakları çınlasın. Çok uzun yıllardır beni tanır ve beni tamamen tesadüf demeyeyim, tevafuk eseri sosyal medyada bulup

0: takip edip benimle bende farklı bir şey gördüğünü söyleyip benimle çalışmak istediğini söyledi. Ve o gün bugündür beni hiç bırakmadı. Her düştüğümde ayağa kaldırdı beni. Sen bu değilsin dedi. İşte hatta bir sözü çok etkilemişti beni. Unutma dedi. Bütün dedi büyük insanlar hep dedi zor zamanlarda ortaya çıkmıştır dedi. İşte Mehmet Akif Ersoy dedi o şiirleri İstiklal Marşı'nı sürgünde yazdı dedi. İşte Nazım Hikmet o şiirleri hapishanede yazdı dedi. Yani hep zor zamanlarda çıktı bu insanlar. Bunun gibi birçok örnek verdi. Senin de dedi yaşadığın acılar seni güçlendirecek. Dedi, toplumdaki kadınların sana ihtiyacı var. Onlara rol model olmalısın dedi. Ve ona da çok inandığım için öylelikle bu yola çıktık. Ve bugün çok gerçekten çok güzel bir yerdeyiz.
1: Şu anda kaç kişisiniz?
0: Şu anda 100'e yakın üyemiz var. Ve tüm Türkiye'de yapılanıyoruz. Tüm Türkiye'den üyelerimiz var. Hepsi işveren kadınlar. Hepsi kendini kanıtlamış kadınlar. Bize tabii her türlü işveren kadın üye olabiliyor. Önemli olan işveren olması.
1: Yanında kaç kişi çalışması gerekiyor?
0: Biz ona bakmıyoruz. Hani öyle bir şeyimiz yok. Bir kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir. Öyle bir kriterimiz yok. Ama işveren olma şartı var. Vergi levhası olma şartı var. İşte 26 haneli SGK sicil numarası olması gerekiyor. Veya bir şirkette ortaklığı da olabilir. Resmi olarak, yasal olarak. Kadın işveren. Bir de tabii adli siciline bakıyoruz. Sicili temiz kadınlarımızı alıyoruz. Böylelikle bir yola çıktık ve çok güzel bir şekilde bir sürü projeyi de hayata geçirip hem ülkemizde hem dünyada bir sürü projeyi de hayata geçirip yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz Özlem Hanımcığım.
1: Peki nasıl projeler bunlar? Bize biraz anlatın. Çünkü hem yurt içi hem yurt dışında yapıyorsunuz.
0: Evet. Evet. İlk projemizi kurulduk 11 Ocak'ta genel kuruldan sonra Şubat ayında hatta 14 Şubat'ta Hatay'da bir dikiş atölyesi açtık ki bu bizim için çok güzel bir şeydi. Oradaki kadınlarımıza dokunabilmek. Orada bize bir yer verdiler. Bir okulun en üst katını verdiler. Orayı tamamen dayadık, döşedik dikiş atölyesi olabilecek şekilde. Şu an orada hali hazırda kadınlarımız ücretsiz bir şekilde dikiş öğreniyorlar. Halk Eğitim Merkezi oraya öğretmen atadı. Dikiş öğreniyorlar. 2 ay gibi bir kurs süreleri var. Ondan sonrasında isterlerse kendilerine küçük bir atölye de açabilirler veya bir yere işe çalışmaya da girebilirler. Oradaki kadınlarımıza böyle bir imkan sağladık. Hatta çok sarılıp ağlamışlardı. Siz bize bir hayat verdiniz. Bizi burada unutmadığınızı inanamamıştım. Yani biz evet gerçekten güzel bir şey yaptığımızı biliyoruz ama gidip o insanlara dokunmak çok farklı bir şey. Yani onların yaşadığı acılar çok farklı
1: bir şey. Çok büyük acılar yaşadılar.
0: Çok büyük acılar. O noktada çok mutlu oldum gerçekten. Sonrasında hemen bir ay sonrasında bu sefer uluslararası bir proje yaptık. Bu da çok kıymetli bir proje oldu. Ben daha önce sendika kurulmadan önce kendi eşim için su kuyusu açtırmak için Afrika'nın Uganda bölgesine gitmiştim. Orada su kuyusu açarken orada bir dernek başkanı arkadaşım var. Bana dedi ki işte Esra'cığım dedi madem böyle bir kadın sendikası kuruyorsunuz. Burada dedi bana bir proje geldi. Bunu siz yapabilirsiniz dedi. Oradaki devlet bakanlığından gelmiş bu proje. Yumbe diye bir köy var Sudan sınırında. Hatta şu an Sudan'daki zulümlerden sonra oranın daha da kıymeti arttı bizim gözümüzde. Bu Yumbe'nin özelliği Müslüman'ın ilk doğduğu köymüş. Oradaki kadınlar zaten Afrika bölgesinde yokluk had safhada. İşe Sudan'a gidiyorlar. Kilometrelerce yürüyerek gidiyorlar. İşte su taşımaya oraya gidiyorlar. İşe gidiyorlar. İnsan, eşya ne ararsanız. Bisiklet sürmesini biliyor bu kadınlar. Fakat bisiklet yok. Dediler ki işte bakanlık böyle bir talepte bulundu. Böyle bir maraton düzenleseniz bu bisikletleri de bu kadınlara hediye etseniz olur mu diye. Tabii dedim ben döneyim yönetimdeki arkadaşlarla görüşeyim. İstişareyi severim çünkü. Döndük yönetimdeki arkadaşlarla konuştuk. Dediler başkanım yapalım çok güzel oradaki insanlara da oradaki kadınlara da dokunalım. Ve biz 16 Mart'ta Uganda'ya gittik. 9-8 bayan buradaki arkadaşlarımıza gittik. Binlerce kilometrede ötede o 100 kadına bisiklet maratonu düzenlendi. Onlara o bisikletleri hediye ettik. Ramazan ayıydı. İftar sofraları kurduk. Yine oradaki kadınlara dikiş bilenlere dikiş makineleri hediye ettik. Bir sürü hem böyle hayır işi yapmış gibi olduk hem de bir çok güzel bir organizasyon yaptık. Organizasyona bizim Uganda Büyükelçimiz katıldı. O bölgedeki TİKA Başkanımız katıldı. Uganda'nın bütün devlet bakanları katıldı. Milletvekilleri katıldı. Çok güzel bir organizasyon.

0: gerçekleştirmiş olduk ve kurulduğumuzun ikinci ayında oldu bu. İnanılmaz bir şeydi. Yani akşam yatıyordum, Esra diyordum, rüyada değilsin, gerçek bunlar diyordum, inanamıyordum yani. Rabbim bir taraftan alıyor ama bir taraftan da sizi bu şekilde motive ediyor, hayata bağlıyor. Zaten iki çocuğum olduğu için ayakta durmak zorundaydım çocuklarıma karşı. Çünkü onlar hep güçlü bir anne gördüler karşılarında. Her akşam ben sahile iner yürür, orada sahil deniz kenarında ağlar, eve böyle hiçbir şey yokmuş gibi gelirdim. Acımı hep öyle yaşadım. Sağ olsun bu süreçte çok eşim, dostum, arkadaşım hiç yalnız bırakmadılar ama günün sonunda yalnız kalıyorsunuz. Kendi acınızla kalıyorsunuz. O süreci de şükürler olsun güzel yönettim. Tabii bu arada Esra Oksay'ın çalışmaları devam ederken acıları da devam ediyordu. Bunlarla uğraşırken yaklaşık 7 ay önce de ani bir ölümle annemi kaybettim. 2 senede 3 büyük cenaze. Gerçekten çok ağır. Yani kimsenin, yani her Allah tabii dağına göre kar veriyor ama çok ağır oldu benim için. Annem çok üzülüyordu işte. Kızım üzülmeni istemiyorum, ağlamanı istemiyorum. Hani işte ya bu kadınlar bir şey derse seni, hayır anne üzmez diyordum. Biz kadınlar için güzel şeyler yapıyoruz. Sen bana sadece dua et derdim. Böyle şimdi mesela annemin duaları eksik diye bazen çok üzülürüm. İşte sesini duyamadığım için sıkıldığımda, daraldığımda arardım. Anne bir okusana derdim. Hemen ferahlardım. Şimdi o eksik mesela hayatımda. Bir de Özlem amcım, babam hep bana şöyle dua ederdi. Gerçekten bu hayattaki en kıymetli şey anne baba duası. Ben dua, babamın duasını yaşadığıma inanıyorum. Hep bana derdi ki küçüklüğümden beri, kızım sen öyle yerlere gel ki ben sana gelirken üç kapıdan geçeyim derdi. Öyle mevkilere gel derdi. Ve geçen gün bir fark ettik, benim odama gelene kadar üç kapıdan geçiliyor. Çok hayat enteresan.
1: Evet. Biraz dağıtalım bu karamsarlığı, üzüntüyü. Aslında hani kadınlar, az önce annenizin söylediği sözden aslında yola çıkarak söyleyeyim. Hani kadınlar birbirini üzer zannediliyor. Evet. Toplumda böyle bir şey var. Çünkü bunun örnekleri de var, var çünkü. Var. Ama aslında kadınlar dayanışma sağladığı zaman daha da ileriye gidebiliyorlar. Kesinlikle. Sizin örneğinizde aslında biraz böyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki Türkiye'de kadının iş hayatındaki rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Şöyle, aslında son yıllarda gerçekten ülkemiz bu konuda güzel bir ivme kaydetti. Devletimiz de bu noktada güzel yatırımlar yapıyor. Kadınları destekleyici, kadın girişimcileri destekleyici bir sürü paketler var. Ama yine de daha tam anlamıyla yeterli noktada değiliz. Burada da STK'lar devreye girmesi gerekiyor. Sendikacılığın zaten sosyolojideki karşılığı da bu, anlamı da bu. İşte devletin yetişemediği yerlerde kurulan örgütlü yapılardır sendikalarda. Biz de devletimize destek olmak adına bu kadınların gücünü birleştirip kadınlara işte iş hayatındaki rolünü artırmak. Şimdi ülke nüfusunun yarısı kadından oluşuyor. Ve bu %50'nin sadece %10'u kadar girişimcilik yapabiliyor. Biz bu rakamı niye artırmayalım? Yani bu kadınların topluma, iş dünyasına neden kazandırmayalım? Onların iş dünyasına kazanılması demek ülke ekonomisine katkı demek. Sonuçta bir şeyler üretiyorlar, hayatın içine dahil oluyorlar, aile ekonomisine katkıda oluyorlar. Biz burada kadınları güçlendirirken bu arada aslında bir misyonumuz da evet toplumda güçlü kadınlar oluşturmak ama bu kadınların gücünü hani rol model bir anne, rol model bir eş, rol model bir iş kadını bu anlamda güçlendirmek istiyoruz. Asla kadınları güçlendirelim de başkaldıralım işte erkeklere başkaldıralım, asla böyle bir düşüncemiz yok. Zaten biz kesinlikle feminist ve feminen bir yapı değiliz. Bilakis erkeklerin de bize bu konuda desteğini de istiyoruz. Sağ olsun destek de oluyorlar birçok kuruma gittiğimizde. Çünkü yapılanmamız çok güzel ve kadınları iş dünyasına adapte edebilmek için, kadın liderliğini artırabilmek için, biliyorsunuz kadınlar daha analitik düşünüyor, daha detaylı düşünüyor. Yani bizim gördüğümüz noktayı bazı, yani çoğu zaman erkekler göremiyor. Biz de oradaki o eksikliği tamamlamak istiyoruz. O yüzden iş dünyasında kadınların varlığını, gücünü artırmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkıda olsun, hem de bu kadın işveren

0: İnsanlar burada birbirleriyle ticaret de geliştiriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Biz Türk toplumu severiz birbirimizden, eşten dosttan alışveriş yapmayı, ticaret yapmayı. Onu diyorum, biz niye ticaret yapmak istiyoruz eşle, dostla, tanıdıkla? Bir, eşimiz, tanıdığımız kazansın istiyoruz. İki, bize indirim yapsın istiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de burada da güzel bir network ağı da oluştu aynı zamanda. Toplumda da güzel ses getirdik. İnsanların alışık olmadığı, uzak durduğu bir yapıyı kadınlar özelinde böyle güçlendirerek ve gerçekten projeler hayata geçirerek farkındalığımızı artırmaya başladık. Aslında amacımız gerçekten kadınlara, işveren kadınlara katma değer oluşturmak. Bütün amacımız bu yani, kadınların.
1: Peki kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlar, en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Bir analiz yapmanız gerekirse.
0: Evet, biz bunu çok analiz ediyoruz ve tartışıyoruz da gerçekten birinci öncelik kadınlar finansman bulmakta zorlanıyorlar iş dünyada. Yani bir işe atılım yapmak istiyor. Bir kere finansmanda şöyle, aile desteği yoksa, eş desteği yoksa kadın bir sıfır yenik başlıyor. Bir de KOSGEB'te ve hani devlet tarafında da genelde üreticilere destek daha fazla. Hani kadın da olsanız, üreticiyseniz destek size daha fazla. Şimdi kadın üretim yapacak kapasite de değil. İşte ufak tefek çaplı girişimler yapmak istiyor ilk etapta. Onun için cüzi destekler var. Dolayısıyla biz kadınların finansmanlık bulmakta zorlandığını gördük ve bunun için de aslında fonlar oluşturmayı planlıyoruz. Kadın girişimciliği destekleme fonları gibi. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Onun dışında bir de insanlar yeteneklerinin farkında değil Özlem Hanımcığım. Hep Einstein'ın o sözü aklıma geliyor. İşte balığa diyor ağaca çıkmasını söylerseniz kendini aptal zanneder diyor. Kadınlarımızın içindeki yetenekleri, cevherleri ortaya çıkartmak için kadın liderlik ve kadın girişimcilik akademileri oluşturuyoruz. Burada kadınlara eğitim veriyoruz. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda, işte ne de başarılısınız ne de yeteneğiniz var. Sizin hangi alanda girişimcilik yapmanız uygundur? Şimdi herkes işte diyor ki tamam ben bir butik açayım, girişimci olayım. Hayır, bu değil girişimcilik. Girişimci gerçekten bir farkındalık yaratmak. Orada topluma yaptığı girişimcilikle örnek olmak, rol model olmak. Yoksa butik açmak girişimcilik değil. O da bir sektör, bir alan. Ama girişimcilik farklı. Bizim kadınlarımız aslında bunu bilmiyor. İşte bir butik açmak, bir bijuteri açmak, işte ben diyor girişimcilik yaptım. Hayır, bu değil. Evet, onların yaptığı da çok güzel, kıymetli. Sonuçta iş hayatına atılıyorlar bir şekilde. Ama girişimcilik bu değil. Bunun için girişimcilik eğitimleri veriyoruz ki hangi alandan doğru bir şekilde başlaması gerektiğiyle ilgili onları bilgilendiriyoruz.
1: Bundan sonraki dönem için sendika olarak neler planlıyorsunuz? Hangi projeleri planlıyorsunuz?
0: Evet, çok güzel projelerimiz var. Tarım alanında bir projemiz var. Bir de teknoloji alanında projemiz var. Biliyorsunuz çağımız teknoloji ve çağa ayak uydurmak durumundayız. Teknoloji anlamında çok güzel bir projemiz var hayata geçireceğimiz. Ve Türkiye yapılanması yaptığımız için il bazında tüm Türkiye'yi kapsayacak projelerimiz var. Şimdi tabii projeler yazıldığı için şu an ne olduğunu söyleyemiyorum ama hayata geçireceğiz en kısa zamanda. Eğitimlerimiz devam ediyor. İşte finansal okuryazarlık eğitimlerimiz var. Kadın girişimciliği eğitimlerimiz var. Bir yandan kadınları bilgilendirmek, bilinçlendirmek için onların yasal süreçleriyle ilgili eğitimlerimiz var. Mentörlük eğitimlerimiz var. Birçok kadınların güçlenmesi anlamında projeler hayata geçiriyoruz. Hiç durmuyoruz. Yorulmadan, yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Bunlar bizi ayakta tutuyor.
1: Peki bu projeyi dünyaya duyuruyor musunuz? Şimdi dünyadaki ilk kadın sendika. Dolayısıyla pek çok ülkeye de örnek olabilir. Bununla ilgili girişimleriniz var mı?
0: Evet, evet. Şöyle iş geliştirme anlamında hem Türkiye Cumhuriyetler olsun hem yurt dışı olsun bağlantılarımız var. İşte büyükelçiliklerimizle temasa geçip oradaki iş kadınlarıyla görüşmek ve onlarla birlikte buradaki network'ü çoğaltmak istiyoruz. Tabii şimdi biz kendi sendikacılıktaki kurallar gereği, kanunlar gereği Türkiye'de vergi levhası olanların yasal temsilciliğini yapabiliyoruz. Ama organizasyon anlamında tüm dünyada organizasyon tabii ki yapabiliriz. Dolayısıyla biz yurt dışındaki iş kadınlarını da Türkiye'ye getirip burada yatırım yapmalarını, işbirliği yapmalarını sağlamak için iyi bir, güvenilir bir aracı kurumuz aslında. Bu noktada çalışmalarımız var. Yurt dışı bazında da

0: işte uluslararası komitemiz var. Yurt dışı bazında da böyle çalışmalar yapıyoruz. Daha yolumuz çok uzun olduğu için hepsini böyle zamana yaydık. İnanın bana 24 saat yetmiyor yani. Mesela bugün buraya gelmeden önce Çin vatandaşı ama 15 yıldır Türkiye'de olan bir hanımefendiyle tanıştık. Burada çok güzel bir şirket kurmuş, vergi levhası var, Türkiye'ye vergisini ödüyor. Kadınlara özel de bir iş alanı oluşturmuş, çok güzel. İşte 15-20 tane de franchise şube vermiş ve hanımefendi bir Çinli. O kadar hoşuma gitti ki gelip Türkiye'de iş yapmış. Mesela bu da bize örnek aslında. Bunu üyelerimizle tanıştırıp hikayesini anlattıracağız. Aynı şekilde işte o buradaki üyeleri Çin tarafına yönlendirebilir. Bunun gibi yurt dışındaki iş kadınlarını gelip burada iş kurmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Böyle kıymetli çalışmalarımız var.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Benim için hayatta dönüm noktası Tülin Hanım'ın söylediği söz oldu aslında. Yaptırmak için de bilmek lazım demişti bana. Ve hayatım boyunca yaptığım her işi önce kendim öğrendim. Yaptırdığım her işi daha doğrusu. Yani şimdi birisi bana gel sendika kuralım sana deyince sendika kurmak olmadı. Ben bunu bilmeliydim ve biliyordum. Halen de öğreniyorum ama ben hayatım boyunca herhalde öğrenmeye devam edeceğim. Öğrenmeyi çok seven, yeni bilgiler edinmeyi çok seven birisiyim. Benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 13 yaşında duyduğum bir kelime halen bir şey yaparken zihnimde direkt canlanıyor. Buradan Tülin Hanım'a selamlar, sevgiler olsun. Bir 13 yaşında bir genç kızın hayatına böyle dokundu ve o genç kız şu an başka kadınların hayatına dokunmak için çabalıyor. Bence bu çok kıymetli bir şey.
1: Tabii sizin algılamış olmanız, farkındalığınızın olmuş olması da önemli.
0: O da nasip demek, evet. İşte. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Biz yazılmış kadersel planımızı yaşıyoruz. Bu da benim yazılmış kadersel planım diye düşünüyorum. İşte insanların, herkesin bu hayatta bir misyonu var. Benim de misyonumun bu olduğuna inanıyorum. İnşallah misyonumuzu en iyi şekilde tamamlarız.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır?
0: Ya şöyle, aslında çok böyle spesifik bir kişilik yok ama etrafımdaki kadın anlamında gözlemlediğim çok insan vardı. Mesela annem birinci rol modelim. Annemden hayatım boyunca hep empati yapmayı öğrendim. Annem hep, mesela biz okuldan gelirdik, işte ilkokuldan geliyoruz, çocuk kavgaları oluyor. İşte anne, işte o benim saçımı çekti falan dedi. Annem hemen şey derdi: sen ona ne yaptın? Şöyle bir dururdum. Evet, ben de ona bir şey yaptım ki o benim durup dururken saçımı çekmedi. Hemen karşımdakinin yerine kendimi koymayı öğrendim. En büyük hayatta ilk rol modelim annem. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir insandı. Hep iyiliği düşünürdü. Asla ben merkezci olmadı. Önce karşıyı düşünürdü, sonra kendini düşünürdü. Ha, bunun zaman zaman tabii ki eksiklerini, şeyini görüyoruz, zararlarını görüyoruz. Görmüyor değiliz ama onları da tolere ediyoruz. Annemden sonra da etrafımda hayatıma giren bütün kadınları tek tek böyle gözlemledim, inceledim. Hepsinden bir şey almışımdır, öğrenmişimdir. Hepsi yaşadık tecrübelerden bana bir şey katmışlardır. Ama erkek anlamında da hayattaki tek idolüm babamdı. Çünkü bugünkü Esra Oksa'ya babamın o zamanki, yani 80'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki vizyonu beni bu şeye getirdi. İşte sen ayakların üstünde durmalısın, her zaman dik durmalısın, işte başarabilirsin, yapabilirsin. Bunu nasıl yapamazsın der. Sen bunu yapamıyorsan kimse yapamaz derdi bana. Hep beni böyle motive ederdi. O yüzden bunlar yani yine kendi etrafımda ama ben okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok seven de biriyim. Okuduğum kitaplardan da mutlaka feyz aldım, hayatıma adapte ettim birçok insan var.
1: Peki 18 yaşındaki Esra bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Çok güzel, 18 yaşındaki Esra. Ben aslında mesela akademisyen olmayı çok isterdim. Akademisyenlere ayrı bir şeyim var. 18 yaşındaki Esra karşımda olsaydı akademisyen ol derdim ona. Ama şöyle bir şey var, çok enteresan. Ben bildiğim için öğretmek çok başka bir şey. Gerçekten ayrı bir meziyet. Mesela ben asla öğretmen olamazdım diye düşünüyorum. Hani bir şeyi öğretmek anlamında eksiğim olabilir diye düşünüyorum. düşünüyorum. Onu öğretebilmek ayrı bir yetenek diye düşünüyorum. O yüzden akademisyenliğe böyle ayrı bir hevesim var, zaafım var. 18 yaşındaki Esra'ya yine aynı kal ama akademisyen ol diyebilirdim.
1: Akademisyen olsanız belki bunları yapamazsınız.
0: Tabii, o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama her zaman hayatımın her döneminde olduğum Esra'dan hep memnun oldum. Geçen gün bir insanlar kendi kendinin öz eleştirisini de yapar. Ben kendimle çok kalır. Kendimi muhakemesini yaparım. Kendimde bir şey fark ettim. Mesela hayatım boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemişim ben. Hiç trafikten de şikayet etmem, yani yaşadığım acıdan da şikayet etmem, bulunduğum hiçbir ortamdan şikayet etmedim. En fazla yerimi değiştirmişimdir ama asla bir başkasını tutup şikayet etmemişimdir. Şikayetçi olmadığım için de belki bugünkü Esra oluştu diye düşünüyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Esra'ya ne söylemek istersiniz?
0: 10 yıl sonraki Esra'ya yine aynı kararlılıkla, aynı dürüstlükle devam et yoluna derim. Ben çünkü ölene kadar kadınlara dokunmaya, kadınların duasını almaya, varlığını artırmaya devam edeceğim. Allah ömür verdiği sürece inşallah. Yine aynı Esra'ya devam derdim. Ama sağlık çok önemli. Sağlığınıza dikkat edin derim. Ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin derim.
1: Peki, şimdi ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Onların sizde ne anlama geldiğini, sizin için ne ifade ettiğini bana birer cümleyle söylerseniz sevineceğim. Sizi daha derin bir şekilde tanıma şansımız olur böylece. Başarı.
0: Başarı, inanmak.
1: Güç.
0: Güç, insanın içinde.
1: Çocukluk.
0: Çok güzeldi.
1: Aşk.
0: Olmalı.
1: Tutku.
0: Severim.
1: Aile.
0: Her şey.
1: Huzur.
0: Tek gerçek.
1: Kadın.
0: Kadın dünyadaki en güzel şey. Kadın.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Ay, benim için de öyle. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sizler sayesinde, ulusal kanallar sayesinde sendikamızı böyle tüm dünyaya anlatacağız inşallah.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Başarılar
0: ederim.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bugün Yüksek Topuklar'da Esra Oksay konuğumuzdu. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Dünyada bir ilk bu sendika. Anlatmaya çalıştık. Diğer kadınlara ilham vermesini dileğimizle iyi akşamlar diliyoruz.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Doğal Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Kaz Seramik hava durumunu sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur. Hop yüz dudaklarına.

0: Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Adamo, Barış Manço. Her yerde kar var.
1: Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece.
0: Muhteşem düetler açılışı muhteşem bir şarkı ve duayen sanatçılarla yapıyor. Orijinal ismi Tombala Neje olan şarkıyı Adamo ilk defa 1963 yılında seslendirdi.

Türkiye'de 1960'ların başında Fecri Evcioğlu ve Sezen Cumhur Önal'la birlikte yabancı şarkılara Türkçe söz yazma modası başlamıştı. Böylelikle yıllarca sürecek aranjman müzik akımının da öncüleri oldular. Bugün 83 yaşında olan İtalyan kökenli müzisyen Adamo hayatını Belçika'da sürdürüyor. Görüntüler Barış Manço'nun 1989'da yaptığı televizyon programından.

0: Müslüm Gürses, Rubato, İsyankar. Şarkı Rubato'nun yeni enstrüman kayıtları ve vokallerin birleştirilmesiyle hazırlandı. Aslında bu düet gerçek anlamda hiç gerçekleşmedi. Müslüm Gürses ve Rubato bu düet için bir araya gelmediler. Şarkı 2013 yılında aramızdan ayrılan Müslüm Baba için özel teknik imkanların kullanıldığı bir anı düeti niteliğini taşıyor.
1: Gözyaşlarımın yoktur faydası.
0: İsyankar adlı şarkının farklı sahipleri var. Klasik Müslüm Gürses yorumunda Demirhan ismi göze çarparken 2018 düzenlemesinde anonim bir eser olarak kayıtlara geçmiş. Şarkının düzenlemesi Burhan Bayar ve Ceyhun Çelik'e ait. Türk müziğini caz, akustik ve dünya müziği unsurlarıyla harmanlayan Rubato, güçlü enstrümantal performansları ve kendilerine özgü düzenlemeleriyle müziklerini geniş kitlelere dinletmeyi başarıyorlar.

0: Suat Suna, Fatma Turgut, Aramızda Uçurumlar.
1: Aramızda geçenleri unutmak.
0: 90'ların romantik prensi Suat Sunay'la rock müziğin güçlü kadın vokallerinden biri olan Fatma Turgut'u buluşturan şarkı ilk olarak 1995 yılında Suat Sunay'ın Hasret Fenerleri albümünde yer aldı.
1: Böyle sevme, artık anlamam çünkü.
0: Profesyonel müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Suna, 1992 yılında Beyaz Güvercin şarkı yarışmasında ikinci olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 1993'te çıkardığı ilk albümü Ansızın Çektin Gittin'le büyük bir başarı kazanan Suat Suna, 90'lara damgasını vuran müzisyenler arasında yer aldı. ...2007 yılında model grubunun solisti olarak tanıdığımız Fatma Turgut, Değmesin Ellerimiz şarkısıyla büyük bir başarı sağladı. 2016'da gruptan ayrılan Turgut, solo kariyerine devam ediyor. Dinlediğiniz Aramızda Uçurumların söz ve müziği Suat Sunay'a, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait.

0: İlyas Yalçıntaş, Endo Orkestrası, İncir.
1: Gece sinsi bir duman, birer birer uçurumdan atlar.
0: 2014 yılında katıldığı bir müzik yarışmasında tüm dikkatleri üzerine çeken İlyas Yalçıntaş, müzik yarışmaları star çıkaramıyor iddiasını da yerle bir etti. 25 yaşında katıldığı yarışmanın birincisi olmamasına rağmen İlyas Yalçıntaş'ı tüm Türkiye'ye tanıttı.
1: Boğazımdan inanır mısın sen yokken, ne ekmek ne de bir.
0: Sözleri İskender Külekçi, bestesinin ise Orçun Karamuk'a ait olduğu İncir, Yalçıntaş'ın 2016'da çıkardığı İçimdeki Duman albümü.

0: Hülya Coşkuner, Erol Büyükburç, Bir Başka Sevgili. Türk modern pop müziğinin oluşumunda önemli ölçüde katkısı bulunan Erol Büyükburç, pop ve rock ezgilerini müziğinde birleştiren duayen sanatçılardan biri.
1: Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem.
0: Müzik hayatına Little Lucy adlı bestesiyle 1961'de başlayan Büyükburç'un 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 200'e yakın ödül ve 2000'e yaklaşan bestesi bulunuyor.

Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlayan Hüner Coşkun Erse, 1987 yılında ilk albümü Doğuş'u çıkardı ve Türk sanat müziğine farklı bir soluk getirdi. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgilinin sözleri Hulki Saner, bestesi ise Erol Büyükburç'a ait. Şarkı düet formuyla 2013 yılında kaydedildi.

Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Erol Büyükburçu 2015'te eşsiz sesi ve yorumuyla halkın büyük sevgisini kazanan Günel Coşkuner'i ise 2021'de kaybettik. Geriye bu güzel şarkılarla anılar kaldı.

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünden.

Söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

0: Hakan Altun, Derya Bedavacı. Kavuşmalıyız.
1: Kimseler dolduramadı yerini.
0: Profesyonel müzik hayatına Aykut Hakan Ayşe grubuyla 1998 yılında başlayan Hakan Altun, grup kısa süre sonra dağılınca kariyerine solo olarak devam etti. 1999 yılında Hani Bekleyecektin adlı şarkısıyla da milyonların gönlüne taht kurdu.

15'in üzerinde albüme imza atan Hakan Altun'un Derya Bedavacı ile gerçekleştirdiği Kavuşmalıyız isimli düet çalışması 2019'da tekli olarak kaydedildi. Dinlediğiniz Kavuşmalıyız isimli düet, Derya Bedavacı'nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası.

Sadece yorumcu olarak değil, besteci olarak da çok beğenilen şarkılara imza atan Bedavacı, Kavuşmalıyız'ın da söz ve bestesini kendisi yaptı.

1999 yılında kaybettiğimiz efsane sanatçı Barış Manço'nun 1985'te çıkardığı 24 Ayar albümünde yer alan şarkı, Doğukan Manço'nun yeni düzenlemesi ve Emre Altun vokaliyle Aslına Sadık Kalınarak 2018'de yeniden kaydedildi. Manço ve Altun işbirliğiyle hayata geçen şarkı, geleneksel Anadolu tınılarını modern pop altyapısıyla harmanlıyor. Sözlerini Barış Manço'nun, müziğini ise Murat Uysal Efe'nin yaptığı Zalim Sultan, Manço'nun kaset olarak piyasaya çıkardığı ilk albüm olma özelliği de taşıyor.

Yahya Geylan, Seven Ne Yapmaz. Bir Yeşilçam klasiği olan şarkı 1970 yılında aynı isimli film için bestelenmiş ve ünlü müzisyen Esin Engin tarafından seslendirilmiştir.

şarkının ilk ve en bilinen orijinal kaydı yine Esin Engin tarafından yapılmıştır. Sözleri Sadık Şendil, müziği Teoman Alpay'a ait olan şarkı günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

0: Rafet El Roman, Ezo, Kalbine Sürgün.
1: Küçücük bir kalpten sana açılan dünyalar kadar büyük.
0: 16 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyen Rafet El Roman, profesyonel müzik çalışmalarına 1988 yılında başladı. Şu anda dinlediğiniz Kalbine Sürgün şarkısını ise ilk defa 2013'te çıkardığı Yadigar adlı albümde yayımladı.
2: Sen gibi taş değil benimki, kalbine sürgün.
0: Ezo Genç, sahne adıyla Ezo ise Azerbaycan ve Türkiye'de tanınan ve sevilen bir müzisyen. Özellikle Rafet El Roman'la gerçekleştirdikleri Kalbine Sürgün düetiyle büyük kitleler tarafından tanındı. Söz ve müziği Gökhan Güneş'e ait olan Kalbine Sürgün'ün düzenlemesi ise Alman müzisyen Stefan Müller'in imzasını taşıyor.

0: Aslı Güngör, Ferhat Köçer, Kalp Kalbe Karşı.
1: Uyandım birden seninle, gece üçü bulmamış. Bir bulup
0: besteci kimliği, farklı ses rengi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken başarılı müzisyen Aslı Güngör, şarkıyı 2007 yılında kaydetti. Kısa sürede fenomen olan şarkı, Güngör'ü de pek çok ödülün sahibi yaptı.

şarkının 2008'de legal satış rakamları 1 milyon 150 bine ulaştı ve MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu ödülünü aldı. Bundan tam bir yıl sonra 2009 yılında ise yeni albümüyle dijital

Hem tıp doktoru hem de sevilen bir müzisyen olan Ferhat Köçer, 2005 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Dinlediğiniz Kalp Kalbe şarkısı End Orkestrası'nın 2007 albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer, Bertu Cemil, Yağmur. Muhteşem düetlerin son şarkısı Birsen Tezer ve Bertu Cemil'i 2026 Mart ayında bir araya getiren bir Bertu Cemil şarkısı. Şarkı Cemil'in 2006 yılında çıkardığı Duygusal Tuzaklar albümünde yer alıyor.

Birsen Tezer ise kendine özgü yorumu ve derin vokal tınılarıyla birlikte caz, folk ve çağdaş Türk müziğini bir araya getiren yaklaşımıyla tanınıyor.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra

0: tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray Dolmabahçe gibi tek parça değil bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
3: Amin.
2: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
4: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
5: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
6: Alacağım parçayı.
4: Köyü akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
7: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
4: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
8: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.

Böyle bir güzellik beklememeli. Yardımcı olun.

0: Hayır, gerekmez.
1: Ya, durun biraz. Bu VIP geçiş kartı değil. Bu indirim kartı. Alışverişe mi geldiniz?
0: Mümkün değil. Size VIP kartımı vermiştim. Ha? Bir dakika lütfen.
2: Piyano akordu iyi görünüyor. Şanslı adamsın Bill.
3: Telefon numarasını aldım bile.
1: Piyanomu yakında akort eder.
2: Önce işi bitirelim.
4: Ben arka taraftayım, tamam mı? Sen de 3 numaralı odada bekleyeceksin.
5: Anladım. Herkes plana uygun hareket ediyor. Merhaba.
2: Adınız?
5: Leon de Piyanist.
6: Bak, burada ne müzik var ne de ses. Kanal çalışıyor mu?
7: Emin değilim. Etraf oldukça sessiz.
6: Tamam, hadi gel artık.
8: Evet, şu anda yerine geçtim. Adamımız geldi.
6: Görevimiz Marvin'i bu konferanstan kurtarmak. Etraf karıştığında harekete geçeriz.
5: Sorusu olan var mı?
8: Hayır, yok. Savaşta yaşadıklarımıza bakarsan adam kurtarmak kolay iş.
7: Anlaşıldı. Bu adam yeni ilaçlar üretti. İnsanlara yardım ediyor, kurtarmaya değer.
1: Evet, ben de duydum. Ölmesini isteyenler varmış, değil mi? Bilmediğimiz şeyler var.
6: Kes saçmalamayı.
9: Senin görevin Marvin'i kurtarmak. Kim ya da neden olduğu seni ilgilendirmez.
7: Patron sinirlendi.
8: Sana kızdı.
1: Hayır, sana.
7: Hey, şuna bak.
1: Ha, dur biraz. Bu kime gidiyor?
0: Oda servisi için.
1: Pekala. Kanal açıldı. Müzik yayını şimdi başlar.
5: Bay Rice, biz her zaman hazırız.
9: Sakın unutmayın. Başarısızlık diye bir seçenek yok.
10: İlaç firmaları ödeme yapmayı reddediyor. Son görüşmede böyle dediler.
11: Dün yemek yedik. Bugün yemek yok anlamına mı geliyor? Her seferinde skandal çıkartamam. Bana borçlarını ödemek zorundalar.
6: Ama hükümet onları destekliyor. Çok ısrar ederseniz anlaşmayı iptal edebilirler.
11: Anlaşmayı bozmak mı? Bunu nasıl göze alırlar? Anlaşmayı bozacak biri varsa o da benim. Belki de ortaya çıkıp gerçeği söylemem gerekecek.
10: Güvenliğiniz için endişeliyim. Ne?
11: Sen de mi beni tehdit etmeye çalışıyorsun?
5: Şantajcı ve uyuşturucu satıcısı kurtarılmaya ihtiyacı olduğu
2: için... Her şeyi para için. Başka ne olabilir ki?
7: Senden emir bekliyoruz Leon. Bırak dersen hemen şimdi gideriz.
1: Hepimiz aynı şey için çalışmıyor muyuz? Bir olay gelir ve işi yaparız.
6: Gerisi kimin umrunda?
5: Tamam. İtirazı olan yoksa gösteri başlasın.
6: Alkışlamayı unutmayın.
4: Leon, ses sistemini ekledim. Sen çalışıyormuş gibi yap.
12: Ve şimdi karşınızda Bay Marvin.
11: Teşekkürler. 2 yıl önce AIDS ilacının duyurusunu yapmıştım. O zamandan beri 300 milyon satıldı. Ve ilaç şirketimiz dünya lideri oldu. Artık ölüm meleği bile benden korkuyor. Ama bugün ilaç sektöründeki bir başka devrimden söz etmeye geldim. Size söylemek istediğim sahte ilaç üreticisi bir kişinin...
10: Lanet olsun, biri Marvin'i götürdü. Hemen otoparka gidin.

0: Aptal şey. Uzaktan kumandalı arabanın peşine düştüler.
1: Araba boş. Çıkışları kapatın.
2: Hey çocuklar. Bol şans. Arkada görüşürüz.
3: Buraya seni kurtarmaya geldik. Rahat dur.
1: Leon, hem bu taraftan.
3: Gidelim.
1: Durun orada!
4: Önden çıkın.

0: Sakin ol, çıkıyoruz.
1: Dayan biraz, az kaldı.
2: Bu rezaletin sorumlusu siz misiniz aptallar?
3: Bağışlayın komutan, benim hatamdı.
2: Kovuldun, hemen çık arabadan, hemen.
4: Araba kilitlendi.
5: Onu kovmak benim de işi bırakmam demektir.
1: Bizi daha dün tanımadın.
6: Hey, ben de varım.
1: Evet, ben de öyleyim. Güle güle.
5: İşte gördün. Artık tamamen özgürüz. Bundan sonra emir almak yok.
1: Evet.
5: Ne istersek yaparız.
1: İstemediğimizde yapmayız.
7: Doğru. Vicdanımıza ters giden işleri bana yapmak yok.
3: Üzgünüm. Benim hatam nedir?
7: Bırak şimdi saçmalamayı. Birbirimizi iyi tanırız. Ha? Yürüyebilir misin?
3: Gerçekten. Size inanamıyorum.
8: Şaka mı yapıyorsunuz?

0: 5 yıl sonra. Afrika mülteci kampı.
1: Görüşmeyeli çok oldu. Arkaya bak. Merhaba, çok zaman oldu.
2: Merhaba. Merhaba tatlım. Aferin sana.

0: Bu sefer yokluğun çok uzun sürdü.
1: Bu ilaçları almak kolay mı sanıyorsun? Hem buraya gelip seni görmek için bahane oluyorum. Çocuklara aşı yapıldı sanıyordum. Neden hastalar?
0: 10 gün önce askeri bir yardım eğlencesinden geldiklerinden biri hastalanıyorlar.
1: Askeri eğlencesi mi?
0: Hı hı.
1: Hadi şu ilaçlara bak, belki işine yarar.
0: Kullanım süresi gelecek ay bitiyor. Hem de hepsinin.
2: Dur biraz. Alo,

0: Ne oldu Bill? Bu ilaçların kullanım süresi bir ay sonra bitiyor.
1: Neden yarı fiyatını aldın dersin ha?
0: Bak, eski ilaçlar ölümcül olabilir, sen de biliyorsun.
1: Çocukken kim bilir ne kadar çok eski ilaç aldık. Ama bak şimdi sağlıklı ve yakışıklıyız.
0: Tamam neyse, benim için yapmanı istediğim bir şey var. Askeriyenin hangi amaçla bir eğlence partisi düzenlediğini bilmek istiyorum.
1: İki gün önce Guangfei ilaç şirketi çoklu virüs antidotunu piyasaya sürdüğü haberini verdi. Daha onay bile almadan lise senedi fırladı.
0: Yani Guangfei çocukların üstünde gizli ilaç denemesi mi yapıyor?
1: Hep böyle olmadı mı?
0: Anladım.
2: İç savaş olmasaydı onlar için çok güzel bir anavatan olabilirdi burası.
0: Burada çocuklar için kaldığını sanmıştım, manzara için değil.
2: Tabii ki buraya manzara için gelmedim.
0: Şaka ediyorum, seni görmeyeli çok oldu.
2: Komik olman gerekmiyor, asla ciddi duramazsın.
0: Ama şimdi çok ciddiyim.
2: Ne bu? Sence güvende değil miyim?
0: Beğendin mi?
2: Teşekkür ederim.
0: Düşünüyorum da artık biraz durulma zamanım geldi.
2: Ne demek bu şimdi?
0: Birkaç yıl öncesine kadar kardeşlerim ve ben başkaları için çalışıyorduk. Ertesi gün nerede olacağımız belli değildi. Bir eve ihtiyacım olacağını düşünmedim. Ama şimdi nerede olmak istediğimi biliyorum.
2: Neresi orası?
0: Senin yanın.
2: O zaman neden hep gidiyorsun?

0: Bu son kez, sonra hiç gitmeyeceğim.
1: Gelecek hafta Budapeşte Macaristan.
2: O kadar uzak mı? Büyük bir iş olmalı.
3: Hayır, o kadar da uzak değil. Bilgisayar oyunlarını bırak, biraz temiz hava al.
0: Evet, şimdi bunları düşünmene hiç gerek yok. Ayrıca büyük bir iş olup olmadığını oraya gittiğin zaman görürsün.
4: Hey, şuna bak. Bu saatte siyahlara büründü bile. Şüpheli bir şey görmüş olmalı.
3: Şu özel üretim spor arabayı nereden buldu acaba?
0: Ne oldu, kıskandın mı yoksa?
3: Hayır, arabanın sahibi benim, o da kölem. Aynı kulvarda değiliz.
2: Yavaş, bizi görmesin. Saklanalım çabuk. Hadi.
1: Hey, özür dilerim. Önemli bir iş görüşmesi yapıyordum. Spor araba kullanmaya alışkın değilim. Geciktiğim için bağışlayın lütfen.
3: Ne güzel yalan söylüyorum.
1: Gerçekten buraya daha yeni geldim. Restoran bütün yıl dolu. Masa bulmak o kadar zor ki.
0: Seni duyan da doğru söylediğine inanır.
1: Çok ciddiyim. Ama her şeyin bir çözümü var. Hey, seni gördüğüme sevindim. Güzel. Hadi. Hey, şuraya bak. Manzara müthiş değil mi?
0: Önce bir fotoğraf çekelim. Gel hadi. Gel bakalım.
1: Hadi.
0: Hadi gülümseyin.
4: Ha? Doktor Çoğ mu? Ne? Hasta mısın sen? Yakala.
3: Evet. Telefon gitti.
0: Gitti
3: mi?
0: Ver bana. Beni asla rahat bırakmaz. Şimdi iyi dinleyin. Yapmamız gereken bir iş var. Yeni bir ilaç teslimatını çalmama yardım edeceksiniz. Piyasada bulunması zor ama çocukların ihtiyacı var. Oylama yapalım mı? Eski günlerdeki gibi.
4: Boş ver oylamayı. Benden evet.
0: Ama bu sefer istihbarat da işin içinde.
1: Asıl mesele ilaçlar çocukları kurtarmak isteyen Doktor Çoba gerekiyor.
4: Yani para alamayacağız.
3: Düğün hediyesi diyelim.
4: Dur bir dakika. Gizli istihbarat nereden geliyor?
3: Nereden?
4: Bilin palavralarından mı?
2: Biz bu adama güvenebilir miyiz?
1: Kardeşiniz olmaktan vazgeçecek değilim.
2: Tamam, sakin ol.
1: Pekala. Bakın, özel bir nedeni olduğunu anlıyorum. İlaçların teslimini Rice yapıyor. Bu adama rastladığıma inanamıyorum.
2: Eski patronumuz Rice mı?
3: Ona nasıl insanlar olduğumuzu gösteririz.
2: Dur bir dakika. Baba da bu işe izin verdi mi yani? Önce onunla konuşmamız gerekmez mi?
5: Elbette. Elbette size izin veriyorum. Oturun.

0: Leon'un sizi çağırdığını biliyorum. Bu işi Leon ayarladı. Tek kurşun bile atılmayacak.
1: Baba buradayken bize yapacak iş kalmıyor.
0: İyi söyledi.
1: Gerçekten Lulu nerede?
0: Lulu mu?
2: Merhaba.
0: Onu tanıyamadınız değil mi?
1: Aman boyun ne kadar uzamış. Boyun şurada bir yerdeydi.
3: Evet bu çıktı. Bak şimdi nasıl olmuş. Sen.
4: Evet şimdi de babanın şerefine kadeh kaldıralım.
3: Evet.
4: Baba teşekkür ederim. Sana çok şey borçluyum.
0: Ben teşekkür ederim.
5: Baba yıllar önce hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim.
0: Terefe.
6: Teşekkürler baba. Okula gitmem için beni zorlamasaydın hala bir serseri olurdum. Sana çok şey borçluyum.
0: Öyle olacağın kimin aklına gelirdi?
3: Teşekkür ederiz babam. Bana hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olduğunu öğrettiğin için teşekkür ederim.
0: Ver mi dedim?
1: Bana gelince bizden asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim baba.
0: Şerefe! Şerefe!

0: Hey!
1: Bu kadar fazla sürat yapma. Kaza yapmanın eğlencesi olmaz. Konuşmak istersen dinlerim.
0: Ustad, yardıma ihtiyacın var mı sence?
2: Kaybettin. Eğer sana yenilirsem bir daha asla içki içmem.
0: Ona meydan okusana. Hey, siz ikiniz babayla yarışmaya ne dersiniz?
3: Nerede bu çocuklar? Nereye gittiler? Ha.
2: Ha? Haberim yok.
3: Hey hey. Ne yapıyorsunuz siz orada?
0: Şunlara bak. Geliyoruz. Hadi gidelim.
4: Rice'ın verdiği mesaj şöyle. İlaçları teşkilata teslim etmek için burada Budapeşte'de sahte bir kurye şirketi kurdu. İlaçlar çoktan gönderilmiş de bir aşan sonraki teslimat için helikopter gönderecek. Havaalanı yolunda Kahramanlar Meydanı'ndan geçecekler ve sonra da otobana çıkacaklar. Yolculuk 19 kilometre kadar sürüyor. 32 trafik ışığından ve 9 kavşaktan geçecekler. Saat 9'da yola çıkmayı planladılar. Trafik yoğun olmazsa Kahramanlar Meydanı'ndan saat 9.08'de geçerler. Saat 9.17'de otobana çıkarlar. Ve hedefe de 9.20'de varmış olurlar. Tam olarak 20 dakikamız var. Sahte bir kaza planlamak için saat 9'da hareket edeceğiz. Hazır olunca da tren yolunda buluşuruz. Beni beklemeyin. Yapmam gereken işlerim var. Sadece araçtan inip gidin. Ben daha sonra ilaçların Doktor Çov'a gönderilmesini sağlarım. Ve görev tamamlandı demektir. Mükemmel. Ne? Beni beklemeyin derken yemeğe başlayın demedim
2: yemek
4: ki.
2: Yemek zamanı.
5: Aa. Çok uzun konuştun.
6: Baba, sen de gelmek ister misin?
3: Tabii, bana vereceğiniz tehlikeli bir görev var mı?
6: İyi bildim.

0: Hayır reis, araç yola çıktı.
1: Helikopter 1. Ben Rice. Beşik yola çıktı.
2: Gözünüzü açık tutun ve bu işi hemen bitirin.
3: Beşik Kahramanlar Meydanı'na yaklaşıyor.
2: Anlaşıldı.
1: Bebek bakıcısı nasıl?
4: Bakıcı da Beşik de çok iyi. Sadece yoğun trafik var.
2: Sorun değil, endişelenmeyin.
1: Babanız sizi buradan kontrol ediyor. Şimdilik her şey yolunda gibi.

0: Pekala. B1 yolundan gitmeniz gerekecek.
1: B1 yolunu ekranda güncelliyoruz.
2: Anlaşıldı. Beta 1 yoluna geçiyorum.

0: Çocuk odası. Beşik tünele girmek üzere, haberiniz olsun. Dersiz bir süre çalışmayacak.
1: Pekala, tünele giriyoruz. Beşik'in gereksiz yere durmasına engel olun.
0: Anlaşıldı.
2: Tünelin uzunluğu ne kadar?
0: 1 dakika 25 saniye sürecek. Beşik gözden kaybolacak ve telsiz çalışmayacak. Navigasyon da etkilenecek.
3: Sakin olun. Bunu başarabiliriz.
0: Beşik tünele giriyor.
2: Telsiz kesiliyor. 3, 2, 1.
0: Helikopter tünel çıkışında Beşik'i bekleyecek. Beşik tünelden çıkıyor. 3, 2, 1.

0: Umut Anrays, Beşik Tünel'den çıktı. Her şey yolunda mı, kontrol edin.
1: Pekala.
2: Fena sayılmaz ama tedbirli olun. Henüz bitmiş değil.
0: Beşik sağdaki yola dönmek üzere.
2: Tekrarlıyorum. Beşik sağdaki yola dönmek üzere. Beşik. Beşik. Beşik.
3: Lanet olsun sana.
4: Lanet olsun, aracın üstünden uçturdun onu.

0: Neyse şey kaldı.
1: Hamburger yemek yasalara aykırı mı? Ben bir şey bilmiyorum. Aracı kullanmam için para verdiler.
2: Kim para verdi?
1: Aa, bilmiyorum. Adam Japondu. Hayır, Museviydi.
3: Ek iş yapmak ister misin? Yer ve saat burada yazılı.
1: Peki bay.
3: Tomo arigato.

0: tamamlandı.
1: Lastik patladı. Aha! Ne kadar hızlısın.
2: Biz böyle hizmet ederiz.
3: Şişmanın yanındayım, seni bekliyorum.
4: Tamam, geri sayıma hazırlanın.

0: Saate dikkat et.
1: Tamam. Navigasyon kartını bekliyorum.
0: Hallettim. Hey! Yok, çok hızlı git. Dal, araç sana yaklaşıyor.
2: Evet bayım, lastik tamam, gidebilirsiniz.
3: Teşekkür ederim.

0: Neler oluyor söyler misin?
1: Aracı değiştirdiler, kaybettik.
2: Her şeyi mahvettin.
1: Ben mi mahvettim? Bu iş bende ve onu bulacağım.

0: İyi iş çıkardık.
1: Merhaba baba.
2: Bekle.
1: Hadi gidelim.
3: Ne oldu?
2: Bu araç sanki çimento yüklü gibi ağır. İlaç bu kadar ağır olamaz. Bakalım mı?
3: Baksak iyi olur.
1: Evet.

0: Bunların hepsi altın mı?
1: İlaç olmadığı belli.
2: Bırakıp gitmemizi istemişti.
3: Bir nerede?
4: Zaman kaybı, gidelim.
5: Onları bırakmanızı söylemiştim. Kasayı neden açtınız? Ne yapacağız şimdi? Ha?
3: Bir, ne demek oluyor bu? Neden ilaç yerine altın?
5: İlaçların kullanım süresi biter demiştin. Ama altının kullanım süresi asla bitmez.
4: İlacı çocuklara götürmek için alacaktık. Hırsız gibi altın çalmayı planlamadık. İkisi birbirinden farklı şeyler.
5: Teşkilat bu altınları 3. dünya ülkelerine göndermeye çalışıyordu. Amaçları siyasi devrimlere destek olmak. Bir sürü insan ölecek. Sizin ilaç almanıza yardım etmek için benim altınları almamın nesi yanlış? Söyler misiniz?
3: Bunu bize başından söylemen gerekiyordu.
5: Söylesem yapmaya cesaret eder miydi? Sen bilgisayardan başka ne bilirsin? İşe yaramaz. Biz olmasak sen bir hiç seviyorsun sen.
2: Çocukluğumuzdan beri hep oylamayla işe karar verdik.
5: Bu lanet şey için oylamaya gerek
2: evet.
5: Var mı?
2: Dondurma almak için bile.
5: Pekala. O halde gerçeği söyleyeceğim. Şunu düşündüm. Altınları aldıktan sonra çocuklara ilaç almak için kullanırız. Kalanı da aramızda paylaşırız.
6: Nasıl bu kadar bencil bakıyorsun?
3: Sakin ol, tamam, yapma.
6: Yani nasıl bencil bir adamsın?
4: Bil. Söyle bana. Bütün bunları kendin mi planladın? Yoksa biri emir mi verdi?
7: Rice?
5: Bay Rice, onları bana bırakın. Malınız burada.
4: Silahlar.
7: Evet. Hepsi arabada.
4: Sıradan.
2: En ufak harekette ateşe başlarız.
8: Bence hemen şimdi bitirsen iyi olur.
5: Yok, hayır. Gitmelerine izin verirsek planımız bozulmaz. Lütfen.
8: Eğer bizi teşkilata şikayet ederlerse sonumuz gelir. Hepsini öldür.
2: Hepsini öldür.
4: Hepsini öldür.
5: Lanet olsun.

0: Öldürün artık birisini. Hadi öldürün. Sizi aptallar.
1: Hadi git. Konu benim.

0: Birinin bile sağ kalmasını istemiyorum, duydunuz mu?
1: Neden durdurdun beni? O sersemi vurmam gerekiyordu.
2: Olsaydın bunlar olmazdı. Şimdi Kalm'ın arabasına dikkat et biraz. Anladın mı beni?
3: Başardık.
4: Hani sen kardeşlerinin bütün emirlerine uyduğunu söylemiştin. Söylemedin mi? Ama etrafına bak. Neredeler? Teşkilat senin peşinde olmadığı için şanslısın. Ama saçmalamaya devam edersen bu durum hemen değişir.
5: Ne dedin?
4: Hiçbir şey alamayacaksın.
5: Hayır. Ondan önce.
4: Hata yaparsan seni teşkilatın önüne atarım. Sana pay veririm, benim için çalış.

0: Polisten uzak dur.
1: Hemen çık arabadan. Acele et. Ellerini havaya kaldır. Sakın kıpırdama.

0: Biri kefaletinizi ödedi.
1: Hey, kim bu?
2: Teşekkür ederim. Bu benim kızım Lulu. Hadi yiyin artık, soğumasın.
3: Tamam, yiyelim.
1: Şey, neden çıkarttınız bizi?
2: Valla çıkarttığınız yer benim sahamda. Az şey değilsiniz. Cesur ve ataksınız. En önemlisi birbirinize sadıksınız.
4: Bil hala orada.
2: Bir kişi için oraya gittiniz. Bu iyi bir şey ama beni dinleyin. Bu söyleyeceklerim çok önemli. Kavga sadece yumrukla olmaz. Bıçakla adam öldürülür ama ameliyatta hayat da kurtarılır. Kısacası iyi birer adam olmaya karar verin.
5: Daha önce kimse bize böyle şeyler söylemedi.
2: Neden?
1: Biz bir yetimhanede büyüdük.
5: Belki bir evimiz yok ama birlikte bir aile gibiyiz.
2: Evet. Bunu duyduğuma sevindim. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?
3: Ben video oyunları şampiyonu olmak istiyorum.
4: Formula 1 sürücüsü olmak istiyorum.
6: Ben de maçların sonucunu önceden bilmek istiyorum. O zaman zengin olurum.
1: Ben kendi roketimi yapmak istiyorum. Hepinizi uzaya götürürüm o zaman.
5: Benim ne yapacağım önemli değil. Sadece sizin yanınızda kalıp öğrenmek istiyorum.
2: Beni erkenden buraya çağırdınız. Peki ne söyleyeceksiniz bana?
7: Ben iyi konuşmasını pek beceremem. Leon en büyüğüm.
8: Aslında sen... benim yerime bu adam konuşsa daha iyi anlatır.
6: Tamam, sen bana bırak. Mesele şu, Krater bir şey anlatacak.
7: Aslında ben konuşmasını pek beceremem. Leon büyüğümüz, o söylesin.
9: Biz aramızda oylama yaptık ve Bay Cho demekten vazgeçtik. Onun yerine baba desek size, olur mu?
6: Baba!
8: Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Gerçekten. Baba, teşekkür ediyorum hepinize.
2: Aslında sizin orduya katılmanızı istiyordum. Çünkü geçmişinizi unutup yeni bir hayata başlamak için orası iyi bir yerdi. Ölümü görünce hayatın önemini daha iyi anlarsın.
9: Aile. Aile önce gelir. Ama baba, bazen görevde işler karışıyor. İnsan neyin önemli olduğuna karar veremiyor.
2: Para için çalıştığımız doğru. Ama para her şey değildir. Doğruyu seçebiliriz. Ve dürüst olabiliriz.
9: Anlıyorum baba.
10: Herkes dışarı çıksın.
8: Tebrikler, hadi iç.
11: Yeni denenen ilaçla ilgili kuşkular var. Askeri birlikler ilaç firmalarıyla olan bağlantıyı inkar ediyor.
5: Teşekkür ederim.
1: Doktor Cho, paketiniz geldi.
12: Teşekkür ederim.
1: Şey değil.

0: Kreatör burada mı?
1: Sen hapisten çıkana kadar burada kalacağını söyledi. Burada kalacağımı söyledi.

0: Artık gidebilirim.
1: Nereye gideceksin?
0: Fark etmez. Nereye olursa. Sen söyle.
2: Baba hala yaşıyor. Onu görmeye gidelim. Dur biraz. Leş gibi kokuyorsun. Bu halde uçağa binemezsin. Önce bir duş alsan iyi olur. Çok ciddiyim.
0: Gemiyle gitsek olmaz mı?
2: Hadi yürü.

0: Lulu hepsi burada. Gel merhaba de.
1: Dur sakin ol sakin.
2: Sizi çok özledim.
3: Özlediğini umarım. Şimdi garsonumuz mu oldun?
2: Keşke olabilsem ama pek yetenekli değilim. Her şeyi bozuyorum. Mouse bana yardım ediyor.
0: Hadi canım, biz bir aileyiz.
2: Çok uzun zaman oldu. Ben de seni özledim. Sarılsana.
3: Baba nasıl?
0: Baba?
3: Haydi, gel bakalım. Baba. Demek getirdin onları. Üzgünüm. Baba. Ne oldu? Yanıma gelmiyor musun? Radyasyondan mı korktun?
4: Baba.
3: Sen beni mermiyle vurdun. Ben de sana tokat attım. Şimdi ödeştik. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey hatırlamak işe yaramaz.

0: Hiçbirimiz böyle olmasını istemedik. Olacağı varmış. Biz gerçek erkekler değil miyiz? Geçmiş geçmiştir. Bana ne diyorsun?
1: Baba.
0: Doğru. Biz baba oğluz. Hem bu hayatta hem de sonrasında öyleyiz.
1: Baba. Baba.
2: Yemek ne kadar gecikti?
3: Geliyor.
0: Özel bir gün. Hadi içelim. Bu arada yerel geleneklere göre kedinize eşi koymayın. Yanınızda kim varsa o servis etsin. Ona iyi davranın.
4: Dulu, eskiden babama hep sen içki verirdin.
2: Hadi içelim.
0: Tamam tamam. Artık ikisi de aynı dövüş kulübüne girdi çünkü engel olamadım.
4: Ha? Uçak kullanmayı mı öğreniyorsun?
0: Hayır, o anlamda değil. Her gece satranç oynamak için Lulu'nun odasına gidiyor.
4: İnanamıyorum ona.
3: Evet. Tatlıları getireyim.
0: Önce tatlı yiyeceğiz. Aptal kız. Doğrusu Mouse tam bir evlat oldu bana. 1,5 seneden beri burada. Benim her şeyimle o ilgilendi. Hem kalırsa da sevinirim.
4: Şerefe. Baba, burada yaşamaya mı karar verdin?
0: Güzel bir kasaba. Kalabalık değil. İnsanlar birbirine sahip çıkıyor ve en önemlisi de geçmişim hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Burada sicilim temiz. Soyadımı da değiştirdim. Artık temizim. Sizin için de iyi olur.
5: İyi akşamlar. Oo, Bay Kim.
3: Marimoto-san.
4: Oo, Lulu.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi bizimle oturun. Gelin.
5: Kaplıca kasabamız adına hepinize hoş geldin demek istiyorum. Son 3 yıldır işler hiç iyi gitmedi. Ve geleneksel festivalini yapamadık. Bu bizi çok üzdü. Ama Bay Kim geldiğinden beri kasabamız yeniden hayat buldu. Ve benim de neşem yerine geldi. Yeniden yapmaya başladım. En son hazırladığım gelecek hafta içmeye hazır olacak. Sizin de kasabada festivaline yardım etmenizi isterim. Onur duyarım.
0: Bunu yapacağınıza söz verin. O zaman herkes bana iyi komşu der. Anladınız mı?
2: Biraz hızlı olmadı mı? Pekala.
0: Tamam, anlaştık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Japonların inancına göre mükemmel bir yapmak için zihnin tamamen temiz olmalı.
1: Yapmak için gereken her şey kusursuz olmalıdır. Süre, sıcaklık, hata yapma şansınız asla yoktur. Bütün kalbinle kendini bu işe vermelisin.
0: Kalbinde nefret varsa yaptığın de acı olur. Eğer kalbinde öfke varsa yakıcı olur.
1: Biz şöyle deriz: kendini işe adamalısın.
0: Geldiğiniz için çok sevindim. İşleri bitirdiniz mi?

0: Baba, ya yaparken bir şey ters giderse, o zaman bozulmaz mı?
1: İyiliği ara. Dostuna iyilik için öğüt ver.

0: Dur.
1: Sen erkek değil
0: bayılıyorum.
1: Misin?
0: Ha,
1: niye örtündün?
0: Fare böyledir, kendini saklar.
2: Hey, rahat bırak beni. Söylesenize, para bu kadar önemli mi?
3: Kendi ailene de sırtını dönecek kadar önemli değil.
0: Aslında şimdi düşünüyorum da, hep kendine çıkar sağlamaya çalışırdı. Yani arkadan iş çevirirdi.
3: Söylesene. Ateş ettiğinde onu mu vurmak istedin? Beni yanlış anlama.
2: Belki de Bill neden böyle bir şey yaptı anlamaya çalışmalıyız.
0: Ben biliyorum. Gösteriş yapmak istedi.
4: Neyin gösterişi? Çok fazla borcu vardı. Haberiniz yok muydu? Bir gece sarhoş oldu ve bana her şeyi anlattı. Çok fazla borcu vardı.
0: Bu o kadar önemli değil. Bize anlatabilirdi.
3: Hayır, imkansız, hayır. Çok gururlu bir adam. Bizden saklamak istedi.
4: Sandığınız gibi değil. Budapeşte'deki o gece.
5: Çocukken ne kadar fakir olduğumu bilirsin. Annem bana hep şöyle derdi. Unutma oğlum. Çok fakir de olsan sakın akrabalarından borç alma. İnsanlarla ilişkilerini mahvedersin. Ben de asla kardeşlerimden borç almam. Ama üzülme. Yakında çok zengin olacağım.

0: Beni dinleyin. Teşkilattan biri beni hapiste ziyarete geldi. Ne istiyorsun?
1: Bizim altınlarımızı çaldınız. Şimdi onu geri verme zamanı geldi.
2: Biliyorum. Altın sende değil. Onu kardeşin Bill aldı.
1: Bill'i bul.
2: Altını geri ver. O zaman sen de
1: kardeşlerin de özgür olursunuz.
3: Her neyse. Onu bu işten çıkarmamız lazım ve yüz yüze konuşmalıyız. Bir şey fark ettim. Geçen yıl Bill 3 araba fuarına da gitti. Bu seneki fuar 2 hafta sonra ve Fukuoka'da.
0: Peki o zaman. Anlaştık mı? Çünkü ne de olsa o bizim kardeşimiz.

0: Yeni modellerimiz C salonunda. Lütfen izlemeye gelin.
1: Gratis. Dikkatini toplasan iyi olur. Başka şeylerle zaman kaybetme.
2: Sen bunu kendine söyle. Benim gözümden kaçmaz.
1: Şaka ediyordum.
3: Bil henüz gelmedi. İnan bana, araba fuarını asla kaçırmaz.
1: Kahve lütfen.
2: Tabii.
1: Hedefimiz Bill'i de yanımıza almak.
2: Uyumu bilirsin. Kendimi kontrol etmem zor olacak. Başaramazsam suçlama. Hey.
4: Bir şeyler oluyor.
3: Bu tren fabrikasında bizi öldürmeye çalışan adam.
5: Bill C salonuna girdi.
4: Sadece bir koruması var. Koca adamla başa çıkarsın, biri bana bırak.

0: hazır ol. Bile alınca arabana geliriz.
1: Anladım. Buradan şey hazır.
0: Başlayalım.
2: Ne? Beni mi aradın?
3: Buna gerek var mıydı? Demek araba fuarında beni yakalamak istediniz. Ama ben de babayı görmeye geldim.
4: Baba!
5: Çocuklar, bize tuzak kurdu.

0: Seni çok özledim baba.
1: Eğer beni hala baban olarak görüyorsan Lulu'yu serbest bırak.
0: Lulu'yu bırakırsam sen de beni bırakır mısın?
1: Seni neden bırakalım, yoksa kötü bir şey mi yaptın?
0: Baba, aslında çok basit. Sen ne dersen sözünü dinlerler. Sen her şey yolunda dersen o zaman her şey düzelir, değil mi? Biz de serveti paylaşırız, ne dersin? Buraya sana sormaya geldim. Durmak için ne istiyorsun? Ya da sen bana söyle. Ne yapmam gerekiyor?
1: Teslim ol.
2: Teslim olmak mı?
3: Yok, ben buradayım. Seni korurum.

0: Nasıl bir baba çocuğunun hapse girmesini ister? Yoksa buna dön mü sen?
1: Siz kardeşsiniz. Biz bir aileyiz. Her şey nasıl bu hale geldi?
2: Bana kendi oğlun gibi davrandın mı? Sen her zaman onları tercih ettin. Beni hep daha aşağı gördün. Leon'u liderimiz yaptın. Ortada para varken beni uzak tuttun. Karar verecekken beni susturdun. Kazançlı bir iş çıktığında sen beni dikkate almadın baba. Hiçbir zaman hem de.
1: Eğer seni lider seçseydim kardeşleri çoktan hapse girerdi. Bu yıl hiç değişmedin. Ne zaman hata yapsan başkaları.

0: kadını suçladı. Beni kandıracağını mı sandın? 6 yıl önce kendini vurdun. Çünkü sen Rice'la çalışmak istiyordun.
1: En çok hatayı sen yaptın. Eğer beni dinleseydin zengin olurdun. Bu tekerlekli sandalyeye mahkum kalmazdın baba.
2: Hakim, dinleyin.
1: Baba, bu arkadaşın mı?
2: Şaka yapıyor olmalısın. Nedir sizin bu yüzünüzün ciddi hali? İzin verin şimdi, yürüyüşe çıkma zamanı.

0: yapıyorsun? Neyin var?
1: Ben burada sıkışık kaldım.
2: Demek senin yanındalar. Dediğimi yapayım. 3'e kadar saydığımda frene bas.
1: Ne? Ne zaman?

0: Baycım.
1: Sen neden vurdun onu? Neden arkadaşımı öldürdün?

0: Burayı bulmam çok zaman aldı. Huzur içinde yaşamak istedim. Buna nasıl cüret edersin? Beni nasıl köşeye sıkıştırırsın?
1: O Japon benim adamıma kılıçla saldıracaktı. Ne yapabilirdim? Yine mi benim suçum? Özür dilerim. Baba istemeden oldu. Beni affedecek misin? Ha?

0: O benim babam! Beni gerçekten vuracağını mı sandın?
1: Baba! Baba! Baba! Baba!
2: Onları araba fuarında yakalayamadık. Buraya geliyorlar.
1: Baba!
3: Dışarı çıkın.

0: Baba! Baba! Baba!
1: 消失的光阴散在风里，仿佛想不起再面。

Nerede olduğunu biliyorum. Montenegro'da. Babam size söylememi istemedi. Hep kardeş kalmamızı istiyordu.

0: 万岁，用眼泪已带走夜憔悴。
1: Bunu babaya içiyorum.
2: Babama. Sonuna kadar biz hep kardeş kalalım.
3: Hayır. Babam bir keresinde bu hayatta ve sonra kardeşsiniz demişti.
1: Bir sonraki hayatta da onun yanında kardeş mi olacağız?

0: Söz verdiğim gibi.
1: Yeterli.
2: Ben de sözümü tutacağım, merak etmeyin.
0: Benim umurumda bile değil. Ölü veya diri fark etmiyor. Ne isterseniz yapın. Hadi. Ben dostunuzum.
2: Tamam.
0: Dinle. Bilmek istediğin her şey burada.
3: Bill kendine bir ada satın aldı. Oranın patronu oldu. Ada sıkı bir güvenlikle korunuyor. Her yerde ağır silah taşıyan polisler var. Adaya giriş çıkışın tek yolu bu köprü. Ama bu gerçek bir saldırı olmayacak. İkiniz deniz yoluyla adaya çıkacaksınız. Bill'in ana merkezi adadaki binalardan birinde. Hangisi olduğunu bulmak da senin işin, Mouse.
4: Anlaşıldı.
1: Dikkatli olun.
2: Kurşun geçirmez yerek değil.
4: Gidelim.
5: Orada görüşürüz.

0: Sıra sende.
1: Mouse orada mısın? Hemen kapıyı açmalısın.
2: Evet, buradayım. Açıyorum.
1: Acele et, aç şu kapıyı.
0: Sakin ol. Ben bu

0: Fazla dayanamayız.
1: Tamam açıyorum. Açtım, gelin.
2: Lanet olsun!

0: Yerini buldun mu?
1: Batı cephedeki kilisede.
2: Gördün mü? Beni öldürmeye geldiler. Onlar senin kardeşin. Ben değil miyim peki? Neden ölmemi istiyorsunuz?
3: Karşı tarafa geçmemiz lazım.

0: Dışarı!
1: Dışarı mı? Bu halde nasıl çıkarım?
2: Babayı neden öldürdün?
1: Onu öldürmediğimi söylesem bana inanır mısın? Hiçbir söylediğime inanmadın ki. Başından beri bana güvenmediniz siz. Eğer kamyonu açmasaydınız altınlar Almanya'ya gidecekti ve böyle kavga etmeyecekti.
0: Kes artık yalan uydurmayı, yeter.
1: İkini soran olmadı.
2: Cevap ver. Babamı sen mi öldürdün?
1: Ben yanlış bir şey yapmadım diyorum. Hiç kimse böyle olmasını istemedi.
2: Hırsa kapıldın. Altınlar için yaptın.
1: Yine benim hatam mı? Altınları ne için aldım? Sizin için aldım. Ve senin için. Sen kahraman olmak için ilaçları çalmamızı istedin. Hepiniz kahraman olmak istediniz. O halde neden ben kötü adam olmak zorundayım? Bana her şeyi siz yaptırdınız. Hatta babam bile. Siz her zaman doğrusunuz ama ben hep yanlışım. Kardeşlik dediğiniz bu mu?

0: bitirmem gereken işlerim var. Beni arkada bekle.
1: Peki, tamam. Herkes kendi yoluna. Dediğiniz gibi olsun.
2: Başından beri en büyük sorunu neydi biliyor musunuz? Her seferinde neyi yanlış yaptığını...
1: Beni dinleyin, size söylüyorum. Beni dinleyin diyorum. Lütfen. Söylediklerimi...

0: gelmiş.
1: Buraya seni öldürmeye gelmedik. Bilmeni istediğimiz için geldik.
2: Sen artık bizim kardeşimiz değilsin.
3: Kardeşimize ihanet ettin.

0: Yap.
1: Yeter! Ben sana defalarca şans tanıdım. Ne bu hayatta? Ne de sonra kardeşim değilsin.

0: Yakında zengin olacağım.
1: Yolun sonunda hata yaparsam beni vurmanı istiyorum. Ben hep kardeşimin elinde ölmeyi isterdim.

0: altın külçelerinin kime ait olduğu anlaşılamadı. Gizli kalmak isteyen bir kaynağa göre altın istihbarat birimleri tarafından yasa dışı silah satışı için kullanıldı. Ama sözcü bu iddiaları reddediyor.
1: Hiçbir yasa dışı eyleme karışmadık ve karışmayacağız da.
2: Altının nereden geldiğini biliyor musun?
3: Yorum yapacak mısınız?
1: Yorum yok.
3: Efendim, son bir soru.
2: Bir soru da.
4: Arkadaşın bile hatırlıyor musun? Ona benim adıma çok teşekkür et. Geçen yıldan beri bize hep ilaç gönderiyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
3: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
4: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
3: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine Lagaya, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik adalıların adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
5: Tekrarla gidiyorum canımsın.
6: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
4: Başaracağım.
6: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
4: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
7: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
6: Hey yengeç Sofi. Sahalara döndü.

0: Ali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
1: Why do you look like a criminal to me?
2: Let's dance.
3: Come on, حبيبتي, أنا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Freitas, müzikal üstünlüğü sayesinde kazandığı çeşitli akademik ödüllerle daha kariyerinin başlarında kendini tanıtmıştı.

farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla Fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritminden beslenen kendine özgü bir tarza dönüştü.

pozisyonunu şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenledir ki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir. Dinliyoruz.

Tuğçe Lost'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğçe Lost'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 32, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Konya 32, Kayseri 33, Nevşehir 29, Sivas 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 28, Karabük 30, Rize ve Samsun 27. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 36, Erzincan 33, Van 30, Ardahan 26. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 40 derece.

0: Doğal Seramik hava durumunu sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: S-B.
0: S-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadım.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
2: Burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet, hav yani.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı diye hatta... bağırıyor.
3: FM.
0: Anti.
3: FMSN. ST.
2: Ya biz geliyor nasıl ya, yarışmacılarız?
0: Ve hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
3: Hoş bulduk.
0: Hanım.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş tabii geldiniz, ki. Neyi yaptınız, katıldınız
3: teşekkür
0: yarışmamıza.
3: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Allah Samet bahsiz. Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
3: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş dolu hayatı dolu bankacılıktaydı.
3: Evet,
0: değil mi? Bankacıydınız. Aha,
3: evet.
0: Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
3: Evet, biraz tarafından. Zor geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerinden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Ne yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız. Evet, ben hemen Emir Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Emre Arıcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
4: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da şiiriniz var.
4: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
4: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım. Hı hı. 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca evet, şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum.
0: Çok güzel. Hem müzik hem şiir.
4: Evet.
0: Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
3: Olur.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
3: Basıyorum.
0: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına evet, yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız. Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım, Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17. 17. İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zahir.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir daha harf açtık. Tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki. Açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki. Uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural. Düzgü.
0: Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Neyle M başlayıp neyle bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Tamam. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız?
1: Norm.
0: 10 saniyeniz başlattı.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, 3. Çok da yardımcı olabilir size.
1: 2.
0: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.
1: Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı.
0: Deniz. 10 saniyelik Deniz. Süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz Deniz geçiyor. Deniz. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz, değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
0: Deniz kirpisi.
2: Evet.
0: Değil. Kirpi değil. Ah Emre Bey, bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu, ne? Deniz.
2: Acaba.
1: Denize yaşadığı kesin.
0: Orası kesin. Peki.
3: Buldum.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldunuz. Kesinlikle. 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Deniz kestanesi. Evet.
0: Deniz
2: kestanesi.
0: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın, değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da kötüdür. Deniz kestanesiydi.
1: Görüntüde video de kestaneye sorumuzu. De benziyordu yani.
0: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Peki, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
2: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Yazlık.
0: Yazlık. Doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
2: Çok severim.
0: Çok seversiniz.
2: Tekirdağ'da var. Benim yazlık.
0: Harika.
2: Bahçesi.
0: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soru.
0: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
3: Çiçero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama.
1: Evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi. Fatma Hanım.
2: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir çimen. Sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım. Bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çimtili.
0: Çintili. O da güzel ürettik.
2: Çimilli.
0: Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
2: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
2: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
2: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.
0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
2: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz. Çimboli değil. Çim.
2: Çimbuli.
0: Buli de değil. Ne olabilir?
2: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
2: Çim yok.
0: Peki olmadı. Bulacağız o harfi.
1: Bulduk.
0: Hazırsak.
2: Çimboli.
0: Emre Bey sizin için süreyi başlatıyorum.
1: Sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
1: Çimbuli.
0: Buli.
1: Buli.
0: Buli.
1: Çimbuli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
2: O.
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
2: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım,
2: Çimbeli.
0: Hangi harfleri?
2: Çimbeli. E. Çimbeli. İ. Yok. I. Yok. O. Ö. Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
2: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey sizin için.
1: Yani ben kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi burada sesli harfi koymadınız?
1: Hangi sesli harfi? Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
1: Koyduk, kalmadı geriye.
0: Hangisi kaldı?
1: Ay,
0: Fatma Hanım sizinle başlatıyorum süreyi.
2: Çimbali.
0: 10 saniye.
2: A'yı mı koymadık? Çimbali.
1: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
2: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi
2: evet,
0: el birliğiyle bulduk. Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma.
2: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
2: 19.
0: 19 gelsin bakalım, 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
2: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
2: Fırfır.
0: Ay, İlk fırfır. Harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha.
2: Evet.
0: Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
2: Evet.
0: Emre Bey bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
1: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey bir sesli harf koyacaksınız.
2: Ses.
1: Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
2: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harf de E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
2: Farbi.
0: Farbi mi?
2: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
2: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
1: Yani A'ya
0: yani
1: karşı bir hassasiyetim
0: direkt
1: var zannediyorum.
2: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet, ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
2: A
1: ben
2: evet.
1: İnce seslileri seviyorum.
0: Evet, fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
2: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
2: 5 olsun.
0: 5 olsun. Peki,
2: bakalım ne gelecek.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.
2: Üç
0: dingil
2: harf.
0: Efendim. Dingil'i soruyoruz.
2: Aks.
0: Doğru yanıt. Bir harf daha bildiniz. Evet. Bir kelime daha bildiniz. Çok özür diliyorum.
2: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 20. 20 nolu sorumuz geliyor. Antimon'un simgesi. Antimon. 10 saniye süre başladı.
2: Değil.
0: Bir harf koyacaksınız. Emre Bey, tek harf koyacaksınız. Bakın. Alfabenin yani, başına gidin artık.
1: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
1: Samsun Lüleburgaz. SL.
0: Değil.
1: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil. L de değil. Fatma Hanım, sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
2: SM.
0: Antimon.
2: SM, SN, ST.
0: Değil.
2: SU.
0: Değil. Emre Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
2: Ha, başa
0: 10 saniye
2: gidelim,
0: başlattım.
1: Evet. S-A.
0: Değil. Sonra.
1: Tüh, A'yı tutturalım. S-B.
0: S-B. Simgesi doğru.
1: Çok başa gittim ben.
2: Hayır, ben de iki harf
0: gidiyorum. En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey'e, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
2: ay ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
2: Evet. Onu da bulamadık.
0: Emre Bey sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28 bakalım, 28'de bir video soru izliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor. Ussal. 10 saniyelik süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
0: Akli doğru. Us. Akıl
2: demek.
0: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
0: Evet, 14 nolu soruyu sizin için açıyoruz. Yine bir video soru görüntülerimiz var. İzleyelim bakalım.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz'da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki.
1: Aktan.
0: Fatma Hanım size geliyor. 10 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akta.
2: Dağ.
1: Evet.
2: Doğru.
1: Doğru.
2: Bağ değilse daha doğru yanıttı.
1: Evet.
0: Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi yine A'yı koydunuz.
1: A'yı unutmadım.
0: Ben del dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani onun ihtimalleri içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye sürenizi başlatalım. Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç soru açalım?
1: 21.
0: 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan. 10
1: arı.
0: Saniye başladı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı.
0: Arı değil.
1: Ayı olamaz. Azı olamaz.
0: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama.
2: Baştan başlamayacağım. Arı.
0: Arı doğru yanıt. Emre Bey bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim 15 soruyu tamamladık.

0: Birinci etapta kaçar kelime bildik? Bir tahmininiz var mı?
1: Yok.
0: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey kaç kelime bildiğiniz?
2: 3 tane.
0: 3 tane bildik evet. diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım siz biraz bildiniz galiba. Arayı açmış olabilir
1: ben
0: misiniz?
1: Ben A'dayım hala.
0: Peki bakalım kaçar kelime bildiniz? Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin Sırküpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet, 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. Evet, geldi sır küpünün ikinci etabına. İlk etabı Fatma Altekin 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
1: Düzce.
0: Düzce doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
1: Van.
0: Değil. Doğru. Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim. Gelsin sorumuz.

0: Görüntülerini izlediğiniz Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ödemenin banka ya da kredi kartı ile yapılmasını sağlayan tahsilat aracı nedir? Emekli bir bankacı. Nedir bu? Ödememizi banka ya da kredi kartı ile yapıyoruz. Bir yere. İsterseniz pas değil.
1: Pas.
0: Peki. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen, paltoya benzeyen üst giysinin adı.
1: Palto, ceket.
0: Değil.
1: Mont.
0: Değil. Süre gidiyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Fatma'm, sıradaki sorunuz sesli bir soru. Hemen dinliyoruz. Gelsin. Bakalım ne soracağız.

0: 2014 yılında piyasaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn-i Sina.
0: İbn-i Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil. Edirne, Tekirdağ, Değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı.
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok. Evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas dedik. Aa, tekrar geldi ama maalesef evet. Bulamadık. Peki olsun. Ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce, doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin banka ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki POS cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen hırka üst dedim.
2: Kaban.
0: Kabandı. Kaban. Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı. Ya, doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: Üçlü köfteyi bildiniz. İbn-i Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey hazırsak 120 saniyenizi başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli Korkuteli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
2: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
2: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süremiz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Harika. Ben de bayılırım. 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı.
1: Aziz Sancar.
0: Aziz Sancar, harikasınız. Çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var. Bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Diğer pas. Sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan.
0: Da sürenizdi. Çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı? Çok
1: hızlı bitirdiniz. Oldukça iyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
0: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
1: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Karakter diye bitirdikleri için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.

0: Peki bir bakalım mı? Nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık. Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var mı?
1: Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
0: 10 puan sizden öndeydi. Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda 105 puan topladı. Birinci etap ve ikinci etapın sonunda. Fatma Hanım ilk etabı önde tamamlamıştı. İkinci etapta maalesef 4 soruya doğru yanıt vererek bu bölümü 90 puanla kapattı. O zaman bir etabımız daha var. Butonların devreye girdiği daha tempolu, daha dinamik bölüme gidiyoruz. Sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk iki etabı önde tamamladığınız için soru seçme hakkı sizde. Sizinle başlıyoruz. Tablomuzu açtık. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 8 nolu soru.
0: 8 nolu soruya hemen dönüyoruz. Bakalım 8 bir video soru izliyoruz ne geliyor?

0: sorumuz Yunan kadın şarkıcının adını soruyor size. Alexius. İsmi nedir acaba? Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexiu. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak butona? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Cevap. Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden emin. Sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.
2: Deneysel.
0: Bir harf açıyoruz. Deneyselin. Eş anlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. Deneysel. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım kim basacak butona?
2: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
1: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Yarışmacılarımız dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P. Ne olabilir?
2: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bastaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakınmış.
2: Yakın.
0: Kim basacak?
1: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum. Ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
1: Yani deneysel hani biraz düşündüğüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesi?

0: hissini?
1: Ampirik okuduğum işte makalelerde veya işte lise kalmıştı, döneminden gelen bilgilerle kalmıştı, evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı.
1: Ben de parol diyecektim zaten.
0: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Tabii. 39.
0: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniyelik süre başladı derken Emre Bey.
1: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
0: Yo, buyurun buyurun.
1: Lara.
0: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
1: Iraz.
0: Iraz. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın, Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bak.
1: Aras.
0: Aras da değil.
1: A'dan başladım ama.
0: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
2: İraz.
0: İraz doğru yanıt. Emre Bey, hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın, A'ya gittiniz bu sefer. Peki. Fatma Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40 olsun.
0: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
2: Na.
0: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 52.
0: Fatma Hanım, 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Avuç içi.
2: Aya
0: doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bekleyeyim mi?
0: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
2: 59.
0: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
2: Ben gene çok. 2.
0: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım, sizdeyiz tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 34.
0: Soru geliyor. Soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 nolu soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
1: Bilgisayar oyunu, bir evet. Oyun ismi mi söyleyeceğim?
0: Evet, ne olabilir?
1: Atari.
0: Atari doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari, sever miydiniz?
1: Oo, bayılırım.
0: Bayılırsın. Oyun sever misiniz?
1: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Hı-hı. Daha gençlik yıllarında oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar Harika. Oyunlarını.
0: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki evet. Atari eskilerin.
1: Tabii Atari.
0: Bizim jenerasyonun
1: her
0: çok iyi
1: versiyonunda oynadım
0: Atari'yi. Her
1: Atari'nin
0: versiyonunda oynadığım dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
1: Bunun ne anlama geldiği
0: herhangi bir şey
1: sorusu.
0: Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan, değil mi? Karmaşık bir kelime
2: tek
0: sorduk.
2: Kelime.
0: Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
2: Tamam.
0: Sizle devam ediyoruz Emre Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
1: Pik.
0: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
1: 6.
0: 6. Gelsin sorumuz. Osyum'un simgesi. Emre Bey.
1: Os.
0: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ayı kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
1: 10.
0: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
2: Gemici.
0: Gemici soruyu kaptırdı Emre Bey.
1: Ya ben bile bile lades yaptım.
2: Evet.
0: Bile bile.
1: Evet.
0: Bu sefer arada kaptırdı.
1: Yani ne kadar hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın.

0: Bu zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
1: Biraz eller burada şansı belirliyor. Artık çünkü kelimeler ortaya çıktı. Çıktı. Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak size devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 7.
1: Eller havada, butonların üstünde 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye ebabil. Dedim. Fatma Hanım ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
2: 31.
1: 31 nolu soru geliyor hazırsak. Ortakçı. Başladı süre.
2: Merhaba.
1: Fatma Hanım yine buldu. Merhaba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz.
2: 55.
1: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
0: Öyle bastım ama.
1: İyi yaptınız.
0: Neye bastım bilmiyorum yani. Bir bilmiyorum.
1: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz. 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
2: Arık. Arık.
1: Arık.
2: Alık. Alık. Arık. Alık.
1: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı Emre.
0: Adıt.
1: Bey.
0: Adıt.
1: Adıt. Değil. Üretin.
2: Ben niye basıyorum?
1: Üretin. Cevap hakkı sizde.
0: Adım.
1: Değil. Bey, neyse bu ipucunu vermeyeceğim, başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum, kim basacak?
2: Adık.
1: Adık da değil.
2: Adız.
1: Adız da değil.
2: Adıl.
1: Adıl, doğru yanıt. M'yi söylediniz, K'yi söylediniz, L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. B, K. Tekrar masada bırakın.
0: Biz heyecan seviyoruz.
1: Yani. Gerçekten öyle.
2: Sıralı olması gerekiyor.
1: I'ya en yakın harf A. M'den sonra.
0: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum.
1: Böyle. Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
2: Ha, bulduk mu?
1: Kelimemizin sonu çıktı.
0: Evet.
1: İrizlik.
2: İrizlik.
1: Devam ediyoruz. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç doğru soruyu açalım? Eller butonda.
2: Ha, butonda. 46.
1: 46 gelsin bakalım 46. Soruyorum. Hazırsanız.
0: Çok hazırız.
1: Sıradan bayağı.
2: Adi.
1: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç doğru soruyu açıyoruz Fatma
2: 44
1: Hanım?
2: Olsun.
1: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
0: puff.
1: Emre Bey.
0: Paf.
1: Paf değil. Vallahi kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Yanıtınızı alamadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
0: Ah buldum şimdi ya. Ben ah, çok kötü
1: ama
0: oldu.
1: Basın o zaman.
2: Ben bastım.
1: Patladım bastım.
2: Taf. Taf.
1: Tav değil. Emre Bey.
0: Kav, kav.
1: Daha değil. Söyle bir.
2: Pav.
1: Pav da değil.
0: Tav.
1: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
2: Tamam, hazırız.
1: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
0: Kav.
1: Değil.
0: Tav.
1: Değil.
0: Pav.
1: Değil.
0: Rav.
1: Değil.
0: Mav.
1: Değil.
2: Ben de süre bastım.
1: Bir saniye bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım. Peki. Hazırsanız 10 saniyeyi başlatınca basıyorsunuz.
2: Ay sanki
1: basın.
2: Yav.
1: Yav da değil.
2: Harf kalmadı.
1: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
0: Zav.
1: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
0: Ben buldum.
1: 10 saniyeyi başlatayım. Basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
0: Tav.
1: Harf kalmadı diyorum bakın. Harf kalmadı.
0: Hav, hav.
1: Hav. Tebrik ediyorum.
0: Hav. Yani ya, burada beni havlattınız.
1: Estağfurullah.
2: Evet hav yani.
1: Harf
2: evet.
1: Kalmadı diye hatta, bağırıyorum.
2: Evet
1: harf.
2: Ya.
1: Hangi harf olabilir?
2: Hayır hav bir de zaten hani hav çıkıyor. Evet, hav alerji çıkıyor. Falan oluyor bir şeyler var ya ondan niye gelmedi?
0: Ben de hav hav diyorum.
1: Peki. Tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
0: Ay çatladım.
1: Aldı doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
0: Peki, biraz...
1: Kaç son soruyu açalım.
0: Düşünebilir miyim çok kısa?
1: Tabii ki, buyurun.
0: 41.
1: 41. 40. Geliyor 41 nolu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
0: Asi.
1: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey, harika. Hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
0: 32.
1: 32 nolu soru geliyor.
2: Göremiyorum 32.
1: Bir sınıflama yapabilmek için belirli

0: Belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
1: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
1: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
1: Ayrım.
0: Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Bağ. Bağ ne olabilir?
2: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
2: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bağ. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye. Emre Bey.
1: Barem.
0: Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
2: Evet, bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet, kaçla devam ediyoruz?
1: 35.
0: 35 geliyor, 35. Sınır. 10 saniye başladı.
1: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
1: Yok, evet.
0: Tonlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için. Arkasından tahminlere ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 nolu soru. Hazır mıyız? Eller butondan.
1: Evet, sonuç
0: soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey, Eylül. Eylül.
1: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniyeyi başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey.
1: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil. Eylül. Eylül. Ekim, Kasım. İlkokul bilgileri. 10 saniyeyi tekrar başlattım. İlk yaz değil. İlk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım. Nedir?
2: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk.
1: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
1: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah
1: hem de nasıl? Ne ahlar diyeceğim ben.
0: Nasıl ah diyeceksiniz? İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre, harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
2: İlk güz.
0: İlk güz. Güz doğru. Sonbahar eşittir.
2: Evet,
0: güz. İki tane
2: evet.
0: Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak? Kaç nolu soruyu açalım Fatma Hanım?
2: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne denirdi? Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
1: M ve L.
0: M ve L. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık. 10 saniye başlattık.
2: Mevali.
0: Kaptı. Mevali.
2: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımızdı. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi. Ve eşitlik bozulduğu için bakalım kaçar kelime bildik. kim önde tamamlıyor bu bölümü ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin 12 doğru kelime biliyor ve onar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık. İkinci etap oynadık ve üçüncü etap oynadık. Bakalım 3 etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda 3 etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık, yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabii böyle olunca bu tabloya göre 1. tahmin hakkımız Fatma Hanım'da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Emre Bey zaten direkt A diye başladı ama Fatma Hanım, lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
2: Evet, düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
0: Esasında birden fazla harf var. Yine yani bir sürü yani, sesli evet, harf var ama
2: 8 tane.
0: 8 tanesi ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
2: Evet.
0: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
2: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Alacağım. Hazır mısınız?
2: Hazırım galiba.
0: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
2: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik.
2: Evet.
0: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
2: evet,
0: ihtimaller yani, üstüne bir harf koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
2: değil mi?
0: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? Ne anlama geldi?
1: Böyle bir mertlikle ilgili bir şey var.
0: Olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Mürdüm Girizlik.
1: Öyle bir çağrışım yaptı bende.
0: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mürdüm Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
2: Gelsin.
0: Gelsin.
2: Mürdüm.
0: Doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin anlamını biliyor musunuz? Mürdüm Girizlik.
1: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
0: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir enteresan kelimeyi gizlemiştik.
1: Evet.
0: Mertlik gibi düşündünüz.
1: Çünkü
0: ama
1: girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep
0: evet,
1: çağrışım yapar.
0: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen

0: tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu. Bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanla arasına karışmaktan kaçınandı merdüm girizlik. Evet efendim, bu bölümde sır küpünde gizlediğimiz şifre kelime merdüm girizlikti. İnsan arasına çıkmaktan hoşlanmayan, insanlar arasına karışmaktan kaçınandı. Çok başa baş bir mücadele geçirdik. İlk etabı Fatma Hanım aldı, ikinci etabı Emre Bey aldı. Üçüncü etapta bir beraberlik, başa baş bir mücadele vardı. Fatma Hanım önde tamamladı fakat şifre cümleyi, şifre kelimeyi maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
2: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de bizle beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür
2: ediyoruz. Gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
0: Kesinlikle gençlerimizin, evet, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız, geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
1: Ben severim tarihi.
0: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim
2: edeyim.
0: Teşekkür
2: ediyorum. Çok teşekkür
0: Emeklilik
2: ediyorum.
0: Emeklilik döneminde bizden birer hatıra olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ahpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırküpü@ahpara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim, gençlerin gelişimine bir taşı beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür evet. ederiz. Bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrı'nın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura baktık.
0: Böyle, olay böyle turizm, hayaller turizm yani. Turizm acentesine döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittik.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya yani, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatında böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bungee jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye beş kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çıktı. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya. İşte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat. Not falan alacaktım artık.
0: Hepsini harika. Dinledim. Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya hemen tekrar bin, yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
0: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır, o şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Aa, yok benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
0: Sen tuzağa düşmüşsen tabii ki.
2: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
0: Yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
2: ama
0: doldu,
2: şey adı böyle gitti. Koliyle şey getirdiler balık yani başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
1: Ne olur ne olmaz.
2: Evet.
0: Çok bu arada yemek. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
1: Ay ben o kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
2: ben yeni geldiğim için Ayşe anlatamadım.
1: Ben de dediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani. Bu ikili eskiden beri dost mu?
3: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
2: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
3: 15 seneye geçti.
1: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
3: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize haber.

0: Söylemişiz, evet. Ayrı seçkinlerde.
1: Bu arada filmi hiç baştan sona izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
2: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe ha. Psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
0: Biriydi.
2: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyorum.
0: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balıbey. Oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyordu.
0: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
0: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum, hani korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işin.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
0: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
0: Vallahi o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı. Hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Mübaşir beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra Mübaşir Ayşe Balıbey, Ayşe Balıbey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı, güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
0: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
0: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox TV dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın, iyi de bir avukattın.
0: Evet.
3: Sonrasında tamam, ben yazmayı seviyorum ama...
0: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir yere oturuyor vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten Özcan bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
0: Evet, çok yani çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
2: Benim eşim avukat, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ayıp.
0: Diyebilirsin hayatım.
2: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim, şaka bir yana.
0: Bence çok komik. Ay,
1: çok ciddiler çünkü şimdi
2: evet,
1: böyle
2: evet.
1: Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok
2: evet,
1: iyiymiş falan.
2: Evet.
1: Radikal değişiklik kararı takdir etme, inanmaz bir
0: teşekkür
1: radikal
0: ederim. Evet, çok büyük
1: eğitim zaten, sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır, takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
0: Çok zor. Evet. Gerçek korkunç gerçek.
1: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
0: Bilgi Üniversitesi. Ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
0: Evet.
2: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şey hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
2: o yüzden
0: aslında
2: bence çok normal bir şey senin iyi
1: peki, ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeliler. Yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
0: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet. Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Evet.

0: annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım.
0: Ne güzel.
2: Aynen.
0: Soru.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muaz toplumda
1: çalışıyorum.
2: Ben ilk evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Bu diyor yanıma diyor. Ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım sözle. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeyi ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Bir setti böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, match yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
1: Ya sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatroyu bırakmışsın. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. 2 oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda. O da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
2: bak,
3: dedi.
2: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani tiyatro yapmak zaten çok zor. Anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. da böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum bir yandan da annesin yani. Evet. Eşsin, hadi kocan seni idare eder ama
2: beni
1: annesin.
2: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
3: Aynı güzel.
2: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani o benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum, onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
2: Tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
2: Aynen öyle. Aynen.
3: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
2: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
3: Esnaf
2: öyle.
3: Ya o.
2: Esnaf evet.
3: Tam bir esnaf.
2: Aynen.
3: Çok çünkü çok iletişimi olur. İyi.
2: Ha olabilir. Yani öyle söylüyorsun. Yani kısmet değil.
1: Hiç istemiyorum yani.
2: İkisini ben de bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
3: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter
2: çok
3: o kadar
2: var,
3: diyorsun.
2: Evet. Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
3: Harika. Çakallarla dans 8 geliyor mu?
2: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum ki şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum. İnşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
3: Yok, yok galiba, değil mi? Değil mi? 8.
2: Ha, sayı. Hakikaten 8. Recep İvedik de
1: yok. Yok abi 4 5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
2: Var. Yok onu biliyorum. 8 ben de hiç duymadım.
1: 6 ne var?
2: 6 Recep İvedik.
1: 6 var mı?
2: 6 mı 7 mi o?
3: 6 belki de 7 ama.
2: 8 yok en azından.
3: 8 yok daha.
2: Yok evet.
1: Ne güzel ya.
2: Yok yok.
3: 3 seri. Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
2: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
2: İnşallah.
1: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulmuş.
2: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
2: Evet, bilhassa evet. Benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
3: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
2: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Tabii ters köşe.
3: Bence
2: yani,
3: de.
2: Yani, bir şey yani bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
3: Bir de ona yakışıyor üstüne.
2: Evet işte çok evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
3: söyleniyor.
1: Söylenmesine
3: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler
3: evet,
1: yaptı.
3: Yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli şey işte alakasız ülke, yani ülkeye bile gitmedim. Ama onun bir filmini bir dizisi ne alakası demiyorum. Kesinlikle demiyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
0: Hikayesi iyiyse değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
0: Tabii, evet. Ya da hatırlamıyorsunuz bile işte Kuzey Avrupa işleri mesela.
1: Onlar zaten İskandinavya şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
0: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye alışık, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Evet. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo işte karikatür de öyle. Özellikle
1: oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
3: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar,
0: evet,
3: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın yönetmen, kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var, evet. Var. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: 20 yılım kaldı. Deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton'la. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını da izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
3: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
2: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
2: bazı senaristler.
0: Evet, öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim, Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
3: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte ship diyorlar ya, shiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
3: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz, yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
2: Oraya paranız var mı? Var. İstediğiniz konuyu.
0: Yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı, Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: canım. Bak da düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii canım ya. Oyuncudan ziyade daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
1: Oo, zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani dostu ama o... Öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben, evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor,
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurum. Çok tatlı.
3: Didem, sen senaryoyu çıkarışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu, çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey yani şöyle, ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem, sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
2: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet. Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
2: Evet, dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız, bayramınız kutlu mübarek olsun, işte güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu, özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak, ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki yani, sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum, 5 senedir görmemişim,

0: İşte birkaç günü bile almış olabilir.
1: O kadar.
2: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani diyor. Şöyle.
2: Merve çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
1: Ha bunu tanıyor.
2: Tanıyor. Hayır şimdi ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen?
1: Ay, çok iyi.
0: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım. Çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
1: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
2: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Verdim, helal olsun
0: tabii,
2: ya.
0: Tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi oturup cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem Adalet
3: Ayşe Didem öyle, Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu kalmasıyla ilgili
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
1: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar,
0: evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
1: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. Yok gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
1: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra diyoruz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
1: Şuradan bir bakayım.
0: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
1: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyor o şeyde.
2: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam zor. Yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
3: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş ya tamam.
1: Ali Yılmaz.
3: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecekti çocuktan.
2: Işte. Çok tatlı ya. Yani.
1: Bu başı başına bir
3: felaket ya.
0: Bizim stalkumuz bu
3: kadar. Bizim stalkumuz böyle ya bu kadar. Rezalet.
2: Proje var mı Ayşe?
3: Var.
2: Yazıyor vallahi musun? Var yani. Gittin mi?
3: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
3: Yani böyle şey. Bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
3: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde 3.'sü, 2.'si falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
3: gelin takımı 3 evet istiyor, seyircimiz de istiyor, biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak, hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir

0: Final filmi de yapabiliriz.
1: Daha başlamadık.
0: Evet, yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
1: İyi, hadi bakalım.
2: Hayırlısı. En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Böyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklarını. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
2: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
2: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
3: Rating kaygısını. Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman. Aa. Daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha iki gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
2: Yani, sonu yok değil mi?
3: Böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
4: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
4: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
4: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
4: Asla.
0: Asla. Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
4: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reyting çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
4: Evet, hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
4: Aynen öyle.
0: Çok
4: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
3: Yani ben orayı da geçtim artık. Geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
2: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
3: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
3: Yok.
0: Hiç.
3: Yani demem bu diyorum ya bu benim zaten yani. Diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa kötü oyuncu da olsa ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
4: Evet hem beğeni şeyini çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seniz düşünce Didem Balçın ismini düşünce şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki o evlendi Barklan oranda artık avukat kocası var bilmem ne, alakası

0: Yok. Çünkü ben yani bildiğim için bir seyirci de biliyor seni. Benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
1: Yok.
0: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
1: Evet.
0: Ve ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor para almıyorsun.
1: Yeri yani... geliyor mu?
2: Para alma yeri hiç gelmiyor.
1: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya işte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum yani evim ailem yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
0: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
1: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten tiyatro yapıyorum ya başka program işte YouTube kanalı açtım yapım şirketi kurdum dikey dizi çekim yani yapıyorum evet yani o şey
0: biraz da insanın kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor biraz yok, zor o işler
1: gerçekten
0: yani.
1: Çok
0: bence bu her iş için zor.
1: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
0: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın 4 evet. 6 tane de erkek veriyorum bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
1: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet, evet. Bakın bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
0: Görüyorsun.
2: Zorlanarak
1: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok
0: güzel,
1: yani.
0: Harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Eşlerimize müjde
0: geldiniz.
2: Benim eşime müjde değil.
1: Sayın kendine.
3: Benim evet. Eşim. Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz.
2: Evet ya doğru.
3: Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında, çizim aralarında. Ya.
2: Benim eşim hasta Galatasaraylı böyle gideceğim.
0: Öyle
2: bugün.
0: Mi? Evet. Oh, harika. Ne mutlu bize o zaman.
2: Şöyle ben evet, Fenerbahçe'yi alayım. Diyorum ki ona böyle
1: eşi
2: gideceğim diyor. Yaşa Fenerbahçe.
1: Hasta Galatasaraylı
3: diyecek. Evet ben oradan oraya gittim.
0: Eşi götürecek.
3: Eşe doğru gidecekti.
2: Barış bu bana hediye.
1: Eşim eve sokmaz o yüzden. Ha ben götürürüm evi değil.
2: Bizim
1: ben...
2: evde demokrasi var.
1: Tabii.
2: tabii.
1: Ben çakallarda oynarken Fenerbahçeliydim. tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşına evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaraylı. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaraylıydım ama çok güzeldi.
2: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı. Evet. Sürekli Galatasaray maçlarında.
3: Aynen. Oo, ne güzel.
0: Evet. Ay bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi. Galatasaray Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordur.
1: Şevket Çorum.
0: Ha doğru Şevket de var.
1: Murat Akkoyun.
2: Murat Şeker. Hepsi
1: Fenerbahçe. Ya, hepsi Fenerbahçeli ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
0: o da güzel.
1: Böyle de bir şey var.
0: Harika.
1: Yani.
2: Çok güzel.
0: Tekrar
2: edeyim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler
0: ederiz.
1: De kullanın.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
1: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler. Az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diye düşünüyorum, değil mi?
3: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten.
0: Harika,
3: farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor.
3: Evet.
0: Çünkü neden? Melik Joy'u merak ediyorum. Melik Joy.
3: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
3: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Joy kimdir? Biraz bahseder misin?
3: Melik Joy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
3: böyle
0: bir olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
3: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
3: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
3: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da mı?
3: Hayır,
0: Türkiye'de
3: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuvarı. 950 Devlet Konservatuvarı'ndan mezunum.
0: Çok güzel. Kanada'ya?
3: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
0: Ne güzel.
3: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
0: Ne kadar kaldın?
3: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
1: O ne güzel.
3: Öyle sonra.
0: İzmir'de misin?
3: İzmir'deyim, evet.
0: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
3: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
0: Çok öyle. Güzel.
1: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
3: evet,
1: herhalde.
3: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
1: Kim yönlendirdi?
3: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
1: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi, yoksa bir önünü mü açtı?
3: Ya herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani. Oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyifliydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Joy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
0: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
3: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
0: Aldınız.
1: İyi olmuş.
3: Evet.
0: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
0: Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
0: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet, öyleymiş.
0: Harika. Kabataşak
3: selam söyledi yani.
0: Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabataşıklar beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
4: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var.
0: Değil mi?
4: Eğitmenim orada.
0: Yani bakıyorum burada Cağaloğlu, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
4: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
0: Halen oradasın.
4: Halen oradayım. Evet.
0: Çok
4: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalımla devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
0: Hale.
4: Evet. Evet.
0: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
4: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
1: Oo, ne güzel.
4: Evliyim, bir çocuğum var.
0: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Biz size başarılar dilerim. Yani muhteşem bir şey. Ya.
4: Şöyle, zaman planlamasını aslında Bu zaten küçük yaşta Üsküdar Muski Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel. Ama bu hikayede bir şey konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
4: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
0: Halen okuyor.
4: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
0: Harika. Siz de Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
4: tamam,
0: açacağım.
4: Tamam.
0: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
2: Hoş
0: evet.
2: buldum. Merhaba.
0: Evet. Neler
2: yapıyor? Sadece müzisyen.
1: Ben neydi şeyden? O Ses Türkiye'den tanıyorum.
2: Yani. Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
2: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların öyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yine de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
0: Kim eledi?
2: Beni
0: telefon şey mi? Halk mı?
2: Yok hayır. Ben işte Hülya. Halka son finalde beni Hülya Hanım eledi. Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
0: Her şeyde bir hayır var. Evet.
1: Çok ses getirdi o dönem o.
2: Evet.
1: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
2: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
0: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
2: Her zaman.
0: Çok netti.
2: Çok netimdir. Evet.
1: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
2: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradığın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında evet. belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
1: Doğru.
0: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nil.
2: Tamam.
0: İki şarkıyı üst üste senden rica ederim. Birisi Unutuldun.
2: Evet.
0: Son şarkın.
2: Son şarkı.
0: Diğeri ne olsun?
2: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
0: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
2: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
0: Öyle
2: seçtim.
0: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutuldum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
2: Öyle mi? Deş mi
0: deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun Turgen? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara yapıyorsun? Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani sonuçta.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim evet. O zaman. Ha?
4: Evet.
3: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
3: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
3: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
3: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Aa, çok güzel. Romantik.
3: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
4: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
1: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
4: Benim çok hikaye daha farklı işte.
0: Evet.
3: Çok güzel.
0: Ne yaptı izleyince peki?
4: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
3: Ne güzel, harika.
4: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı
3: evet,
4: olduğu
3: evet,
4: için
3: evet.
4: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
0: Harika.
4: Klipte.
3: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
4: Tamam.
3: Dinleyelim, gelsin
4: tamam.
3: Bakalım.
4: Tamam, memnuniyetle.
3: Bir de arkasından bir şarkı daha alacağım ama hangisini alalım?
4: Affetmem asla seni olsun. Affetmem, hemen arkasına
3: o, o da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyorum.
4: Evet. Aman hata olmasın.
3: Evet, gelsin şarkılar.

Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü

0: Eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Yo, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Yani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani. Üç kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu oluyorum.
1: Yok yok gayet güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok
0: sahne alacakları bir yer yoktur sanat müziği konusunda.
1: Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi? Arada?
1: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kimle? Hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix masteringi yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Öyle onlarla yapıyorum.
0: Melik sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
0: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası
1: evet.
0: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola
0: çok
3: sanatçısı
0: çalıştım.
3: Olarak
0: viola
3: çalıştım.
0: Sanatçısı ama olarak aynı solist zamanda olarak değil değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
4: Biz tanışıyoruz evet.
0: Öyle mi?
4: Tabii.
0: Ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle saygı.
4: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
4: Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
0: beraber
4: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
4: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
4: Belki de almışız. Lise zamanlarında yani. Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu. Çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
4: evet,
3: falan.
4: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani.
0: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü. Kattı. Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedik açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
4: Çok yani, güzel.
3: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım hani ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim.

0: Ederim tabii.
1: İnşallah.
2: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
0: Evet.
2: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor.
0: Teşekkür ederim.
2: Memnun mu herkes, dinleyiciler?
0: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
2: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
0: Tamam.
2: Bir aşk diyoruz, sonra
0: sabır diyoruz.
2: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi, evet, böyle bir
2: harika
0: turnu var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu? Ben
2: bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onu seçimi yaşamışım ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmiştim sonrasında.
3: Gelmeyince aşkım da nasıl sabır çekmek zorunda kaldı. Çok
2: sabır
3: herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var herkesin şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı.
0: Onun
2: yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
0: O kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
0: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
0: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani.
2: Aynen,
4: hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmalıydı.
2: Tabii doğru.
3: Pes et.
0: Ama aralarda belki.
3: Evet, o,
2: ya bir yorgunluk olmuş.
0: Evet, tabii, yani hüsranlarımız oluyor.
2: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
0: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
4: Evet canım, ben.
3: Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
5: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
5: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen bu, ne dedi bu konuya?
5: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet var, gücün var.
3: Kadronu korkmadın al. İstanbul seni yutacak.
5: O yaşta hiç korkmadım. Şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtında kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
5: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba?
3: Ne,
0: orada ne yazıyor
3: evet,
0: acaba?
3: Ne bileyim. Acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
5: Ben mi?
3: Evet.
5: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
0: Senin açıkları
3: zor geçmiş.
0: Var.
5: Ya yo, hiç öyle tekliflerim yani, öyle bir şey bile şey yapmadım hani, yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap verilir? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde

0: birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
1: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
0: Asla olmadı. Asla.
1: Köstek?
0: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle,
1: hayır,
0: benim
1: canlı yaşamamışsındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
0: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin. İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
2: Gelmesin mi acaba zaten?
0: Ya, yani.
2: Yani.
0: Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
1: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
0: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
3: Her şeyi biliyoruz ya.
1: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor şimdi, musun hala?
0: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
1: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan
0: yani. Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
3: Ay, o kadar.
0: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
3: Sonra daha çok kazık yedin mi?
0: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum.
1: Aslında. Biraz da öyle bir durum var.
0: Ama insanız ya, yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım, daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki hani.
3: Benim. Her şeye çabuk mu güveniyorsun?
0: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi. Profesyonel hayatla konuştuk onu, nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
4: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
4: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekliyor olabilirler.
4: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil mi?
4: Yok. Havalimanı. Çok... Ve perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
4: Tabii bedavaya.
1: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
3: Çalışma arkadaşlar.
4: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
3: Aa, ne güzel.
4: Öyle tatlı.
3: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
4: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
1: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
4: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
4: tabii
1: müziği?
4: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
4: onu
1: seviyorum.
4: Onu da seviyorum.
1: Bence
4: çünkü orada
1: zaten.
4: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Ha,
4: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
3: İkisi
4: herhalde o beni motive ediyor.
3: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
4: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticaret.

0: yani İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
0: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
2: Güzel, en büyük hayalin ne?
0: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Ama evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var. Evet. İnşallah başarılı
0: İnşallah.
1: Olursun.
0: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
3: Kemancın evet. hazır.
2: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler ya.
0: Evet. Umarım öyle.
2: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
0: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
2: Çok zor bir şey.
0: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
2: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
0: Nasıl bir yolculuktu? Ya aslında her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
3: Nefesli.
0: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane ne yapalım
2: falan. Bekleriz Üsküdar'a.
3: Harika gelirim.
1: Tam Türk sanat müziği.
2: Hemen kaçırmıyorum.
0: Beynir aldım yine şimdi beynir çaldım.
1: Evet. Yakında orkestra da kurarlar.
0: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
3: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
2: Tabii canım proje
3: yapıyormuşuz.
1: Altın kızlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Açık olsun.
2: Sağ olun. Sağ olun. Ama çok sizi böyle uğurlamıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var.
3: Ne zarifsiniz.
2: Çay sever misiniz?
0: Teşekkür ederiz.
3: Evet. Sevmezsiniz. Tabii ki.
2: Çok severiz. Çok teşekkürler.
1: Ben sana yardım edeyim Merve'cim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Make-up falan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz.
1: Evet güle güle kulum bize hatırlayın.
3: Tamam. Bu sizi hatırlamamız için yıllarca kullanacağımız bir şey. Her sabah sizi hatırlayacağım bundan sonra.
1: Her sabah
3: söz veriyorum.
1: Söz
3: ve
1: mi?
3: Sorduğunuz soruları hiç unutmayacağım. Ona da söz veriyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
3: Biz teşekkür
2: biz
3: ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Bizim için de tekrar bekleriz. Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Sağ afiyet olsun.
2: Evet. İyi günlerde kullanın.
1: Sağ evet olun. Değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: S-B.
0: S-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadı.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
2: Ya burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet hav yani.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı hatta diye bağırıyor.
3: FM.
0: Anti.
3: SMSN. ST.
2: Ya biz geliyor, nasıl ya, yarışmacılarız?
0: Hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
3: Hoş bulduk.
0: Hanım.
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş tabii geldiniz, ki. Neyi yaptınız, katıldınız
3: teşekkür
0: yarışmamıza.
3: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Samet Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
3: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş dolu hayatı dolu bankacılıktaydı, evet, değil mi? Bankacıydınız. Sonra, evet. Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
3: Evet, biraz zor yani geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerinden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Neyi yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız. Evet. Ben hemen Emir Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Emre Arıcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
2: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da şiiriniz var.
2: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
2: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım. Hı hı. 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca evet, şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum.
0: Çok güzel. Hem müzik hem şiir.
2: Evet.
0: Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
3: Olur.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Peki gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
3: Basıyorum.
0: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz.

Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17.
0: 17.
1: İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zayi.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir de harf açtık. Tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki. Açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki, uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural.
0: Düzgü. Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Ne ile başlayıp olabilir? M ile bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Tamam. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız?
1: Norm.
0: 10 saniyenizi başlattım.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, 3. Çok da yardımcı olabilir size.
1: 2.
0: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.

0: Deniz dikenlerden biri Muş'a.
1: Deniz. 10 saniyelik süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz Deniz geçiyor. Kirtisi. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
1: Deniz kirpisi.
2: Evet.
1: Değil. Kirpi değil. Ah Emre Bey bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu ne? Deniz.
2: Acaba?
0: Denizde yaşadığı kesin.
1: Orası kesin. Peki.
2: Buldum.
1: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldum. Kesinlikle. 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Deniz kestanesi. Evet.
1: Deniz?
2: Kestanesi.
1: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da zordur. Deniz kestanesiydi.
0: Görüntüde video de kestaneye de benziyordu yani.
1: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
2: 29.
1: 29 gelsin bakalım 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Yazlık.
1: Yazlık doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
2: Çok severim.
1: Çok seversiniz.
2: Tekirdağ'da var benim yazdığım.
1: Harika.
2: Bahçesi.
1: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soru.
1: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
2: Çiçero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama.
1: Evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi. Fatma Hanım.
2: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım. Bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çimtili.
0: Çintili. O da güzel ürettik. Çimilli. Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
2: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
2: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
2: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.
0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
2: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz. Çimboli değil. Çim.
2: Çimbuli.
0: Buli de değil. Ne olabilir?
2: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
2: Çim yok.
0: Peki olmadı. Bulacağız o harfi.
1: Bulduk.
0: Hazırsak. Çimboli. Emre Bey sizin için süreyi başlatıyorum.
1: Sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
1: Çimbuli.
0: Buli.
1: Buli.
0: Buli.
1: Çimbuli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
2: O.
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
2: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum abi, sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım
2: Çimbeli.
0: Hangi harfleri?
2: Çimbeli. E. Çimbeli. İ. Yok. I. Yok. I. O. Ö. Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
2: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey sizin için
1: söyleyeyim. Ben kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi şurada sesli harfi koymadınız?
1: Hangi sesli şimdi harfi?
2: Sayacağım.
1: Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
1: Koyduk, kalmadı geriye.
0: Hangisi kaldı?
1: Ay, ay.
0: Fatma Hanım sizinle başlatıyorum süreyi.
2: Çimbali.
0: 10 saniye.
2: Ay mı koymadık? Çimbali.
1: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
2: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi el birliğiyle bulduk. Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma.
2: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
2: 19.
0: 19 gelsin bakalım, 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
2: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
2: Fırfır.
0: Ay, İlk fırfır harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha.
2: Evet.
0: Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
2: Evet.
0: Emre Bey bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
1: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey bir sesli harf koyacaksınız.
2: Ses.
1: Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
2: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harf de E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
2: Farbi.
0: Farbi mi?
2: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
2: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
1: Yani A'ya
0: yani
1: karşı bir hassasiyetim
0: direkt
1: var zannediyorum.
2: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet, siz ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
2: A
1: ben
2: evet,
1: ince seslileri seviyorum.
0: Evet, fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
2: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
3: 5 olsun.
0: 5 olsun. Peki
3: bakalım
0: gelsin.
3: Bakalım ne gelecek.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.
3: Üç
0: dingil
3: harf.
0: Efendim. Dingil'i soruyoruz.
3: Aks.
0: Doğru yanıt. Bir harf daha bildiniz. Evet. Bir kelime daha bildiniz. Çok özür diliyorum.
3: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 20. 20 nolu sorumuz geliyor. Antimon'un simgesi. Antimon. 10 saniye süre antimon. Başladı.
2: Si. Değil. Si.
0: Si.
2: Evet.
0: Değil.
2: Se değildir. Se
0: değildir.
2: Mi? Değil.
0: Bir harf koyacaksınız. Emre Bey, tek harf koyacaksınız. Bakın. Alfabenin yani, başına gidin artık.
1: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
1: Samsun Lüleburgaz. SL.
0: Değil.
1: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil. L de değil. Fatma Hanım, sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
2: SM.
0: Antimon.
2: SM, SN, ST.
0: Değil.
2: SU.
0: Değil. Emre Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
2: Ha, başa
0: 10 saniye başlattım.
1: Evet. S-A.
0: Değil. Değil. Sonra.
1: Tüh A'yı tutturamadım. S-B.
0: S-B. S-B.
1: Çok başa gittim ben.
2: Hayır, ben de iki harfli değil.
0: En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
2: ay ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
2: Evet. Onu da bulamadık.
0: Emre Bey sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28 bakalım, 28'de bir video soru izliyoruz bakalım ne geliyor?

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor.

0: Ussal.
1: 10 saniye süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
1: Akli doğru. Us. Akıl.
2: Akıl demek.
1: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
1: Evet, 14 nolu soruyu sizin için açıyoruz. Yine bir video soru görüntülerimiz var. İzleyelim bakalım.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz'da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki.
1: Aktan.
0: Fatma Hanım size geliyor. 10 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akdağ.
0: Dağ.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Bağ değilse dağ. Doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek
1: dal.
0: Harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi, yine A'yı koyuyoruz.
1: A'yı unutmadım.
0: Ben del dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani onun ihtimalleri içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye sürenizi
1: yalın
0: başlatalım.
1: Ayak.
0: Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan. 10
1: arı.
0: Saniye başladı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı.
0: Arı değil.
1: Ayı olamaz. Azı olamaz.
0: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama
2: baştan başlamayacağım. Ari.
0: Ari doğru yanıt. Emre Bey bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim 15 soruyu tamamladık. Birinci etapta kaçar kelime bildik? Bir tahmininiz var mı?
1: Yok.
0: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey kaç kelime bildiğinizi?
2: 3 tane.
0: 3 tane bildik
2: evet.
0: Diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım siz biraz bildiniz galiba.
1: Bildim
0: arayı açmış
1: mi?
0: Olabilir
1: ben
0: misiniz?
1: Ben A'dayım hala.
0: Peki bakalım kaçar kelime bildiniz. Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin Sır Küpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.
1: Geçiyoruz.
0: Evet geldik Sır Küpü'nün ikinci etabına. İlk etabı Fatma Altekin 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
1: Düzce.
0: Düzce doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
1: Van.
0: Değil.
1: Muş.
0: Doğru. Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim. Gelsin sorumuz.

0: Görüntülerini izlediğiniz Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ödemenin banka ya da kredi kartı ile yapılmasını sağlayan tahsilat aracı nedir? Emekli bir bankacı. Nedir bu?
1: Ödemenin banka.
0: Ödememizi banka ya da kredi kartı ile yapıyoruz. Bir yere. İsterseniz pas değil.
1: Pas.
0: Peki. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen, paltoya benzeyen üst giysinin adı.
1: Palto, ceket.
0: Değil.
1: Mont.
0: Değil. Süre gidiyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Fatma'm, sıradaki sorunuz sesli bir soru. Hemen dinliyoruz.
1: Gelsin.
0: Bakalım ne soracağız.

0: 2014 yılında piyasaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn Sina.
0: İbn Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil, Edirne, Tekirdağ,
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı?
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok, evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas dedik. Aa, tekrar geldi ama maalesef
1: evet.
0: Bulamadık. Peki olsun. Ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce, doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı, doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin banka ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki POS cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen hırka üst dedim.
2: Kaban.
0: Kabandı. Kaban. Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı. Ya, doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: Üçlü köfteyi bildiniz. İbn Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik. Osmanlı Devleti'nin evet. ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı. Doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey hazırsak 120 saniyenizi başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli Korkuteli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
2: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
2: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süreniz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Harika. Ben de bayılırım. 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı.
1: Aziz Sancar.
0: Aziz Sancar, harikasınız. Çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var. Bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Pas. Diğer sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan.
0: Da sürenizdi. Çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Dedi, nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı. Çok
1: oldukça
0: hızlı bitirdiniz.
1: İyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
0: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
1: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Karakter diye bitirdikleri için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.
0: Bir bakalım mı puan tablomuza bu bölümü? Bakalım. Kaçar kelime bilerek tamamladık.
2: 8.
0: Kaç puan topladı?
2: Yarı yarıya.
0: Yarı yarıya oldu diyorsunuz.
2: Evet.
0: Siz oradan saydınız tabii. Bakalım bu bölümde Emre Arıcı bu bölümde 80 puan, 10'ar puandan 8 doğru kelimeyle tamamladı. Fatma Altekin bu bölümümüzde 4 doğru yanıt verdi ve 10'ar puandan 40 puanla bu bölümü tamamladı. Tabii birinci etap ve üzerine geldi. İkinci etap, ilk etabın önde tamamlayan Fatma Hanım'dı. İkinci etapta Emre Bey arayı kapattı. Peki bir bakalım mı nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık. Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var mı?
1: Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
0: 10 puan sizden öndeydi. Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda 105 puan topladı birinci etap ve ikinci etapın sonunda. Fatma Hanım ilk etabı önde tamamlamıştı. İkinci etapta maalesef 4 soruya doğru yanıt vererek bu bölümü 90 puanla kapattı. O zaman bir etabımız daha var.
2: Var.
0: Butonların devreye girdiği daha tempolu, daha dinamik bölüme gidiyoruz. Sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk 2 etabı önde tamam.

0: ismi nedir acaba Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexiu. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak butona? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden emin, sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.
2: Deneysel.
0: Bir harf açıyoruz. Deneyselin eş anlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. Deneysel. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım kim basacak butona?
2: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
1: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Yarışmacılarımız dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P. Ne olabilir?
2: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bassaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakınmış.
2: Yakın.
0: Kim basacak?
1: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum. Ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
1: Yani deneysel, hani biraz düşündüğüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesini?
1: Ampirik okuduğum işte makalelerde veya işte lise döneminden gelen bilgilerle kalmıştı, evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı.
1: Ben de parol diyecektim zaten.
0: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Tabii. 39.
0: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniyelik süre başladı derken Emre Bey.
1: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
0: Yo buyurun buyurun.
1: Lara.
0: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
1: Iraz.
0: Iraz. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bastı.
1: Aras.
0: Aras da değil.
1: A'dan başladım ama.
0: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
2: İraz.
0: İraz doğru yanıt. Emre Bey hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın. A'ya gittiniz bu sefer. Peki. Fatma Hanım sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40 olsun.
0: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
2: Na.
0: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 52.
0: Fatma Hanım.

0: 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Havuç içi.
1: Ayağı.
0: Ayağı doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bekleyeyim mi?
0: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
1: 59.
0: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
1: Ben gene çok. 2.
0: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım sizdeyiz tekrar. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 34.
0: Soru geliyor. Soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 numaralı soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
2: Bilgisayar oyunu bir evet. Oyun ismi mi söyleyeceğim?
0: Evet, ne olabilir?
2: Atari.
0: Atari doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari? Sever miydiniz?
2: Oo, bayılırım.
0: Bayılırsınız. Oyun sever misiniz?
2: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Hı-hı. Daha gençlik yıllarımda oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar Harika. Oyunlarını.
0: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki evet. Atari eskilerin.
2: Tabii Atari.
0: Bizim jenerasyonun
2: her
0: çok iyi
2: versiyonunda
0: bildiği,
2: oynadım Atari'nin öyle söyleyebilirim.
0: Dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
2: Bunun ne anlama geldiği
0: herhangi bir şey
2: bir sorusu.
0: Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan, değil mi? Karmaşık bir kelime
1: tek
0: sorduk. Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
1: Tamam.
0: Sizle devam ediyoruz. Emre Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
2: Pik.
0: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
2: 6.
0: 6. Gelsin sorumuz. Osium'un simgesi. Emre Bey.
2: Os.
0: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ayı kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
2: 10.
0: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
1: Gemici.
0: Gemici. Soruyu kaptırdı Emre Bey.
2: Ya ben bile bile radis yaptım.
1: Evet.
0: Bile bile.
2: Evet.
0: Bu sefer arada kaptırdı.
2: Yani ne kadar evet. Hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın. Bu zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
0: Biraz eller evet. Burada şansı belirliyor. Artık evet. Çünkü kelimeler ortaya çıktı.
1: Çıktı.
0: Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak size devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: Eller havada butonların üstünde 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye
1: ebabil.
0: Dedim. Fatma Hanım ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
1: 31.
0: 31 nolu soru geliyor hazırsak. Ortakçı. Başladı süre.
1: Maraba.
0: Fatma Hanım yine buldu. Maraba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz.
1: 55.
0: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
2: Öyle bastım ama
0: iyi yaptınız.
2: Neye bastım
0: bir
2: bilmiyorum
0: harf var.
2: Yani. Bilmiyorum.
0: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
1: Arık. Arık.
0: Arık.
1: Alık. Alık. Arık. Alık.
0: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı. Emre
2: Adıt.
0: Bey.
2: Adıt.
0: Adıt. Değil. Üretin.
1: Ben niye basıyorum?
0: Üretin. Cevap hakkı sizin.
2: Adım.
0: Değil. Bey. Neyse. Bu ipucunu vermeyeceğim. Başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum. Kim basacak?
1: Adık.
0: Adık da değil.
1: Adız.
0: Adız da değil.
1: Adıl.
0: Adıl. Doğru yanıt. Bey'i söyle.

0: söylediniz. K'yi söylediniz. L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. B-K. Tek harf atla da bırakıyorsunuz.
1: Biz heyecan seviyoruz.
0: Yani. Gerçekten öyle.
2: Sıralı olması gerekiyor.
0: I'ya en yakın harf A. M'den sonra.
1: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum.
0: Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
2: Ha, bulduk mu?
0: Kelimemizin sonu çıktı.
1: Evet.
0: İrizlik.
2: İrizlik.
0: Devam ediyoruz. Fatma Hanım, sizdeyiz. Kaç doğumlu soruyu açalım? 40... Eller butonda.
2: Ha, butonda. 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Soruyorum. Hazırsanız.
1: Çok hazırız.
0: Sıradan bayağı.
2: Adi.
0: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç doğumlu soruyu açıyoruz Fatma
2: 44
0: Hanım?
2: Olsun.
0: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
1: Puff.
0: Emre Bey.
1: Paf.
0: Paf değil. Vallahi kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Yanıldığınız zaman olmadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
1: Ah buldum şimdi ya. Ben ah, çok kötü
0: ama
1: oldu.
0: Basın o zaman.
2: Ben bastım.
0: Patladım bastım.
2: Taf. Taf.
0: Tav değil. Emre Bey.
1: Kav, kav.
0: Daha değil. Söyle bir.
2: Pav.
0: Pav da değil.
1: Tav.
0: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
2: Tamam hazırız.
0: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
1: Kav.
0: Değil.
1: Tav.
0: Değil.
1: Pav.
0: Değil.
1: Rav.
0: Değil.
1: Mav.
0: Değil.
2: Ben de sıra bastım.
0: Bir saniye bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım. Peki. Hazırsanız 10 saniye başlatınca basıyorsunuz.
2: Ay sanki
0: basın.
2: Yav.
0: Yav da değil.
2: Harf kalmadı.
0: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
1: Zav.
0: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
1: Ben buldum.
0: 10 saniyeyi başlatayım. Basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
1: Tav.
0: Harf kalmadı diyorum bakın. Harf kalmadı.
1: Hav, hav.
0: Hav. Tebrik ediyorum.
1: Hav. Yani ya, burada beni havlattınız.
0: Estağfurullah.
2: Evet hav yani.
0: Harf
2: evet.
0: Kalmadı hatta, diye bağırıyorum.
2: Evet ya.
0: Hangi harf olabilir?
2: Hayır hav bir de zaten hani hav çıkıyor. Evet, hav alerji çıkıyor. Falan oluyor bir şeyler var ya ondan niye gelmedi?
1: Ben de hav hav diyor.
0: Peki. Tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
1: Ay çatladım.
0: Aldı doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
1: Peki, biraz...
0: Kaç son soruyu açalım.
1: Düşünebilir miyim çok kısa?
0: Tabii ki, buyurun.
1: 41.
0: 41. 40. Geliyor 41 no'lu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
1: Asi.
0: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey, harika. Hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
1: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor.
2: Gelemiyorum 32.
0: Bir sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
1: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
1: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
2: Sınıflama belirlenmiş ölçü sistemi.
1: Ayrım.
0: Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Bağ. Bağ ne olabilir?
2: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
2: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bağ. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye. Emre Bey.
1: Barem.
0: Barem. Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
2: Evet bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet kaçla devam ediyoruz?
1: 35.
0: 35 geliyor 35. Sınır. 10 saniye başladı.
1: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
1: Yok evet.
0: Onlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için arkasından tahmin

0: ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 nolu soru. Hazır mıyız? Eller evet, butondan. Son 3 soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey, Eylül. Eylül.
1: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniye başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey.
1: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil. Eylül. Eylül. Ekim, Kasım. İlkokul bilgileri. 10 saniye tekrar başlattım. İlk yaz değil. İlk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım. Nedir?
2: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk.
1: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
1: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah
1: hem de nasıl? Ne ahlar diyeceğim ben.
0: Nasıl ah diyeceksiniz? İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre, harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
2: İlk yüz.
0: İlk yüz. Yüz. Doğru. Sonbahar eşittir.
2: Evet, yüz.
0: İki tane evet. Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak? Kaç nolu soruyu açalım Fatma Hanım?
2: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne denirdi? Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
1: Mevale.
0: Mevale. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık. 10 saniye başlattık.
2: Mevali.
0: Kaptı. Mevali.
2: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımızdı. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi ve eşitlik bozulduğu için bakalım kaçar kelime bildik. Kim önde tamamlıyor bu bölümü ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin 12 doğru kelime biliyor ve 10'ar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık. İkinci etap oynadık ve üçüncü etap oynadık. Bakalım 3 etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda 3 etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabi böyle olunca bu tabloya göre 1. tahmin hakkımız Fatma Hanım'da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Mehmet zaten direkt A diye başladı ama. Fatma'nın lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
2: Evet, düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
0: Esasında birden fazla harf var. Yine yani bir var sürü yani, sesli evet. Harf var ama
2: 8 tane.
0: 8 tanesi ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
2: Evet.
0: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
2: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Alacağım. Hazır mısınız?
2: Hazırım galiba.
0: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
2: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik.
2: Evet.
0: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
2: evet.
0: İhtimaller yani, üstüne bir harf koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
2: değil mi?
0: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? Ne anlama geldi?
1: Böyle bir mertlikle ilgili bir şey var.
0: Olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Evet.
0: Mürdüm
1: Girizlik. Öyle bir çağrışım yaptı bende.
0: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mürdüm Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
2: Gelsin.
0: Gelsin. Mürdüm. Doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin evet. Anlamını biliyor musunuz? Mürdüm Girizlik.
1: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
0: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir enteresan kelimeyi gizlemiştik.
1: Evet.
0: Mertlik gibi düşündünüz.
1: Çünkü
0: ama
1: girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep evet, çağrışım yapar.
0: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen, tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu. Bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanlar arasına karışmaktan kaçınandı Mürdüm Girizlik. Evet efendim, bu bölümde sır küpünde gizlediğimiz şifre kelime Mürdüm Girizlik'ti. İnsan arasına çıkmaktan hoşlanmayan, insanlar arasına karışmaktan kaçınandı. Çok başa baş bir mücadele geçirdik. İlk etabı Fatma Hanım aldı, ikinci etabı Emre Bey aldı. Üçüncü etapta bir beraberlik, başa baş bir mücadele vardı. Fatma Hanım önde tamamladı fakat şifre cümleyi, şifre kelimeyi maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
2: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de biz de beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür
2: yani,
0: ediyoruz.
2: Yani gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
0: Kesinlikle gençlerimizin, evet, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
1: Ben severim tarihi.
0: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim
2: edeyim.
0: Teşekkür
2: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Emeklilik döneminde bizden birer hatıra olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ağpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırküpü@apara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim, gençlerin gelişimine bir taşı beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı bu akşam 20'de A Para'da.

0: Böyle bir güzellik beklememi. Yardımcı olun.
1: Hayır, gerekmez.
0: Durun biraz. Bu VIP geçiş kartı değil. Bu indirim kartı. Alışverişe mi geldiniz?
1: Mümkün değil. Size VIP kartımı vermiştim. Bir dakika lütfen.
2: Piyano akordu iyi görünüyor. Şanslı adamsın Bill.
0: Telefon numarasını aldım bile. Piyanomu yakında akort eder.
2: Önce işi bitirelim.

0: Herkes plana uygun hareket ediyor. Merhaba.
1: Adınız?
0: Leon the Pianist.
2: Bak, burada ne müzik var ne de ses. Kanal çalışıyor mu?
3: Emin değilim. Etraf oldukça sessiz.
2: Tamam, hadi gel artık.
4: Evet, şu anda yerine geçtim. Adamımız
2: artık
4: geldi.
2: Görevimiz Marvin'i bu konferanstan kurtarmak. Etraf karıştığında harekete geçeriz.
0: Sorusu olan var mı?
4: Hayır, yok. Savaşta yaşadıklarımıza bakarsan adam kurtarmak kolay iş.
3: Anlaşıldı. Bu adam yeni ilaçlar üretti. İnsanlara yardım ediyor, kurtarmaya değer.
5: Evet, ben de duydum. Ölmesini isteyenler varmış, değil mi? Bilmediğimiz şeyler var.
2: Kes saçmalamayı.
6: Senin görevin Marvin'i kurtarmak. Kim ya da neden olduğu seni ilgilendirmez.
3: Patron sinirlendi.
4: Sana kızdı.
5: Hayır, sana.
3: Hey, şuna bak.
5: Ha, dur biraz. Bu kime gidiyor?
7: Oda servisi için.
5: Pekala. Kanal açıldı. Müzik yayını şimdi başlar.
0: Bay Rice, biz her zaman hazırız.
8: Sakın unutmayın. Başarısızlık diye bir seçenek yok.
9: İlaç firmaları ödeme yapmayı reddediyor. Son görüşmede böyle dediler.
10: Dün yemek yedik. Bugün yemek yok anlamına mı geliyor? Her seferinde skandal çıkartamam. Bana borçlarını ödemek zorundalar.
2: Ama hükümet onları destekliyor. Çok ısrar ederseniz anlaşmayı iptal edebilirler.
10: Anlaşmayı bozmak mı? Bunu nasıl göze alırlar? Anlaşmayı bozacak biri varsa o da benim. Belki de ortaya çıkıp gerçeği söylemem gerekecek.
9: Güvenliğiniz için endişeliyim. Ne?
10: Sen de mi beni tehdit etmeye çalışıyorsun?
0: Şantajcı ve uyuşturucu satıcısı kurtarılmaya ihtiyacı olduğu
11: her şeyi para için. Başka ne olabilir ki?
3: Senden emir bekliyoruz Leon. Bırak dersen hemen şimdi gideriz.
5: Hepimiz aynı şey için çalışmıyor muyuz? Bir olay gelir ve işi yaparız.
2: Gerisi kimin umrunda?
0: Tamam. İtirazı olan yoksa gösteri başlasın.
2: Alkışlamayı unutmayın. Leon, ses sistemini hackledim. Sen çalışıyormuş gibi yap.
12: Ve şimdi karşınızda Bay Marvin.
10: Teşekkürler. 2 yıl önce AIDS ilacının duyurusunu yapmıştım. O zamandan beri 300 milyon satıldı. Ve ilaç şirketimiz dünya lideri oldu. Artık ölüm meleği bile benden korkuyor. Ama bugün ilaç sektöründeki bir başka devrimden söz etmeye geldim. Size söylemek istediğim sahte ilaç üreticisi bir kişinin...
9: Lanet olsun, biri Marvin'i götürdü. Hemen otoparka gidelim.

0: Aptal şey, uzaktan kumandalı arabanın peşine düştüler.
1: Araba boş, çıkışları kapatın.
2: Hey çocuklar, bol şans, arkada görüşürüz.
3: Buraya seni kurtarmaya geldik. Rahat dur.
1: Leon, hem bu taraftan.
3: Gidelim.
1: Durun orada!
4: Önden çıkın.

0: Sakin ol, çıkıyoruz.
1: Dayan biraz, az kaldı.
2: Bu rezaletin sorumlusu siz misiniz aptallar?
3: Bağışlayın komutan, benim hatamdı.
2: Kovuldun, hemen çık arabadan, hemen.
4: Araba kilitlendi.
5: Onu kovmak benim de işi bırakmam demektir.
1: Bizi daha dün tanımadın.
6: Hey, ben de varım.
1: Evet, ben de öyleyim. Güle güle.
5: İşte gördün. Artık tamamen özgürüz. Bundan sonra emir almak yok.
1: Evet, ne istersek istemediğimizde yaparız. Yapmayız.
7: Doğru. Vicdanımıza ters giden işleri bana yapmak uyar. Yok.
3: Üzgünüm. Benim hatam nedir?
7: Bırak şimdi saçmalamayı. Birbirimizi iyi tanırız. Ha? Yürüyebilir misin?
3: Gerçekten. Size inanamıyorum. Şaka mı yapıyorsun?

0: 5 yıl sonra. Afrika mülteci kampı.
1: Görüşmeyeli çok oldu. Arkaya bak. Merhaba. Çok zaman oldu.
2: Merhaba. Merhaba tatlım. Aferin sana.

0: Bu sefer yokluğun çok uzun sürdü.
1: Bu ilaçları almak kolay mı sanıyorsun? Hem buraya gelip seni görmek için bahane oluyor. Çocuklara aşı yapıldı sanıyordum. Neden hastalar?
0: 10 gün önce askeri bir yardım eğlencesinden geldiklerinden beri hastalanıyorlar.
1: Askeri eğlencesi mi?
0: Hı hı.
1: Hadi şu ilaçlara bak, belki işine yarar.
0: Kullanım süresi gelecek ay bitiyor. Hem de hepsinin.

0: dur biraz. Alo.
1: Ne oldu Bill? Bu ilaçların kullanım süresi bir ay sonra bitiyor.
0: Neden yarı fiyatını aldın dersin ha?
1: Bak, eski ilaçlar ölümcül olabilir, sen de biliyorsun.
0: Çocukken kim bilir ne kadar çok eski ilaç aldık. Ama bak şimdi sağlıklı ve yakışıklıyız.
1: Tamam neyse, benim için yapmanı istediğim bir şey var. Askeriyenin hangi amaçla bir eğlence partisi düzenlediğini bilmek istiyorum.
0: İki gün önce Guangfei ilaç şirketi çoklu virüs antidotunu piyasaya sürdüğü haberini verdi. Daha onay bile almadan hisse senedi fırladı.
1: Yani Guangfei çocukların üstünde gizli ilaç denemesi mi yapıyor?
0: Hep böyle olmadı mı?
1: Anladım.
2: İç savaş olmasaydı onlar için çok güzel bir anavatan olabilirdi burası.
1: Burada çocuklar için kaldığını sanmıştım, manzara için değil.
2: Tabii ki buraya manzara için gelmedim.
1: Şaka ediyorum, seni görmeyeli çok
2: oldu. Komik olman gerekmiyor, asla ciddi duramazsın.
1: Ama şimdi çok ciddiyim.
2: Ne bu? Sence güvende değil miyim?
1: Beğendin mi?
2: Teşekkür ederim.
1: Düşünüyorum da artık biraz durulma zamanım geldi.
2: Ne demek bu şimdi?
1: Birkaç yıl öncesine kadar kardeşlerim ve ben başkaları için çalışıyorduk. Ertesi gün nerede olacağımız belli değildi. Bir eve ihtiyacım olacağını düşünmedim. Ama şimdi nerede olmak istediğimi biliyorum.
2: Neresi orası?
1: Senin yanın.
2: O zaman neden hep gidiyorsun?

0: son kez. Sonra hiç gitmeyeceğim.
1: Gelecek hafta Budapeşte Macaristan.
2: O kadar uzak mı? Büyük bir iş olmalı.
3: Hayır, o kadar da uzak değil. Bilgisayar oyunlarını bırak, biraz temiz hava al.
4: Evet, şimdi bunları düşünmene hiç gerek yok. Ayrıca büyük bir iş olup olmadığını oraya gittiğin zaman görürsün.
5: Hey, şuna bak. Bu saatte siyahlara büründü bile. Şüpheli bir şey görmüş olmalı.
3: Şu özel üretim spor arabayı nereden buldu acaba?
4: Ne oldu, kıskandın mı yoksa?
3: Hayır, arabanın sahibi benim, o da kölem. Aynı kulvarda değiliz.
2: Yavaş, bizi görmesin, saklanalım çabuk. Hadi.
1: Hey, özür dilerim, önemli bir iş görüşmesi yapıyordum. Spor araba kullanmaya alışkın değilim. Geciktiğim için bağışlayın lütfen.
3: Ne güzel yalan söylüyorum.
1: Gerçekten buraya daha yeni geldim. Restoran bütün yıl dolu. Masa bulmak o kadar zor ki.
4: Seni duyan da doğru söylediğine inanır.
1: Çok ciddiyim. Ama her şeyin bir çözümü var. Hey, seni gördüğüme sevindim. Güzel. Hadi, hadi. Hey, şuraya bak. Manzara müthiş değil mi?
4: Önce bir fotoğraf çekelim. Gel hadi. Gel bakalım.
1: Hadi
4: gülümseyin.
5: Ha? Doktor Çoğ mu? Ne? Hasta mısın sen?
1: Yakalamam. Evet.
3: Telefon çıktı.
1: Ver bana.
4: Beni asla rahat bırakmaz. Şimdi iyi dinleyin. Yapmamız gereken bir iş var. Yeni bir ilaç teslimatını çalmama yardım edeceksiniz. Piyasada bulunması zor ama çocukların ihtiyacı var. Oylama yapalım mı? Eski günlerdeki gibi.
5: Boş ver oylamayı. Benden evet.
4: Ama bu sefer istihbarat da işin içinde.
1: Asıl mesele ilaçlar çocukları kurtarmak isteyen Doktor Çova gerekiyor.
5: Yani para alamayacağız.
3: Düğün hediyesi diyelim.
5: Dur bir dakika. Gizli istihbarat nereden geliyor?
3: Nereden?
5: Bilin palavralarından mı?
2: Biz bu adama güvenebilir miyiz?
1: Kardeşiniz olmaktan vazgeçecek değilim.
2: Tamam, sakin ol.
1: Pekala, bakın, özel bir nedeni olduğunu anlıyorum. İlaçların teslimini Rice yapıyor. Bu adama rastladığıma inanamıyorum.
2: Eski patronumuz Rice mı?
3: Ona nasıl insanlar olduğumuzu gösteririz.
2: Dur bir dakika.

0: Baba da bu işe izin verdi mi yani? Önce onunla konuşmamız gerekmez mi?
1: Elbette. Elbette size izin veriyorum. Oturun. Leon'u sizi çağırdığını biliyorum. Bu işi Leon ayarladı. Tek kurşun bile atılmayacak.
2: Baba buradayken bize yapacak iş kalmıyor.
1: İyi söyledi.
2: Gerçekten Lulu nerede?
1: Lulu mu?
3: Merhaba.
1: Onu tanıyamadınız değil mi?
2: Aman boyun ne kadar uzamış. Boyun şurada bir yerdeydi.
4: Evet ufacıktı. Bak şimdi nasıl olmuş. Ya.
0: Sen.
5: Evet şimdi de babanın şerefine kadeh kaldıralım.
0: Evet.
5: Baba teşekkür ederim. Sana çok şey borçluyum.
1: Ben teşekkür ederim.
6: Baba yıllar önce hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim.
1: Terefe.
7: Teşekkürler baba. Okula gitmem için beni zorlamasaydın hala bir serseri olurdum. Sana çok şey borçluyum.
1: Öyle olacağın kimin aklına gelirdi?
0: Teşekkür ederiz babam. Bana hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olduğunu öğrettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben mi dedim?
2: Bana gelince bizden asla vazgeçmediğin için teşekkür ederim baba.
1: Şerefe! Bir dakika içiyoruz.

0: Hey!
1: Bu kadar fazla sürat yapma. Kaza yapmanın eğlencesi olmaz. Konuşmak istersen dinlerim.
0: Usat. Yardıma ihtiyacın var mı sence?
2: Kaybettim. Eğer sana yenilirsem bir daha asla içki içmem.
3: Ona beydan okusana. Hey, siz ikiniz babayla yarışmaya ne dersiniz?
2: Nerede bu çocuklar? Nereye gittiler? Ha? Haberim yok. Hey hey. Ne yapıyorsunuz siz orada?
3: Şunlara bak.
0: Geliyoruz. Hadi gidelim.
4: Rice'ın verdiği mesaj şöyle. İlaçları teşkilata teslim etmek için burada Budapeşte'de sahte bir kurye şirketi kurdu. İlaçlar çoktan gönderilmiş de bir ajan sonraki teslimat için helikopter gönderecek. Havaalanı yolunda Kahramanlar Meydanı'ndan geçecekler ve sonra da otobana çıkacaklar. Yolculuk 19 kilometre kadar sürüyor. 32 trafik ışığından ve 9 kavşaktan geçecekler. Saat 9'da yola çıkmayı planladılar. Trafik yoğun olmazsa Kahramanlar Meydanı'ndan saat 9.08'de geçerler. Saat 9.17'de otobana çıkarlar. Ve hedefe de 9.20'de varmış olur. Tam olarak 20 dakikamız var. Sahte bir kaza planlamak için saat 9'da hareket edeceğiz. Hazır olunca da tren yolunda buluşuruz. Beni beklemeyin. Yapmam gereken işlerim var. Sadece araçtan inip gidin. Ben daha sonra ilaçların Doktor Çov'a gönderilmesini sağlarım. Ve görev tamamlandı demektir. Mükemmel. Ne? Beni beklemeyin derken yemeğe başlayın demedim
2: yemek
4: ki.
2: Yemek zamanı.
5: Çok uzun konuştun.
3: Baba, sen de gelmek ister misin?
2: Tabii, bana vereceğiniz tehlikeli bir

0: Bay Reis, araç yola çıktı.
1: Helikopter 1. Ben Reis. Beşik yola çıktı.
2: Gözünüzü açık tutun ve bu işi hemen bitirin.
3: Beşik Kahramanlar Meydanı'na yaklaşıyor.
2: Anlaşıldı.
1: Bebek bakıcısı nasıl?
4: Bakıcı da Beşik de çok iyi. Sadece yoğun trafik var.
2: Sorunlu ile endişelenmeyin.
1: Babanız sizi buradan kontrol ediyor. Şimdilik her şey yolunda gibi.

0: kaza var. Yolu değiştir.
1: Bebek odası.
0: Alternatif yol arayın.
2: Pekala. B1 yolundan gitmeniz gerekecek.
3: B1 yolunu ekranda güncelliyoruz.
4: Anlaşıldı. Beta 1 yoluna geçiyorum.

0: Çocuk odası. Beşik tünele girmek üzere. Haberiniz olsun. Dersiz bir süre çalışmayacak.
1: Pekala, tünele giriyoruz. Beşik'in gereksiz yere durmasına engel olun.
0: Anlaşıldı.
2: Tünelin uzunluğu ne kadar?
0: 1 dakika 25 saniye sürecek. Beşik gözden kaybolacak ve telsiz çalışmayacak. Navigasyon da etkilenecek.
1: Sakin olun. Bunu başarabiliriz.
0: Beşik tünele giriyor.
2: Telsiz kesiliyor. 3, 2, 1.
0: Helikopter tünel çıkışında Beşik'i bekleyecek. Beşik tünelden çıkıyor. 3, 2, 1.

0: Komutan Reis, Beşik Tünel'den çıktı. Her şey yolunda mı, kontrol edin.
1: Pekala.
2: Fena sayılmaz ama tedbirli olun. Henüz bitmiş değil.
0: Beşik sağdaki yola dönmek üzere.
2: Tekrarlıyorum. Beşik sağdaki yola dönmek üzere. Beşik. Beşik. Beşik. Lanet olsun sana.
3: Lanet olsun, aracın üstünden uçurdun onu.

0: Fazla şey kaldı. Hamburger yemek yasalara aykırı mı? Ben bir şey bilmiyorum. Aracı kullanmam için para verdiler.
1: Kim para verdi?
0: Aa, bilmiyorum. Adam Japondu. Hayır, Museviydi.
2: Ek iş yapmak ister misin? Yer ve saat burada yazılı.
0: Peki bay.
2: Tomo arigato.

0: tamamlandı.
1: Lastik patladı. Aha! Ne kadar hızlısın.
2: Biz böyle hizmet ederiz.
3: Şişmanın yanındayım, seni bekliyorum.
1: Tamam, geri sayıma hazırlanın.

0: saate dikkat et.
1: Tamam. Navigasyon kartını bekliyorum.
0: Hallettim. Hey! Yok, çok hızlı git. Dal, araç sana yaklaşıyor.

0: Neler oluyor söyler misin?
1: Aracı değiştirdiler, kaybettik.
0: Her şeyi mahvettin.
1: Ben mi mahvettim? Bu iş bende ve onu bulacağım.

0: İyi iş çıkardık.
1: Merhaba baba.
2: Bekle.
1: Hadi derim.
0: Ne oldu?
2: Bu araç sanki çimento yüklü gibi ağır. İlaç bu kadar ağır olamaz. Bakalım mı?
0: Baksak iyi olur.
1: Evet.

0: Bunların hepsi altın mı?
1: İlaç olmadığı belli.
2: Bırakıp gitmemizi istemişti.
1: Bir nerede?
3: Zaman kaybı, gidelim.
4: Onları bırakmanızı söylemiştim. Kasayı neden açtınız? Ne yapacağız şimdi? Ha?
1: Bir, ne demek oluyor bu? Neden ilaç yerine altın?
4: İlaçların kullanım süresi biter demiştin. Ama altının kullanım süresi asla bitmez.
3: İlacı çocuklara götürmek için alacaktık. Hırsız gibi altın çalmayı planlamadık. İkisi birbirinden farklı şeyler.
4: Teşkilat bu altınları 3. dünya ülkelerine göndermeye çalışıyordu. Amaçları siyasi devrimlere destek olmak. Bir sürü insan ölecek. Sizin ilaç almanıza yardım etmek için benim altınları almamın nesi yanlış? Söyler misiniz?
1: Bunu bize başından söylemen gerekiyordu.
4: Söylesem yapmaya cesaret eder miydi? Sen bilgisayardan başka ne bilirsin? İşe yaramaz. Biz olmasak sen bir hiç seviyorsun sen.
2: Çocukluğumuzdan beri hep oylamayla işe karar verdik.
4: Bu lanet şey için oylamaya gerek
2: evet.
4: var mı?
2: Dondurma almak için bile.
4: Pekala. O halde gerçeği söyleyeceğim. Şunu düşündüm. Altınları aldıktan sonra çocuklara ilaç almak için kullanırız. Kalanı da aramızda paylaşırız.
5: Nasıl
4: dedim.
5: Bu kadar bencil olabilirsin?
1: Sakin ol, tamam yapma. Dur.
5: Nasıl bencil bir adamsın?
3: Bil. Söyle bana. Bütün bunları kendin mi planladın? Yoksa biri emir mi verdi?
6: Rice?
4: Bay Rice, onları bana bırakın. Malınız burada.
3: Silahlar.
6: Evet. Hepsi arabada.
3: Sıradan.
2: En ufak harekette ateşe başlarız.
7: Bence hemen şimdi bitirsen iyi olur.
4: Hayır. Gitmelerine izin verirsek planımız bozulmaz. Lütfen.
7: Eğer bizi teşkilata şikayet ederlerse sonumuz gelir. Hepsini öldür. Hepsini öldür.
3: Hepsini öldür.
1: Lanet olsun.

0: artık birisini. Hadi öldürün. Sizi aptallar.
1: Hadi git. Koru beni.

0: Birinin bile sağ kalmasını istemiyorum. Duydunuz mu?
1: Neden durdurdun beni? O sersemi vurmam gerekiyordu.
2: Olsaydın bunlar olmazdı. Şimdi Kalm'ın arabasına dikkat et biraz. Anladın mı beni?
3: Başardık.
4: Anistan kardeşlerinin bütün emirlerine uyduğunu söylemiştin. Söylemedin mi? Ama etrafına bak. Neredeler? Teşkilat senin peşinde olmadığı için şanslısın. Ama saçmalamaya devam edersen bu durum hemen değişir.
5: Ne dedin?
4: Hiçbir şey alamayacaksın.
5: Hayır. Ondan önce.
4: Hata yaparsan seni teşkilatın önüne atarım. Sana pay veririm. Benim için çalış.

0: Biri kefaletinizi ödedi.
1: Hey, kim bu?
2: Teşekkür ederim. Bu benim kızım Lulu. Hadi yiyin artık, soğumasın.
3: Tamam, yiyelim.
1: Neden çıkarttınız bizi?
2: Dalga çıkarttığınız yer benim sahamda. Az şey değilsiniz. Cesur ve ataksınız. En önemlisi birbirinize sadıksınız.
4: Bil hala orada.
2: Bir kişi için oraya gittiniz. Bu iyi bir şey ama beni dinleyin. Bu söyleyeceklerim çok önemli. Kavga sadece yumrukla olmaz. Bıçakla adam öldürülür ama ameliyatta hayat da kurtarılır. Kısacası iyi birer adam olmaya karar verin.
5: Daha önce kimse bize böyle şeyler söylemedi.
2: Neden?
1: Biz bir yetimhanede büyüdük.
5: Belki bir evimiz yok ama birlikte bir aile gibiyiz.
2: Evet. Bunu duyduğuma sevindim. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?
3: Ben video oyunları şampiyonu olmak istiyorum.
4: Formula 1, Formula 1 sürücüsü olmak istiyorum.
6: Ben de maçların sonucunu önceden bilmek istiyorum. O zaman zengin olurum.
1: Ben kendi roketimi yapmak istiyorum. Hepinizi uzaya götürürüm o zaman.
5: Benim ne yapacağım önemli değil. Sadece sizin yanınızda kalıp öğrenmek istiyorum.
2: Beni erkenden buraya çağırdınız. Peki ne söyleyeceksiniz bana?
7: Ben iyi konuşmasını pek beceremem. Leon en büyüğüm.
8: Aslında sen... benim yerime bu adam konuşsa daha iyi anlatır.
6: Tamam, sen bana bırak. Mesele şu, Krater bir şey anlatacak.
7: Aslında ben konuşmasını pek beceremem. Leon büyüğümüz, o söylesin.
9: Biz aramızda oylama yaptık ve Bay Cho demekten vazgeçtik. Onun yerine baba desek size, olur mu?
6: Baba!
8: Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize.
2: Aslında sizin orduya katılmanızı istiyordum. Çünkü geçmişinizi unutup yeni bir hayata başlamak için orası iyi bir yerdi. Ölümü görünce hayatın önemini daha iyi anlarsın.
9: Aile. Aile önce gelir. Ama baba, bazen görevde işler karışıyor. İnsan neyin önemli olduğuna karar veremiyor.
2: Para için çalıştığımız doğru. Ama para her şey değildir. Doğruyu seçebiliriz. Ve dürüst olabiliriz.
9: Anlıyorum baba.
10: Herkes dışarı çıksın.
8: Tebrikler. Hadi iç.
11: Yeni denenen ilaçla ilgili kuşkular var. Askeri birlikler ilaç firmalarıyla olan bağlantıyı inkar ediyor.
5: Teşekkür ederim.
1: Doktor Cho, paketiniz geldi.
12: Teşekkür ederim.
1: Şey değil.

0: Crater burada mı?
1: Sen hapisten çıkana kadar burada kalacağını söyledi. Burada kalacağımı söyledi.

0: Artık gidebilirim.
1: Nereye gideceksin?
0: Fark etmez. Nereye olursa. Sen söyle.
2: Baba hala yaşıyor. Onu görmeye gidelim. Dur biraz. Leş gibi kokuyorsun. Bu halde uçağa binemezsin. Önce bir duş alsan iyi olur. Çok ciddiyim.
0: Gemiyle gitsek olmaz mı?
2: Hadi yürü.

0: Lulu hepsi burada. Gel merhaba de.
1: Dur sakin ol sakin.
2: Sizi çok özledim.
3: Özlediğini umarım. Şimdi garsonumuz mu oldun?
2: Keşke olabilsem ama pek yetenekli değilim. Her şeyi bozuyorum. Mouse bana yardım ediyor.
0: Hadi canım, biz bir aileyiz.
2: Çok uzun zaman oldu. Ben de seni özledim. Sarılsana.
3: Baba nasıl?
0: Baba?
4: Haydi, gel bakalım. Baba. Demek getirdin onları. Üzgünüm. Baba. Ne oldu? Yanıma gelmiyor musun? Radyasyondan mı korktun?
5: Baba.
4: Sen beni mermiyle vurdun. Ben de sana tokat attım.

0: ödeştik. Daha ne istiyorsun? Geçmiş hatırlamak işe yaramaz. Hiçbirimiz böyle olmasını istemedik. Olacağı varmış. Biz gerçek erkekler değil miyiz? Geçmiş geçmiştir. Bana ne diyorsun?
1: Baba.
0: Doğru. Biz baba oğluz. Hem bu hayatta hem de sonrasında öyleyiz.

0: Yemek ne kadar gecikti?
1: Geliyor.
2: Özel bir gün. Hadi içelim. Bu arada yerel geleneklere göre kendinize eşi koymayın. Yanınızda kim varsa o servis etsin. Ona iyi davranın.
3: Dolu. Eskiden babama hep sen içki verirdin.
0: Hadi içelim.
2: Tamam tamam. Artık ikisi de aynı dövüş kulübüne girdi çünkü engel olamadı.
3: Uçak kullanmayı mı öğreniyorsun?
2: Hayır, o anlamda değil. Her gece satranç oynamak için Lulu'nun odasına gidiyor.
3: İnanamıyorum buna.
0: Evet.
1: Tatlıları getireyim.
2: Önce tatlı yiyeceğiz. Aptal kız. Doğrusu Mouse tam bir evlat oldu bana. 1,5 seneden beri burada. Benim her şeyimle o ilgilendi. Hem kalırsa da sevinirim.
3: Şerefe.
4: Baba, burada yaşamaya mı karar verdin?
2: Güzel bir kasaba. Kalabalık değil. İnsanlar birbirine sahip çıkıyor ve en önemlisi de geçmişim hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Burada sicilim temiz. Soyadımı da değiştirdim. Artık temizim. Sizin için de iyi olur.
3: İyi akşamlar. Oo, Bay Kim.
1: Marimoto-san.
3: Oo, Lulu.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hadi bizimle oturun. Gelin oturun, gelin.
3: Kaplıca kasabamız adına hepinize hoş geldin demek istiyorum. Son 3 yıldır işler hiç iyi gitmedi. Ve geleneksel festivalini yapamadık. Bu bizi çok üzdü. Ama Bay Kim geldiğinden beri kasabamız yeniden hayat buldu. Ve benim de neşem yerine geldi. Yeniden yapmaya başladım. En son hazırladığım gelecek hafta içmeye hazır olacak. Sizin de kasabada festivaline yardım etmenizi isterim. Onur duyarım.
2: Bunu yapacağınıza söz verin. O zaman herkes bana iyi komşu der. Anladınız mı?
0: Biraz hızlı olmadı mı? Pekala.
2: Tamam, anlaştık.

0: Japonların inancına göre mükemmel bir yapmak için zihnin tamamen temiz olmalı.
1: Yapmak için gereken her şey kusursuz olmalıdır. Süre, sıcaklık, hata yapma şansınız asla yoktur. Bütün kalbinle kendini bu işe vermelisin.
0: Kalbinde nefret varsa yaptığın de acı olur. Eğer kalbinde öfke varsa yakıcı olur.
1: Biz şöyle deriz: kendini işe adamalısın.
0: Geldiğiniz için çok sevindim. İşleri bitirdiniz mi?
2: Baba, ya yaparken bir şey ters giderse? O zaman bozulmaz mı?
3: İyiliği ara. Dostuna iyilik için öğüt ver.

0: Sen sıcak erkek değil bayılıyorum. Misin? Ha? Niye örtündün?
1: Fare böyledir, kendini saklar.
2: Hey, rahat bırak beni. Söylesenize, para bu kadar önemli mi?
3: Kendi ailene de sırtını dönecek kadar önemli değil.
4: Aslında şimdi düşünüyorum da, hep kendine çıkar sağlamaya çalışırdı. Yani arkadan iş çevirirdi.
3: Söylesene. Ateş ettiğinde onu mu vurmak istedin? Beni yanlış anlama.
2: Belki de Bill neden böyle bir şey yaptı anlamaya çalışmalıyız.
1: Ben biliyorum. Gösteriş yapmak istedi.
4: Neyin gösterişi? Çok fazla borcu vardı. Haberiniz yok muydu? Bir gece sarhoş oldu ve bana her şeyi anlattı. Çok fazla borcu vardı.
1: Bu o kadar önemli değil. Bize anlatabilirdi.
3: Hayır, imkansız, hayır. Çok gururlu bir adam. Bizden saklamak istedi.
4: Sandığınız gibi değil. Budapeşte'deki o gece.
5: Çocukken ne kadar fakir olduğumu bilirsin. Annem bana hep şöyle derdi. Unutma oğlum. Çok fakir de olsan sakın akrabalarından borç alma. İnsanlarla ilişkilerini mahvedersin. Ben de asla kardeşlerimden borç almam. Ama üzülme. Yakında çok zengin olacağım.

0: Beni dinleyin. Teşkilattan biri beni hapiste ziyarete geldi. Ne istiyorsun?
1: Bizim altınlarımızı çaldınız. Şimdi onu geri verme zamanı geldi.
2: Biliyorum. Altın sende değil. Onu kardeşin Bill aldı.
1: Bill'i bul.
2: Altını geri ver. O zaman sen de kardeşlerin de özgür olursunuz.
3: Her neyse. Onu bu işten çıkarmamız lazım ve yüz yüze konuşmalıyız. Bir şey fark ettim. Geçen yıl Bill 3 araba fuarına da gitti. Bu seneki fuar 2 hafta sonra ve Fukuoka'da.
0: Peki o zaman. Anlaştık mı? Çünkü ne de olsa o bizim kardeşimiz.

0: Yeni modellerimiz C salonunda, lütfen izlemeye gelin.
1: Gratis. Dikkatini toplasan iyi olur. Başka şeylerle zaman kaybetme.
2: Sen bunu kendine söyle. Benim gözümden kaçmaz.
1: Şaka ediyordum.
3: Bil henüz gelmedi.
4: İnan bana, araba fuarını asla kaçırmaz.
1: Kahve lütfen.
2: Tabii.
1: Hedefimiz Bill'i de yanımıza almak.
2: Uyumu bilirsin. Kendimi kontrol etmem zor olacak. Başaramazsam suçlama. Hey.
5: Bir şeyler oluyor.
4: Bu tren fabrikasında bizi öldürmeye çalışan adam.
3: Bill C salonuna girdi.
5: Çıkarsın bile bana bırak. Rutter geldin mi? Hazırım.
1: Kal. Sen hazır ol. Bile alınca arabana geliriz.
4: Anladım. Burada her şey hazır.
1: Başlayalım.
6: Ne? Beni mi aradın?
7: Buna gerek var mıydı? Demek araba fuarında... Beni yakalamak istediniz ama ben de babayı görmeye geldim.
8: Baba!
9: Çocuklar, bize tuzak kurdu.